senden konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı, biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen.

0: Reklam. Hyundai Beyon ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: İstanbul Fuar Merkezi 3. Holde. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
0: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
2: Radyo Spor.
3: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.

0: Reklam.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor.
4: Opel Combo 600 bin TL kredi için sıfır faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
6: Radyo Spor.
5: Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
0: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: İstanbul Fuar Merkezi 3. Holde. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Radyo Spor.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
1: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. Adam'a hoş geldiniz. Sizlerle beraber her pazar günü olduğu gibi Radyo Spor'da hafta sonunun son gününü birlikte açıyoruz. Herkese mutlu, keyifli pazarlar diliyorum, ümit ediyorum. Bol bol dinlendiğiniz, sevdiklerinizle vakit geçirdiğiniz, sakin, huzur içerisinde bir pazar sabahı olur. Burada birlikte başlayacağız her hafta olduğu gibi pazar sabahına. Evet, Hacı Osman Bayırı'nda Tarabyasay'dan yukarı çıkan yolda yaşanan bir kazadan ötürü biraz gecikmeli başlayabildik. Buradan bütün biz dinleyenler varsa şayet geçmiş olsun dileklerimizi iletelim, ümit ediyorum. Kimse de ağır bir hasar yoktur. Pazar sabahı trafiğinde biraz rahat olmasıyla birlikte insanlar herhalde biraz daha savruk davranıyor, bilmiyorum ama dediğim gibi ümit ediyorum kimsenin canına bir zeval gelmemiştir diyelim. Evet, WhatsApp hattımızı paylaşalım. Bu hafta Euroleague için aslında hayli yoğun bir program takvimimiz vardı. Perşembe, cuma, cumartesi günleri Euroleague konuştuk. Cuma akşamı burada canlı yayınımızda Euroleague maçlarını anlık olarak sizlerle değerlendirdik, yorumladık. Bugün biraz daha artık off'a geçebiliriz diye düşünüyorum. WhatsApp hattımızı hatırlatayım. Biraz sohbet edelim, soru cevap yapalım. Sizlerin de katılımıyla biraz daha interaktif bir program olsun isterim diyelim. WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum, 0538 052 1487. Ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Burada süremiz yettiğince sizlerden gelen soruları, mesajları değerlendirmeye gayret göstereceğiz diyelim ve başlayalım. Evet, sabah, daha doğrusu gece saatlerinde atılmış bir tweet çok dikkatimi çekti. Real Madrid'den Cleveland Cavaliers'a transfer olan Hırvat forvet, ki çok da Avrupa'da kalsaydı iyi olurdu bence Avrupa basketbolu için, Mario Hezonya'nın bir tweet vardı Beşiktaş'la alakalı. Euroleague'e 14 yıl önce, bakın direkt Hezonya'nın tweeti bu arada, Euroleague'de 14 yıl önce ilk kez sahaya çıkmışlardı. Tarihi kulüpleri ve taraftarları için üst düzeye geri dönüşlerini görmekten inanılmaz mutluyum diye Mario Hezonya'nın attığı bir tweet var Beşiktaş'la alakalı. Gece saatlerini, hatta saatini de kontrol edelim. Yaklaşık 8 saat önce, yani gece Türkiye saatiyle 2'de. Görünce bir heyecanlandık. Tabi direkt alıntıladım orada. Yazdığım şey şu olmuştu: gel beraber olsun diye. NBA'de başarılı olacağını düşünüyorum Mario Hezonya'nın. İyi bir Avrupa kariyeri vardı. İyi de bir oyuncu, NBA'de tutunabileceğini düşünüyoruz. Böyle bir mesaj mı çaktı diyelim. Ama şimdi ilk maçtaki atmosfer, bu arada Euroleague tarafında da çok konuşuldu. Beşiktaş'ın salonu, basketbol gelişim merkezinde. Beşiktaş'ın salonu demeyeyim ama Beşiktaş'ın oynadığı salon. Akatlar'da da güzel bir atmosfer vardı geçen sene. Bayağı konuşulmuştu. Mario Hezonya'nın da dikkatini çekmiş. Yani dediğim gibi gel beraber olsun diye ekledik. Ümit ediyorum günün birinde yolu kesişir. Tabii Beşiktaş için önemli olan da Euroleague'de kalıcı olmak olacaktır diye düşünüyorum. Hezonya'nın böyle bir gönderisi vardı. Gece saatlerinde dikkatimi çekti. Mesajlarla başlayalım. Tekrar ediyorum, 0538 052 1487 WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Burada süremiz yettiğince sizlerden gelen mesajların hepsini okuyacağız, üzerine sohbet edeceğiz. Pazar sabahına biraz sohbet ederek, açılarak başlayalım. Rahat bir gün olmasını temenni ediyorum hepimiz adına. Bugün haftanın son program günü benim için. Pazar, eğer ekstra bir durum olmazsa perşembeye kadar ben de küçük bir off vereceğim. Yaklaşık 3-4 gündür yine buradayız. Bakalım haftanın son gününde biraz sohbet, muhabbet, burada eğlenmeye, gülmeye çalışalım. Sevgili Yunus abiden bir mesaj gelmiş. 6. Adam hoş geldin. Radyo Spor dinleyenlerine sevgiler, saygılar. Yunus Delfin Dane demiş. Yönetim, düzeltiyorum, vefat eden eski Beşiktaş Yönetim Kurulu ve Divan Kurulu üyesi Metin Keçeli'de görselini paylaşmış. Yunus abi başsağlığı dilemiş Beşiktaş camiasına. Mekanı cennet olsun diyelim. Yakınlarına da, sevdiklerine de buradan sabır dileyelim. Ya bu programda böyle şeyleri söylerken, ölümden bahsederken hep zorlanıyorum. Gerçekten tarif etmesi zor. Zor bir durum. Dediğim gibi hem Beşiktaş camiasına hem de yakınlarına Hem Allah'tan rahmet hem de başsağlığı diliyorum. Devam edelim. Burak Bey günaydın, iyi programlar diliyorum. Ben Fenerbahçeliyim ama Beşiktaş'ın hem de Anadolu Efes'in mücadelesini çok beğendim. İnşallah daha iyi olacaklar. Yani evet. Son topta gitti Beşiktaş maçı. Anadolu Efes maçı. Anadolu Efes çok iyi bir başlangıç yapmıştı. Maça götüremedi. Şimdi Barcelona haftaya çift maç haftasının ikinci bölümünde Beşiktaş'la oynayacak Anadolu Efes'in rakibi. Yenilebilir bir takım olduğunu gördük. O gün ekstralar, Panther'lar, Brizuela'lar oynadı ama bence çok da iyi bir kadroya sahip değiller. İki takımımız için de hayırlı olmasını diliyorum. Beşiktaş'ın mutlak suretle transfer yapması gerekiyor. Anadolu Efes'te de ben Pablo Laso'yla nereye kadar gider o konuda ciddi şüpheler taşıyorum. Bakalım yani ilk hafta itibariyle bunları konuşup çok hararetliymiş gibi yorumlamak doğru olmayabilir belki. Ama baştan da tedbir almak lazım. En azından kendi gözlemlerim bu. Beşiktaş'ın net bir 5 numaraya ihtiyacı var. Mümkünse bir 2 numaraya ihtiyacı var. Anadolu Efes'te de Pablo Laso'yla nereye kadar gidecek dediğim gibi çok iç açıcı bir görüntü olacağını düşünmüyorum. Geçen senenin üzerinden ilk maçta da çok avucunun içine aldığı karşılaşma aslında gitmiş oldu Anadolu Efes'in. Çok da fena bir kadro yok, yazık olur gerçekten. Şimdi Ergin Hoca'nın boşta olmasıyla birlikte de orada üzerine bir baskı oluşacaktır. Pablo Laso'nun daha iyi hareket etmesi gerekiyor, orası kesin diyelim. Günaydın, iyi yayınlar Burak Bey. Beşiktaş'ın basketbol kadrosunu nasıl yorumlarsın bu işin üstadı olarak? Geçen seneden zayıf mı sizce? Nasıl bir kadromuz var? Estağfurullah, üstad gibi değerlendirmeyelim ama ya, Türkiye'de herkes sporu seviyor, herkes takip ediyor. Ben de herkes kadar biliyorum. Sadece işte anladığım kadarıyla Sesto'nun biraz tok olduğu için zamanında böyle bir fırsat geldi. Şimdi işimizi yapıyoruz. Yoksa ya, o kadar da büyütecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Eksikler var. Geçen sezona nazaran çok daha iyi bir kadro mu? Değil bence. Ama geçen sezona nazaran çok daha iyi bir kadro olmalı mı? Evet, olmalı, artık Euroleague'desin. Şimdi böyle bir durum var. Eksik olduğu noktalar nelerdir? Uzun rotasyonda işte. O gün gördük. Zizic çok fena oynamadı Valencia maçında. Şimdi hakkını yememek lazım ama Ante Zizic olsun, Wayne Gabriel olsun, uzun rotasyonunda bir maçı force edecek oyuncu bulmakta zorluk çekiyor Beşiktaş. Gabriel savunma tarafında etkili bir oyuncu. Evet, Zizic'in hücum tarafında sırtı dönük yapabildikleri yine faydalı olabilir zaman zaman ama oyun iki yönlü oynamakta zorlanan oyuncular var. Ya Beşiktaş'ın net, dediğim gibi, orayı force edecek bir uzuna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kısa rotasyonunda David DeJulius katkı veremedi. Şimdi Daquan Jeffries'in dün sol el bileğinde bir kırık meydana geldiği söyleniyor. O da muhtemelen birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Şimdi forvet ve belki iki numara eksikliği de daha çok dikkat çekecek. Bakalım. Yani Beşiktaş'ın transfere ihtiyacı var. Bence zayıf bir kadro. Açık ve net konuşalım. Çok burada ne Anadolu Efes, ne Beşiktaş, ne Fenerbahçe için iyiyse iyi, kötüse kötüdür olduğundan farklı bir şey yorumlamak bize yakışmaz. Bence ciddi eksikler var. Ya ümit ediyorum burada bir çözüm üretilir bu eksiklere. 15 Ekim beklediği söyleniyor Beşiktaş'ın transferde. NBA'de waiverların belli olacağı tarih için. Bakalım oradan neler düşecek, neler seçenekler dahilinde olacak. Burada yine olabilecek oyuncuları ya da işte olsa iyi olur diyebileceğimiz oyuncuları, orada boşta kalacak oyuncular belli olduktan sonra yine konuşuruz uzun uzun diyelim. Sevgili Ümit Alaca yazmış, Ümit abi yazmış. Buradan selamlar, hayırlı yayınlar Burak kardeşim diye kendisine ve ailesine buradan selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Herkesi öpüyorum buradan. Alaca ailesine selamlarımızı yollayalım. Bir WhatsApp hattımızı hatırlatalım ve kısa bir araya gidelim akabinde. Dilerseniz 0538-052-1487 diyelim. Kısa bir araya gidelim, sonrasında tekrardan mesajlarla dönelim efendim.
0: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek. Reklam.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Öğle kuşağında keyifli bir sohbet arıyorsanız, içinde futbolda spor da olsun istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Hat-trick.
8: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-trick'e hoş geldiniz.
7: Sohbetin nereden başlayıp nereye gideceğini kimsenin bilmediği Hat-trick, 2012'den beri öğle kuşağının vazgeçilmez programı olarak Radyo Spor'da sizlerle buluşuyor.
9: Yani Ali Erim, sırf senin gözün bizim üzerimizde değil, bizim de gözümüz senin üzerinde.
10: Evet.
9: Biz de deriniz.
7: Mert Elam, Genco Boran ve Ali Erim'in hazırlayıp sunduğu Hat-trick hafta içi her gün 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.

Evet, 6. adamda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Kaldığımız yerden devam edelim. WhatsApp hattımızı bir daha hatırlatayım. 0538 052 1487 0538 052 1487 nolu Radyo Spor WhatsApp hattında. Buluşalım. Pazar sabahı biraz daha sohbet odaklı gidiyoruz. Bildiğiniz gibi. Hafta içi, cumartesi günlerinde Euroligi konuştuk, canlı maç gecesi buradaydık, gayet de keyifliydi. Şimdi biraz da sohbet edelim. Mesajlarımız geliyor, program duyurusunu da sosyal medyadan da atayım bir yandan. Oradan da dinleyicilerimize bir şekilde ulaşmış olalım. Bakalım. Evet, bunu da hallettiğimize göre arkaya bir de müzik atalım. Klasiktir, en sevdiğim şeydir bu arada. Arada böyle antin kuntin şarkılar paylaşmayı severim. Bir de yaz aylarında şey de çok hoşuma gidiyordu burada. Pazar sabahı sinema, müzik sohbetleri, basketbolda gündem çok yoğun değilken hakikaten keyifli oluyordu. Şöyle Imperial March atalım bu sefer de. Hazır bir sonbahar sabahındayız. Star Wars'tan Darth Vader'ın entrance müziği diyebileceğimiz müzikle bir gönderi atalım bakalım. Programı görüp gelecekler. Olacaktır illaki. Yağmurlu bir Urla sabahından günaydın sevgili Burak Alaca. İzmir'den Ayhan ben. Bu arada Urla deyince benim için akan sular durdu. Şu an bir 10 saniye falan gözlerimi kapatıp oraya gitmek istedim ama yayın bitince yapacağım bunu muhtemelen kanepede kestirirken. Beşiktaş'ın bu kadro kalitesiyle Euroleague'de kalıcı olması pek mümkün gözükmüyor. Jeffries de sakatlandı. En az 1,5 ay yok sanırım. Euroleague'de kalıcı olmamızın yolu taraftar ve atmosferden geçiyor gibi. Katılır mısın demiş. Tabii ki. Yani katılırım. Şu yüzden katılırım. Beşiktaş'ın taraftarı Eurocup'ta da çok büyük itici güçtü. Mesela işte Hapoel gibi orada büyük bütçeli takımların üstünde bitirdi Beşiktaş normal sezonu. İyi de bir rekabet vardı. Beşiktaş taraftarının yarattığı avantaj ne biliyor musunuz? Salon sporlarında Beşiktaş taraftarı gibi çok fazla taraftar yok. Yani artık bu kültür meselesi bana sorarsanız işte dünyanın çeşitli salonlarında görüyorsun. Real Madrid'in Wizzing Center eski adıyla. Şimdi galiba Movistar Arena oldu. Bakıyorsun işte Milano'ya bakıyorsun, Azbel'e bakıyorsun. Hepsinin bir taraftarı, fanbase'i var. Salonları irili ufaklı fark etmez. Ama Beşiktaş taraftarı, Partizan taraftarı, Kızıl Yıldız taraftarı, Panathinaikos, Olympiakos taraftarı bunlar yaşıyor. Bunlar salon sporu seyircisi değil. Bu arada büyük bir avantaj. Neden diye sorarsanız hani herhangi bir başka takım maçına gittiğinizde görürsünüz. Orada genel itibariyle işte savunmada defansa takım oturduğunda defense diye alkışlar patlar. Hücumda ya da savunmada ıslık çalarsın falan. Basketbol salonlarında böyle maçın başından sonuna marş söylenen, takımı itmeye çalışan bir taraftar grubu çok fazla göremezsin. Beşiktaş'ın itici güç taraftardır. Bu arada haftaya evde oynanacak Barcelona maçı için de bir güzellik yapmış yönetim, onu da söyleyelim. Yani Valencia maçının bilet fiyatları çok eleştiriliyordu. Gayet olumlu bir seviyeden çıkmış Barcelona maçının biletleri. Zaten salon full gibiydi, o yüzden Beşiktaş taraftarını yönetim de farkında etkisinin. İlk maçta muazzam bir atmosfer vardı. Burada maç anlatımındayken tüylerim diken diken oldu. Daha doğrusu yorumdayken aradan dip sesi sevgili Yücel abi. Düzeltiyorum, o gün Vedat abi vermişti. Tüylerim diken diken oldu kulaklıkta mesela. Orada olmak çok istedim. Taraftarın vazgeçmemesi lazım, yönetimin de doğru hamleleri yapması lazım ama. Burada ilk olarak sponsorla yaratılacak bir bütçe. İkincil olarak da orada gidilecek doğru isimler. Beşiktaş'ın şeye ihtiyacı yok. Rotasyonu genişletecek hamlelere ihtiyacı yok. Hani iki transfer yapılacak gibi gözüküyor 2-5 pozisyonuna. Beşiktaş'ın rotasyonu genişletecek değil, rotasyonun kalifikasyonunu, niteliğini arttıracak hamlelere ihtiyacı var. Bunlar gelene kadar Jeffries de yok. Orada Brown'la geçilecek. Furkan Korkmaz ilk maçta süre almadı Euroleague'de. Zannetmiyorum alacağını da. Çok iyi görmedim Fenerbahçe maçında. Taraftara çok ihtiyacı var. Burada Ayhan Bey'in yorumuna katılırım. Sevgili Ruhi Sarı yazmış. Evet, bir oyuncu. Sevgili Ruhi Sarı bir Beşiktaşlı aynı zamanda. Buradan selamlar, sevgiler kendisine. Hoş geldin diyelim Radyo Spor olarak. Selamlar. Beşiktaş'ın bu sezonki kadrosunu geçen sezonki kadrosuna göre değerlendirir misiniz? Daha mı iyi, daha mı kötü? İyi yayınlar demiş Ruhi Bey. Yani geçen seneki kadro daha birbirine oturmuş komple bir kadroydu. Öncelikle onu söyleyeyim.
Yani bu seneki kadroda belki işte ne bileyim daha önemli oyuncular olabilir. Bazı isim isim işte ne bileyim. Burada Venin Gabriel bir Euroleague deneyimidir her şeye nazaran. Her şeye rağmen düzeltiyorum işte ne bileyim. Jalen Nowell NBA'de bayağı geçmişi olan bir oyuncudur ama. Geçen seneye bakınca işte şeyleri görüyorsun ya orada. Jonah Matthews gibi bir lider oyuncu var. İşte ne bileyim. Kadronun bütününe baktığında hatta iki sene önceden mesela Dustin Sliva çok iyiydi. Eksikler var bence de buradan maalesef. Geçen senekinden daha iyi diyemiyorum. Daha kötü demem ama daha iyi de diyemiyorum. Öyle bir pozisyondayız. Ha, geçen sene Euro Cup'taydım. Bu sene Euro Lig'desin. O yüzden ortada tabii endişe verici bir durum var. Benim bu söylediklerime de bakacak olursak. Bakalım. Buradan Rui Bey'e selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Yine tekrardan hoş geldin diyelim. Radyo Spor yayınına. Sevgili Dursun Türker, Burak Bey selamlar ve sevgiler diliyoruz demiş. Fenerbahçe iyi başladı. Beşiktaş şanssızdı diye bir gazete başlığı atmış. Ya şanssızlık denebilir ya. Bak mesela kadro kalitesinden bahsediyoruz, transferlerden bahsediyoruz, artı noktalardan da bahsedelim. Müthiş bir karakter koydu takım ortaya. Bence bazı hatalar da vardı. Dördüncü çeyrekte kaptanlar Connor Morgan ve Berkurlu oyuna girdiğinde oyunun eksenini çok değiştirdi. Beşiktaş bütün rüzgarı arkasına almıştı. Erken kenara geldiler. O biraz problem oldu. Bana sorarsanız o maçta ivmeyi korumak için ama işte tribün hiç susmadı. 4 çeyrek 10 sayı geride girdi Beşiktaş son çeyreğe. Bu yani bayağı demoralize edici bir durum aslında bakarsanız taraftar bazında. Hiç durmadılar. Ya burada mesela maçı anlatırken bir sekans tribünden geldi. Hani kulaklıktan da takip ettiğimiz tribünde bir duraksama vardı. Dedim eyvah. Sonra Alperen dedi ki sakin. Meğerse tezahürata gireceklermiş. Orada 2-3 saniyelik bir gap bırakmışlar. Tribün hiç durmadı. Takım bir karakter ortaya koydu son çeyrekte. Bunlar olumlu referanslar. Ya ben şunu anladım. Rakip iyi olsun, kötü olsun, Beşiktaş'ın kadrosu zayıf olsun, güçlü olsun, Beşiktaş bu sene evinde maç kazanacaktır. Beşiktaş bu sene evinde seyircisiyle maç kazanacaktır. Euroleague takımlarda hiç görmediği bir atmosferi bence görecek basketbol gelişim merkezinde. Devam edelim. WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. Tekrardan 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 diyelim. Sevgili Emre Türk yazmış. Buradan Emre abiye de selamlarımı, sevgilerimizi yollayalım. Ne demiş bakalım hemen. Araba kullanıyorum ve yolda seni dinlemek çok huzurlu geliyor. Fenerbahçe'nin Mali Genel Kurulu'na gidiyorum ve yolda Burak Alaca'yı dinliyorum. Buradan Emre abiye selamlar, sevgiler. Kendisi çok iyi bir Fenerbahçelidir. Yani gördüğüm en Fenerbahçeli yaşayan insanlardan biri. Açık ve net söyleyebilirim bunu. Bir YouTube kanalı da var. Fenerbahçe'yi dinleyicilerimize önerelim. Her gün Fenerbahçe diye. Aynı zamanda çok da pozitif bir insandır. Ne zaman görüşsek, sohbet etsek insanın enerjisini yukarı çeker. Çok iyi niyetini anlarsın. O anlamda çok da konuşurken güven veren bir insandır. Çok da severim kendisini. Buradan sevgili Emre Türk'e selamlarımızı yollayalım. Ümit ediyorum. Yüksek Divan Kurulu Fenerbahçe'de bugün sükunet ve sakinlik içerisinde geçer. Biliyorsunuz bir transfer yasağı durumları vesaire vardı 2 gün önce ortaya çıkan. Ödenip kapatılacak o muhtemelen ama. Muhtemelen değil, ödenip kapatılacak ama. Mali Genel Kurulu, özür diliyorum. Divan Kurulu değil, Mali Genel Kurulu'na. O mevzunun ben köpürtüleceğini tahmin ediyorum. İnşallah dediğim gibi sessizlik ve sükunet çerçevesinde bir Divan Kurulu olur Fenerbahçe tarafında da. Burak abisi, yayını oğlum Erdem ile birlikte dinliyoruz. Erdem'e de bir selam gönderir misiniz? Sevgiler demiş. Ayhan Sevinç. Buradan Ayhan Bey'in oğlu Erdem'e de selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Keyifli bir Urla sabahı diliyorum sizlere. Valla şanslısınız hakikaten. Baba oğlu Urla'da olmak şu an. Artık sonbahara da geldik. En güzel zamanları bu arada Urla'nın. Hani çok insan yoğunluğunun az olduğu, biraz daha doğayla, denizle baş başa kalabileceğin, sakin kalabileceğin dönemlerinden biri. O anlamda güzel bir pazar sabahı oluyordur. Ümit ediyorum sizler için. Buradan Erdem kardeşime de selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Tekrardan devam edelim. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Dün aldığımız Çayırova galibiyeti için takımı tebrik ederim. İlk maçı ölçü olmaz. Çayırova'nın da ligin 7 takımı olduğu gerçeğini varsayarsak. Ama Alen Smailagic için bench'ten gelmesine rağmen çok etkili oldu. Omar Balo çok güçlü göründü pota altında. Kaptan Can Korkmaz kaptan gibi oynadı. Çayırova'ya gelirsek Crawford ve Jeremy Simmons ikilisi uyumu çok iyiydi ama ekstra katkı almalı bana göre. Çayırova ligde kalmak için demiş Mustafa Demirkaya. Crawford ile Jeremy Simmons Erok'ta da birlikte oynuyorlardı. Zaten birlikte oynama temrinleri var.
Yani Galatasaray için sezona galibiyetle başlamak önemli. Çayırova'nın zamana ihtiyacı var. Hani çok tutup da bir playoff takımı olacağı görüntüsünde değildi dün. Yani Galatasaray'da bazı şeyler iyi gözüktü ama hem bu maç referans değildir hem de dediğim gibi ben biraz tereddüt ediyorum Galatasaray konusunda, açık söyleyeyim. Sebebim de şu, dediğim gibi hani kadro gerçekten fena değil ama koç konusunda sıkıntı olabilir. Ha, göreceğiz, iyi bir kadroyla belki Pozeko farklı şeyler de yapabilir. Şimdi çok erken hükümlü olmaya da gerek yok. Galatasaray Çayırova'yı farklı geçti lakin yerli sıkıntısı var diye düşünüyorum. Can ve Şehmuz dışında çok bir katkı alamadık. Dün ikisi 31 sayı atmışlar. Bu konuda görüşlerinizi alabilir miyiz? Galatasaray koçu ile de sıkıntı yaşayacak gibi gözüküyor. Hüseyin Mecid'e, Mustafa Demirkaya'ya, Çanakkale Biga'ya, İbrahim Topal'a selamlar, sevgiler demiş Yunus Delfin'de. Hani yani rotasyonda Berkan Durmazlar, işte ne bileyim Buğran Tuncerler, az önce saydığınız Can Korkmazlar, Şehmuz Azerler, Galatasaray'ın fena bir yerli rotasyonu yok. Bu sebepten çok kötü olacağını düşünmüyorum. Yerli rotasyondan kaynaklı bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Önemli de oyuncular. Can Korkmaz da büyük bir karakterdir bu arada. Yani çok ağır bir sakatlıktan döndükten sonra Galatasaray'da yine başarılı bir şekilde forma giyiyor. Azımsamamak lazım. Yabancı rotasyonu da bence Galatasaray'ın hedefi doğrultusunda. Şimdi şu kadro basketbol şampiyonlar liginde Final Four yapabilecek bir kadro. Hedef de bu olsa gerek. Zaten hani oraya çıktıktan sonra final ve şampiyonluk için iki maç kalıyor. Böyle düşünce kadroda bir sıkıntı yok. Koç konusunda da dediğim gibi çok negatif enerji yüklüyorum. Şimdi başarılı olduğunda muhtemelen bana eleştiriler gelecektir. Çok abartmak da istemiyorum. Ama benim çok inandığım bir koç değil. Yani subjektif, naçizane bunu söyleyebilirim. Bekleyip göreceğiz ilerleyen dönemde neler olacak. Ümit ediyorum Galatasaray için hem Avrupa'da hem de ligde başarılı bir yıl olur diyelim. Burak Bey, zaten amatör sporlarda en önemli etken seyirci. Tabii aynı zamanda Euroleague'in yöneticilerinin de dikkatini çekmiştir. Ben maçı izledim. Çok iyi mücadele etti aslında Beşiktaş ama seyirci faktörü çok baskındı demiş. Ya dahasını da göreceğiz. Yani mesela burada bu Valencia maçıydı. Real Madrid geldiğinde, Panathinaikos geldiğinde o seyircinin orada nasıl bir atmosfer oluşturacağını ben merak ediyorum. Bu konuda güven veriyor.

0: Beşiktaş seyircisi. Bir de şeyi çok mutlu etti beni. Hani Beşiktaş basketbolunun çok iyi dönemlerini gördük Ergin Hoca ile birlikte. Çok iyi demeyeyim ama başarılı dönemlerini gördük. Hani çok uzun süreye yayılan dönemler değil de elbette maalesef. Ergin Hoca ile gördük işte ne bileyim. Ondan sonra Ufuk Sarıca ile başarılı dönemler vardı. Şeyi görmedik ama 3-3,5 dördüncü sene bu Duşan'la birlikte dördüncü sene salonun tribünlerin full çakılı olduğu bir Beşiktaş basketbol dönemi görmedik. Böyle bir yapı kurulmaya başlandı. Taraftara da burada teşekkür etmek lazım. Duşan Olimpiyeviç'e de bir ekstra bence şapka çıkartmak gerekiyor. Çok başarılı koçlar, çok başarılı takımlar geldi geçti dediğim gibi sezonluk dönem olarak. Ama bir süreçte taraftarı bu kadar basketbola çeken, bu kadar basketbola ilgiyi arttıran bir Beşiktaş koçu pek görmedik. O yüzden Duşan Olimpiyeviç'in burada yarattığı şey çok özel. Bana sorarsanız umut ediyorum bu sene taraftarın da bu emekleri karşılık bulur Euroleague'de diyelim. Aramız var mı diye sevgili Yücel abi bir kontrol ediyorum şu an. Galiba devam edebiliyoruz. Evet, dünden bir haber paylaşmak isterim. Enteresan bir karşılaşma vardı dün. Yunanistan Süper Kupası'nda yarı finalde PAOK Panathinaikos Peristeri'de karşı karşıya geldi. Panathinaikos da biliyorsunuz uzun yılların ardından 14 yıllık bir aranın ardından Jake Obradovic takımın başına geçti. Euroleague'de ilk maçlarında Paris Basket karşısında rahat kazandılar. Dün de rakip PAOK'tu. Takımın başında Andrea Trinchieri, bir Euroleague koçu vardı. Takımda yine Nikolates gibi Euroleague deneyimi olan bir oyuncu ve milli yıldızımız Cedi Osman vardı. Cedi Osman yataylarında biliyorsunuz Panathinaikos'tan ayrılarak ciddi bir buyout ücretiyle de PAOK'un yolunu tutmuştu. 2 milyon euroluk bir buyout ücreti, yıllık 3 milyon euroluk bir kontrat. Ayrılığıyla alakalı bazı hikayeler var. Dün maç sonundan bahsedeyim, sonra ayrılığıyla alakalı detaylardan biraz bahsederiz. O zaman daha anlamlı olacaktır burada anlatmaya çalıştığımız şey. 81-82 Panathinaikos son saniye önde girerken Cedi Osman tepede Nikolates'in kaçırdığı topun reboundunu topu elinde buldu. Bir pump fake üzeri attığı üçlükle birlikte 84-82 maçı PAOK'a kazandırarak Süper Kupa'nın dışına iten taraf oldu. Panathinaikos'u, eski takım Panathinaikos'u erkenden kupadan olmuş oldu Panathinaikos. Bugün akşam 8'de PAOK ve Olympiakos bir final oynayacak. Belki Cedi Osman bir kupa kazanma fırsatıyla yine karşı karşıya geldi Panathinaikos döneminden sonra. Son dakika maçı aldı Cedi Osman. Ciddi anlamda da bir sevinç vardı. Şimdi bu hikayenin derinlemesinde farklı detaylar var. Ondan bahsedeceğim ama önce kısa bir reklama gidelim. Sonrasında bundan bahsederiz uzun uzun.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.

0: Fuar Merkezi 3. Holde. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
3: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
4: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
5: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
6: Spor. Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
7: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. WhatsApp hattımızı hatırlatalım, sonra kaldığımız yerden devam edelim. 0538 052 1487 tekrar ediyorum. 0538 052 1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüşme önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelen mesajları burada süremiz yettiğince cevaplandırmaya da gayret göstereceğiz diyelim. Cedi Osman'ın son saniye Panathinaikos attığı üçlükten bahsetmiştik. Yıktı Panathinaikos'u, kupadan saf dışı etmeyi başardı. Bunun bir hikayesi de vardı aslında, asıl anlatmaya çalıştığımız nokta orası. Nedir bu? Yaz aylarında Panathinaikos'tan, bunu Yunan bir gazeteci arkadaşımla sohbet ederken öğrendim bu arada. Hani şey değil, bir yerden okuduğum bir bilgi değil. Panathinaikos'a Cedi Osman için PAOK'tan teklif gidiyor. Normalde Panathinaikos elden çıkartmayı da düşünmüyor Cedi Osman'ı. Böyle bir tasarrufları yok kendisiyle alakalı. Lakin diyorlar ki Cedi de ayrılmak istiyor. Daha Isaac Bonga'nın kendi yerine transfer edilmesi biraz onu rahatsız ediyor anladığım kadarıyla. Diyor ki Panathinaikos yönetimi, tam bunu elden çıkartalım ama Toliopoulos'un da kontratından çıkmak istiyoruz. Paket halinde verelim. Paket halinde anlaşıyorlar. Galiba yine bu mevcut 2 milyon euroluk paketten Toliopoulos'u almak üzerine. Cedi Osman'la imzalıyorlar. Sonra Panathinaikos'la anlaştıkları üzere Toliopoulos'u imzalamıyorlar. Toliopoulos sonra Aris'e gidiyor falan. Yani Toliopoulos'un kontratından da çıkacakları şekilde Panathinaikos bu transferi gerçekleştirmek isterken PAOK sadece Cedi Osman alıp Toliopoulos'la baş başa bırakıyor Panathinaikos'u. Böyle bir detay olduğu söyleniyor. Ya küçük bir sözünde durmama durumu da söz konusu gözüküyor orada yani. Bu da böyle bir hikaye Cedi Osman'ın transferinde. Bakalım bu sene Euro Cup'ta temsilcimiz Bahçeşehir Koleji ile ciddi bir rekabet halinde olacak. PAOK yine Aris ve Apoel Yerusalem gibi takımlar da var orada. Bakalım kim mutlu sona uzanacak. Orada tabii ki bir milli oyuncumuz olarak Cedi Osman'ın da başarılı olmasını fazlasıyla istiyoruz. Dün maç sonunda Cedi Osman'ın açıklamaları vardı. Bu şutları güvenle atmalısınız ve ben bunu yaptım. Kendime güvendim, şutu özgüvenle kullandım ve girdiği için de mutluyum. Uzun yıllardır Avrupa'yı domine eden ve etmeye devam eden bir takıma karşı güçlü bir oyun sergiledik. Bu yüzden doğal olarak bizim için çok önemli bir galibiyetti. Sahaya her çıktığımızda elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza inanıyorum. Dediğim gibi yeni bir şey inşa ediyoruz. Rakip takımın kendini sahada rahat hissetmediğinden emin olmak istiyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz ve bence hazırlık maçlarında bunu başardık. Şimdi normal sezonda elimizden gelen her şeyi yansıtacağız. sahaya demiş Cedi Osman. Biraz daha tabii mütevazı bir takımda. Artık Cedi, Panathinaikos gibi direkt Euroleague şampiyonu hedefleyen bir takım değil. İşte burada açıklamalarında da görüyoruz bunu. Yeni sezonda rakiplerimizden sahada mümkün olduğunca rahat etmelerinin önüne geçmeye çalışacağız ve Avrupa'nın en büyük takımlarından birinden biriyle karşı karşıya geldik diyor. Aslında kendisi de orada oynuyordu. Yani biraz daha farklı bir profile gitti ama şimdi olayın basketbol tarafında yine taraftar olarak PAOK güçlü bir kulüp. Daha farklı bir atmosfer var. Cedi'ye yüklenen anlam daha büyük olacaktır Panathinaikos'a nazaran. Lakin işin realitesinde de ciddi bir para tarafı var. 3 milyon euro ciddi para. Panathinaikos'tan bildiğim kadarıyla 1.6 milyon euroluk bir meblağ alıyordu. 31 yaşında bir oyuncu. 3 yıl 9 milyon euro. Güzel bir final kontratı bence. Ki dediğim gibi orada taraftar, Andrea Trinchieri'nin varlığı vesaire güzel de bir basketbol atmosferi oluşturacaktır. Yani soğuk ve büyük salonlardan ziyade PAOK gibi biraz daha küçük komünleri avucun içine almak, onlar için mücadele etmek daha büyük bir haz da verebilir diye

tahmin ediyorum bir oyuncuya Obradovic'in açıklamaları vardı yine PAOK maçından sonra. Galibiyetlerinden ötürü PAOK'u tebrik ediyorum. Mücadele etme şeklimizden memnunum. Hazırlık maçında ve ilk Euroleague maçımızdaki ritmimizi sürdürdük. Kötü şut attığımız ortada. Onlara ikinci şanslar verdik. İlk yarıda 13 hücum reboundu aldılar ve kilit nokta buydu. Bu arada eski Türk Telekomlu Kyle Alexander da PAOK forması giyiyor. Şu ana kadar sadece 11 antrenman yaptık. Haftaya çarşamba, cuma ve pazar günleri oynayacağız. Kenardan düzeltmemiz gereken şeyleri anlıyorum. Takımın artık dinlenmesi gerektiği açık. Pazar izin günümüz, hiçbir sorun yok. Her şey yolunda demiş. Jay Kobradoviç burada kupadaki kayıpla alakalı. Sezonun ilk kupasını Panathinaikos kaçırmış oldu. Yani en azından bunu söyleyebiliriz. Üzüldük mü artık Ceyda Osman, Ömer Faruk Gürtseven, Ergin Ataman gibi orada ekstra sempati duymamızı gerektirecek şahıslar olmadığı için çok üzülmedik. Açıkçası onlar da ayrıldıktan sonra ben biraz daha Yunan rekabetinde sempatimi Olympiakos'a doğru kanalize ettim tekrardan, onu söyleyebilirim. Dün bakalım. Eric McCollum'un açıklamaları vardı bir podcast'te. Orada Beşiktaş'la alakalı ilk sezondan play'ine katılma şanslarını çok düşük görüyorum gibi açıklamalar vardı. Yine Saras ve Shane Larkin'le alakalı yaptığı açıklamalar vardı. Onlara bir bakalım isterseniz. Yani ben Beşiktaş'ın playoff şansını bu kadar azımsamasını çok play-in şansını en azından bu kadar azımsamasını doğru bulmadım. Kadro kötü olabilir ama işte zamanında Paris Basket'in ya da Valencia'nın yaptıklarına bakacak olursak daha önce örnekleri de var. Bu kadar karamsar olmaya gerek var mı onu da bilmiyorum. WhatsApp hattımızı bir daha hatırlatalım buna girmeden. Mesajlarınızı bekliyoruz. 0538 052 14 87 0538 052 14 87 ne olur Radyospor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Süremiz yettiğince burada sizlerden gelecek mesajları da değerlendirmeye gayret göstereceğiz diyelim. Sarı Nas Yasikevicius için demiş ki Eric McCollum, biliyorsunuz bir yarım sezondan biraz daha fazla bir dönem Fenerbahçe'de forma giymiş, şampiyonluk senesinde önemli de katkı vermişti şampiyonlukta. Saras'ın sistemi karmaşıktır ama bir kez kavradığınızda tam anlarsınız. Üzerinize o kadar çok şey yükler ki bu size bunaltıcı gelir ama en sonunda onun ne yapmaya çalıştığını anladığınızda taşlar yerine oturur. Bazı oyuncularda bu diğerlerinden daha hızlı otururken bazılarında ise zaman zaman oturmaz. Bu sadece sizin inadınıza, basketbol IQ'nuza ve koçun sizden ne istediğinize bağlıdır. Çünkü sahada sizin yapmak istediğiniz bir şey vardır. Bir de onun sizden istediği bir şey vardır ve genellikle Saras kazanacaktır. Bence oyuncular onu kendilerinden ne beklediğini anlamaya başladıklarında takımın yükselmeye devam ettiğini ve daha iyiye gittiğini görecektir. Yani ilk maçta bazı sorunlar olmasını beklersiniz. Hala zayıf taraf savunmasını, adam değişimlerini, pozisyon almayı ve bütün şeyleri öğreniyorlar demiş Virtus Bologna maçının üzerine Eric McCollum. Yani eski Avrupalı koçlar çok daha farklıydı. Saras'ta, Duşan'da bu esintileri görüyoruz. Yani oyunun bütün minör detaylarını oyuncuya yükleyen koçlar görüyorduk. Mesela Dwayne Washington'ın Partizan döneminde Obra için söylediği bir şey vardı. Hızlı hücuma çıktığımızda ben boş topu bulduğumda kaldırıp atmak istiyorum. Burada bana dur diyen bir koçla çalışmak gerçekten çok zor demişti. Burada da benzeri bir durum var. Yani Avrupa'da basketbol koçları, Avrupa ekolünden gelen basketbol koçları diyelim, hadi daha doğru olsun, biraz daha işi sıkı tutmayı, minör detaylara kadar oyunculara bırakmadan kendileri kontrol etmeyi seviyorlar. Bence Avrupa basketbolunun güzel tarafı da bu. Herkes kendi işini yapmalı. Burada oyuncu çıkıp ne oynaması gerektiğine kendi karar vermemeli. Koç o yüzden kenarda. Tabii ki bir özgürlük tanınıyorsa şayet buna uyması gerekiyor ama burada ben Avrupa basketbolunu bu yüzden seviyorum. NBA'deki gibi böyle başına buyruk bir oyuncu görüntüsü olmaması, bir strateji doğrultusunda yarı sahada oynanması benim hoşuma gidiyor. Bazen çok tempolu basketbollar da görüyoruz tabii ama Euroleague benim için her zaman bu gibi sebeplerden NBA'in önünde. Açık ve net söylemek gerekirse. Yine Fenerbahçe ile alakalı konuşmuş. Panathinaikos ve Olympiakos maçlarına benzer şekilde daha rahat bir galibiyet beklerdim. Bologna maçı için diyor. Çünkü Panathinaikos Paris'i, Olympiakos'ta Baskonya'yı neredeyse 20'ye yatırdı.
Ama ben bu takımın üst düzey bir yeteneğe sahip olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe net bir Final Four takımı. Eğer o seviyelerde olmazlarsa şok olurum. Yani ben onlara Olympiakos ve diğerlerine baktığım gibi bakıyorum. Ama açıkçası o atılımı yapmak için Shane'e ihtiyaçları olacak. Bence bu harika bir kadro ama bana göre Shane onlara ekstra bir şeyler katıyor. Shane olmadan Wade Baldwin ve Taylor Norton Tucker da çok yetenekli olsalar da bunun daha fazlasına ihtiyacınız olacak. Gerçekten ses getirmekten bahsediyorsanız, Panathinaikos ve Olympiakos'la başa çıkmak istiyorsanız, bu tür kadrolardan ve o derinlikten bahsettiğinizde istikrar anlamında muhtemelen bu düzeyde 4 oyuncuya ihtiyacınız olacak demiş Eric McCollum. Shane Larkin Fenerbahçe için önemli bir katma değer olacaktır. Bunda hiçbir şüphe yok. Şu yüzden söylüyorum. Büyük bir tecrübe. Bence işte Wade Baldwin ve Taylor Norton Tucker'dan çok daha yetenekli bir oyuncu ve Fenerbahçe şeyi arayacaktır. Bakın başarılı olan dönemlerde McCollum'da geçen sene işte Dekolo yaptı. Maçı taşıyacak oyuncular vardır. İşte Shields mesela bunlardan biri olacak bence. Trent Forrest bunlardan biri olacak. Bir de maçı kapatan oyuncular olması lazım. Kilit anlarda girip orada o topu kullanabilecek, sorumluluk almaktan erinmeyecek. Shane Larkin bunlardan biri. Will Clyburn bunlardan biri olabilirdi ama öyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Öyle konumlanması Fenerbahçe için çok bence hayırlı olmayabilir. Bakıyorum şu anda Wade Baldwin bence artık onlardan biri. Burada Baldwin ve Larkin Fenerbahçe'de biraz ayrışıyor. Taylor Norton Tucker da sanki biraz maçı taşıyacak oyuncu profillerinden biri. Orada maçı kazandıracak, maç sonunda oynayacak oyunculardan ziyade. Bakalım. Yani Fenerbahçe için ben de Panathinaikos ve Olympiakos'la birlikte şampiyonluk adaylarından görüyorum. Lakin burada Olympiakos'u saydığımız 3 takımın ikisinden ayırıyorum. Onu söyleyebilirim. Orada zaten oturmuş bir kadro var. Bir de bunun üzerine yapılan eklemeler var. İşte Cody Miller-McIntyre gibi, Yan Montero gibi, Mbaye Ndiaye gibi burada önemli oyuncular kadrolarına kattılar. İyi bir koçları var. Üç takımın da iyi koçları var. Obradovic, Sarunas Yasikevičius ve Yorgos Bartzokas. Şampiyonluk yarışı bu sene zor olacak. Burada dördüncü takım olarak bir sürpriz atmak isterim ama. Şimdi Dubai Basket ve Real Madrid orada biraz daha ön planda duruyor ya. Muhakkak bu iki takım orada olmaya aday. Çok marjinal şeyler söylemeye gerek yok. Hani yok olmaz abartılıyor. Benim çok marjinal bir fikrim var. Kesin bu olacak gibi uçarı şeyler söylemeyeceğim ama bu söylediğimde zamanı geldiğinde hatırlanır mı onu da bilmiyorum. Çok vakit var sezonun bitmesine ama bence günün sonunda Final Four'a gelindiğinde orada Žalgiris Kaunas olabilir. Mesela Beşiktaş'ın yine rol model alabileceği takımlardan biri. Orta seviye bütçeli bir takım. İşte Nigel Williams-Goss gibi bir oyuncu aldılar. Orada ona büyük bir rol biçildi. Öte yandan Valenciunas'ı getirdin. Bir NBA oyuncusu. Senelerdir Euroleague'e gelmesi konusunda önemli bir NBA oyuncusunu getirdin. Lokal oyuncularını kullanıyorsun. Bakın Azulas Tubelis gibi mesela işte Sterling Brown'u getirdin. Carson Edwards'ı getirdin. Bunlar hep üst seviyeye atılım yapmayı bekleyen oyuncular için sen ara basamak olmayı başardın. Hal böyle olunca başarılı olacaklarını düşünüyorum. İyi bir kadro var. Thomas Mazuris gibi genç bir koç getirdiler. Fenerbahçe'de yardımcı antrenördü biliyorsunuz. Bütün bunlara bakınca Beşiktaş mesela rol model alması gereken takımlardan birinin Žalgiris Kaunas olduğunu düşünüyorum. Bu sene de dediğim gibi Final Four'a bence aday olabilir Žalgiris Kaunas. Beğendiğim bir takım. Bir de Litvanya önemli bir basketbol kültürü. Bunu yaşamak da önemli. Yani bizde de mesela bu oluşur mu bilmiyorum ama en azından sporcu yetiştirme bazında, taraftar bazında bizim de o atmosferleri yaşamamız lazım. Jalgirio Arena'da da güzel bir atmosfer görüyoruz her daim. Burada dediğim gibi Final Four'a ulaşmasını beklediğim takımlardan biri de Žalgiris Kaunas. Araya bir rica sıkıştırayım. Bu arada Eric McCollum Beşiktaş'la alakalı yorumlarına da bakacağım. Burak Alaca YouTube kanalına abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. En son Euroleague Süper Kupa organizasyonundan önce bir video atmıştım. Haftada bir video geliyor. Bu hafta bir hastanelik olma durumu ya daha doğrusu küçük bir sağlık problemi yaşadığım için
atamamıştım. Henüz yeni bir kanal, 3-4 ay oldu. 1400 küsur abonede. Orada destek olursanız, abone olarak videoları beğenerek beni çok mutlu edersiniz. Burada Radyo Spor dinleyicilerin destekleri şimdiye kadar çok ciddi anlamda oldu. Dahasında bekleriz, dediğim gibi Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. Buradan sizlerden destek rica etmiş olayım. McCollum'un Beşiktaş'la alakalı ifadelerine gelelim. Bence Beşiktaş'ın play-in şansı yok. Bakın, çok keskin bir ifade. Tabii ki çok iyi bir koçları var ve bence sürekli yükseliş halindeler, ama uzun süre sonra Euro Cup'tan Euro Lig'e gelen takımlara genelde ne olduğunu biliyorsunuz. İlk yılda çok zorlanırlar. Ben geçmişe, rakamlara, gerçeklere bakan bir insanım. Duygusal yaklaşmak yerine gerçeklere odaklanıyorum. Ben bunu söyleyince herkes peki ya Paris ve Valencia diyecek. Tamam ama gidin, tamam ama sadece iki takımdan bahsediyorsunuz. Gidin ve son 20 yılda Euro Cup kazanan takımların Euro Lig'de neler yaptığına bakın. Siz bana iki takım söylersiniz ama ben size ilk senesinde çakılan 15 takım sayarım. Dolayısıyla işin böyle bir yanı var. Beşiktaş yine de bence bu sezon ne olursa olsun asla pes etmeyecek. Sonuna kadar mücadele edecek. Bazı ses getiren galibiyetler de alacaklarını düşünüyorum. Bir gün büyük takım sahalarına gelecek. O gün salon tamamen dolu olacak ve Beşiktaş kazanacak. Hangi takım olur bilmiyorum ama bence bu yaşanacak. Kaçıncı sırada oldukları fark etmez. Bence bu sezon onlardan her maç aynı mücadeleyi, aynı çabayı ve aynı atmosferi göreceğiz diye de Beşiktaş'tan bahsetmiş Erik McCollum. Ya kadroya bakarak bu yorumu yapmak anlaşılabilir tabii ki. Dediğim gibi eksikler var. Burada taraftarın fark yaratacağından yine McCollum bahsetmiş. Bu da yanlış bir yorum değil. Beşiktaş'ın taraftarına ihtiyacı olacak bu sene, başarılı olmak istiyorsa şayet. Ama tabii play'in hayal midir? Zordur. Öncelikle onu söyleyelim. Çok kolay değil. Ama bu kadar da şey değil. Hani imkansız diyemem. Hani %10'luk, 15'lik bir şans verebilirim ya da 20'lik bir şans verebilirim ama imkansız diyemem. Burada Beşiktaş'ın yapacağı transferleri ve bunların tesirini görmek lazım. Mesela Panathinaikos Kendrick Nunn'ı NBA'den getirdiğinde Fenerbahçe Taylor Norton Tucker NBA'den getirdiğinde çok kısa sürede oyunun kaderini değiştiren oyuncu görüntüsüne bürünmüşlerdi. Aynısını şeyde Beşiktaş'ın şimdi 15 Ekim'den sonra yapabileceği transferlerde de görürsek farklı şeyler konuşulabilir tabii ki. Bekleyip göreceğiz. Bekleyip göreceğiz. Daha dediğim gibi çok karalar bağlamak için erken ama tutup da Beşiktaş kesin playoff play'in yapar diyecek bir tablo da yok. Burada Erik McCollum'la hayalperestlikle Erik McCollum'un toksik realitesinin ya da fazla realitesinin tam ortasında kaldığımı söyleyebilirim. Bu arada Fenerbahçe'nin olağan genel kurul toplantısı başladı. İlerleyen bölümlerde önemli konuşmaları yine her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da sizlere aktaracağız. Bunu duyurusunu da yapalım. Bakalım bakalım bakalım başka nelerimiz var. Gündemden kaçırdığımız bir şey var mı diye bakıyorum. Bugünün maçlarını Basketbol Süper Lig'de sizlerle paylaşalım. Bir derbi var saat 8.30'da. Bugün çok bahsettik. Beşiktaş düzeltiyorum. Anadolu Efes Beşiktaş maçı var saat 8.30'da. Saat 16'da da düzeltiyorum. 18'de de Fenerbahçe Tarifin Bahçeşehir Koleji deplasmanında sahaya çıkıyor. İnanılmaz iki maç. İnanılmaz rekabet düzeyinin yüksek olacağı. Bahçeşehir Koleji de bu sene çok önemli bir kadro kurdu. Euro Cup için favorilerden biri konumunda şu anda. Evet, hatırlatalım. Saat 18'de Bahçeşehir Koleji Fenerbahçe Tarifin, 20.30'da Anadolu Efes Beşiktaş karşılaşmaları var. Hakikaten Euroleague kıvamında iki karşılaşma. Hafta içini güzel açmıştık. Burada yine Euroleague yaratmayacak bir basketbol hafta sonu. Yine 15.30'da yaz aylarında önemli takviyeler yapan Trabzonspor evinde Bursaspor'u konuk edecek. Basketbol Süper Ligi'nde günün 3 karşılaşması bu şekilde diyelim. Programa mesaj atan, katılan herkese teşekkür ederim. Yine Burak Alaca YouTube kanalına abone olup destek olan herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize ailenizle birlikte sağlıklı, huzurlu, keyifli bir pazar günü diliyorum. Bugünlük 6. adamdan bu kadar diyelim. Perşembe tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.

0: Burak Alaca'yla 6. Adam sona erdi.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Nefes kesecek yepyeni bir sezon Esport Plus'ta seni bekliyor. 14 yıl aradan sonra Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague'e dönen Beşiktaş yepyeni transferleriyle Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tartin 3 takımla mücadele edeceğimiz Euroleague'in her anı canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle basketbolun dev sahibi Esport Plus.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Canlı yayın.
1: 3 aylık dönemimizde Fenerbahçe'miz birçok branşta önemli sportif faaliyetlere başarı imza atmıştır. Futbol A takımı Süper Ligi 74 puanla 2. sırada tamamlamış ve 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında mücadele etme hakkı kazanmıştır. Futbol akademimizde ise geleceğimizi ve gençlerimizi önemli başarılar elde etmiştir. U15, U14 takımlarımız Türkiye şampiyonu olmuş, U17 takımımız Türkiye üçüncülüğü kazanmıştır. U13 takımımız Hırvatistan'da düzenlenen ve 40 takımın katıldığı Dolmenitiko Cup'ta ve Rodos Cup'ta hem Rodos Cup'ı hem de Türkiye kupasını almıştır. Kadın futbol takımımız tarihinde ilk şampiyonluğa ulaşmıştır. Sezon boyunca 136 gol atarak lig tarihinin en çok gol atan takımı olmuş ve ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ön eleminde temsil etme hakkı kazanmıştır. Basketbolda da çok önemli sonuçlar alınmıştır. Erkek basketbol takımımız Euroleague'de üst üste 3. toplamda 8 kez Final Four'a yükselmiş. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ise üst üste 3. toplamda 13 şampiyonluğu kazanmıştır. Kadın basketbol takımımız ligi finalinde Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek üst üste 8. toplamda da 20. Türkiye şampiyonluğuna ulaşmıştır. Ardından Euroleague finalinde yine Galatasaray'ı yenerek Avrupa şampiyonu olmuş ve bu kupayı 3. kez müzemize getirmiştir. Fenerbahçe, İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımızda Euro Cup 1 şampiyonluğunun ardından da Süper Lig şampiyonu ulaşarak sezonu 2 kupayla tamamlamıştır. Voleybolda kadın takımımız Sultanlar Ligi'nde 2. sırada bitirmiş. Erkek takımımız ise gelecek sezon Sev Challenge kupasında da mücadele etmek kazanmış. Genç erkek takımımız da Türkiye üçüncüsü olmuştur. Atletizmde kadın takımlarımız 3 ayrı Türkiye şampiyonluğu kazanırken karma takımları da şampiyon olmuştur. U18 takımımız Almalar Ligi'nde Türkiye şampiyonuna ulaşmıştır. Milli sporcumuz Şilana Yıldız Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda dünya 5.'si olmuş. Ömer Faruk Bozdağ ise İspanya'da Türkiye rekoru kırmıştır. Boksörlerimiz ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda altın, gümüş, bronz madalya kazanarak Fenerbahçe armasını başarıyla temsil etmiştir. Masa tenisinde Ece Haraç Türkiye şampiyonu olmuş. Kadın ve erkek takımlarımız sezonu zirvede tamamlamıştır. Genç sporcularımız Balkan Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmiş. Mülazim Balkan Şampiyonluğu'na ulaşılmıştır. Kürek takımımız Türkiye Kupası'nda 14 yarışın 12'ini kazanarak hem kadınlarda hem erkeklerde şampiyon olmuştur. Deniz Küreği Türkiye Kupası'nda ise 17 madalya kazanarak organizasyonun en başarılı takım olarak bitirmiştir. Yüzmede açık yaş kadın takımımız Türkiye şampiyon olurken sporcularımız uluslararası yarışmalarda çok sayıda birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde etmiştir. Yelkende Demir Say'ın Avrupa şampiyonasında üçüncü olmuştur. Sporcularımız farklı ulusal ve uluslararası

Bunların en başarılı takımı olmuştur. Değerli kongre üyelerimiz, bunların her biri Fenerbahçe sporcularına aittir. Bu nedenle sporcularımıza, antrenörlerimize, teknik ekibimize, şube çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu 3 aylık dönemde faaliyetlerimiz elbette yalnızca sportif başarılarla kalmamış. Aynı zamanda buraları biraz kısa geçeceğim. Aynı zamanda kulübüm Türk Kızılayı tarafından altın madalyayla onurlandırılmıştır. Fenerbahçemiz yaklaşık 1500 spor kulübü arasından seçilerek ikinci kez Fair Play Altın Şeref madalyasına layık görülmüştür. Bayramlaşma gerçekleştirilmiştir. Mustafa Kemal'in Atatürk'ün kulübü ziyaretinin 108. yıl dönümü düzenlenmiştir. 8 Mart Kadınlar Günü ve Çanakkale şehitleri kutlanılmıştır. Otokoç Acıbadem Starfan İmes Spor Kulübü markalarla gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmaları kulübümüze yeni işbirlikleri kazandırılmıştır. En önemlisi 4 Nisan 2015 tarihinde düzenlenen silahlı sartılı unutulmamış. Failler nerede sorusu bir kez daha kamuoyuna hatırlatılmıştır. Fenerbahçe hedef alan sürecin önemli dönüm noktalarından biri olan 12 Mayıs olayları da unutturulmamıştır. Şimdi müsaade ederseniz biraz finansal durumlardan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi yönetimimiz Haziran 2027'ye kadar görev yapmak üzere seçilmişti. Bu nedenle de 2026-2027 sezonuna ait gelirler görev süremiz içinde yürüttüğümüz kulüp faaliyetlerinin finansmanında kullanılmıştır. Cuma günü ben Sayın Başkanım Aziz Yıldırım Bey ile bir araya geldim. Sağ olsun o da önden kullanan gelirleri ben çıkıp anlatacağım. Sen de çık bu paraları nereye harcadığınızı anlatın ki açıkça anlat ki bütün kongrelerimiz kulübün maddi durumunu bilsin, bütün gerçeği herkes görsün dedi. Ben de kendisine teşekkür ediyorum. Ben de bugün bu yüksek borcun yıllar içinde nasıl oluştuğunu ve ne kadarının bizim dönemimizden kaynaklandığını, görev süremizde ne yaptığımızı, ne bıraktığımızı ve gerçekleştirdiğimiz mali iyileştirmeyi doğru rakamlarla anlatmak istiyorum. Çok basit bir bakkal hesabı gibi hesap yapacağım. Bu slide 1'i bir koyabilir misiniz lütfen? Evet. Yok bu değil. Slide 1.

Yok başkanım, size gösterdiğim şeyi gösteriyorum. Başkanım, sizden izin aldığım şeyi gösteriyorum. Tamam. Bu da değil.

Doğru mu? Tamam mı? Evet. Şimdi bütün 2018'den bu yana olan tabloyu anlatmak istiyorum size. Mayıs 2018'de kulübün 347 milyon avro banka borcu, 34 milyon euro da ticari borcu vardı. Bunların toplamı 381 milyondu. Bu mali yükümlülükleri çok bahsetmek istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz mali yükümlülükler peşin tahsil edilen gelirleri temsil ediyor. Sponsorluk, reklam gelirleri, loca satışı vesaire. Dolayısıyla 2018'de ticari ve banka borçlarımız bizim 381 milyon avroydu. Eylül 2025'te banka borcu 83 milyon euroya düştü. Ticari borç ise 193 milyon euroya ulaştı. Gene mali yükümlülüklerden bahsedip yüksek rakamları telaffuz etmek istemiyorum. Önemli olan buradaki banka ve ticari borçları dikkate almak gerektiğini düşünüyorum. Biz geldiğimizde ne yaptık? Hani deniyor ya işte kolej arsası satıldı, Ülker Arena arsası değerlendirildi. Biz bu paraların

Ne yaptık? Başkanım da Aziz Bey de bana söyledi. Çık bu paraları ne yaptığınızı anlat dedi. Ben de şimdi size onu anlatıyorum. Biz 83 milyon euro olan banka borcunu sıfırladık. Bankalara 5 kuruş borcumuz yok. Biz 193 milyon euro olan ticari borcu 187 milyon euroya düşürdük. Dolayısıyla bu dönem içerisinde bu kullanılan paralar banka borçlarını kapatmakta ve ticari borçları geriletmekte kullanılmıştır. Diğer bütün arsalar kulübün şeyinde durmaya devam etmektedir. Yani gerek Ankara'daki İncek arsası, Kayseri, Antalya, Gebze arsaları veya ne kadar taşınmaz varsa hala kulübün sahip olduğu mallardır. Dolayısıyla bu gösterdiğim rakamlar içinde de Ali Bey'in 72 milyon euro bir bağışı gözükmektedir. Şimdi size slide 2'yi koymanızı rica edeceğim.

0: Bu şeyle başlayan, futbolcuyla başlayan. Şimdi bir de çok bizim zamanımızda bu futbolculara 5 tane ara transfer yapıldı. Bunlara işte bu çok paralar ödendi. Bütün ülkede aranın parası oraya gitti vesaire gibi bir takım algılar oluşturulmuştu. Ben hepsini size tek tek anlatayım. Biz Antonio Musabba'yı toplam bonservis bedeli 6 milyon eurodur. Menajer bedeli 365 bin eurodur. Antonio Musabba 4,5 yıllık bir kontratı vardır. Mert Günok alınmıştır. Matoya Gündiz'i 4,5 yıllık kontratı vardır. 27 milyon 300 bin euro bonservis bedeli vardır. Tabii bu yıllara sahiptir. Yani 4,5'a böleceksiniz bunu. 4,5 yılda ödenecek bunlar. Sıdıkı Şerif 20 milyon 900 bin euroya alınmıştır. Menajer paraları yanında eklerseniz. Bu da 4,5-5 yıllığına alınmış idi. Dolayısıyla o da yıllara sahir ödenecekti bonservis bedeli. Kante'nin ağırlık parası maaşında. Dolayısıyla toplam bonservis bedeli düşük olsa da gerek maaşına yedirilmiş orada giderleri vardır. Bir sonraki sayfaya geçersek. Aslında onu şöyle gösterelim. Bence bunu göstermeyelim, bunu kapatalım, çok şey olmasın. Bunu kapatalım, gerek yok. Slide 3'e geçelim. Şimdi burada şunu anlatmak istiyorum. Demek ki biz futbolculara ödediğimiz 5 tane ara transferde 5 tane futbolcuya bu Fenerbahçe'nin kasasından çıkan para 24 milyon küsürdür bonservis bedeli. Diğerleri yıllara sahirdir. Kullanılan paralar diğer borç kapatmaya ve banka borçlarına gitmiştir. Bir de ayda 21-22 milyon euro olan genel gideri olan kulübün açıkları ödenmiştir. Biz geldiğimizde 190,5 milyon euro bir nakit açığı problemi vardı. Dolayısıyla bu zaman içerisinde gerek arsaların değerlendirilmesi, gerek diğer sponsorluk gelirlerin kullanılmasıyla birlikte bu tablo açıkçası daha tabloda da ilk gösterdiğim tabloda gördüğünüz borçların kapanmasında kullanılmıştır. Bir de şeyi gösterelim. Evet, biz kulübe ne bıraktık? Evet, biz bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. 2026-2027 yılı için seçilmiştik biliyorsunuz. Dolayısıyla kullanılan, önden kullanıldığı söylenen paralar aslında bizim dönemimize aitti. Dolayısıyla bunları aslında Aralık'ta vesaire de kullandık çoğunu. Yani genel nakit akışımızı sağlamak için bu paraları kullandık. Bizim dönemimize çıkan, yani bizim dönemimizi aşan, yani 2027-2028 dönemi için kullandığımız paranın toplamı da 22 milyon eurodur. Dolayısıyla kendi dönemimiz içinde kullandığımız para da 21-22 milyon euro civarındadır. O da bir aylık kulübün genel gideri gibi düşünülebilir. Şimdi peki biz ne yaptık? Başkanım, başkanım lütfen. Peki. Şöyle, emlak konut tahsilat hakkı, emlak konut tahsilat hakkı. Başkanım siz şey yaparsanız. Tamam. Şimdi. Tamam. Arkadaşlar. İlker. Tamam. Ben devam ediyorum.
1: Bir saniye, oturun yerinize. Arkadaşlar, toplantıyı ben yönetiyorum. Oturun lütfen.
0: Tamam.
1: Oturun yerinize lütfen. Tamam, buraya onu abi.
0: Biz ne bıraktık? Yani ne bıraktık derken elimizdeki arkadaşlar.
1: Arkadaşlar, karşılıklı konuşmayın lütfen. Rica ediyorum.
0: Emlak konut tahsilat hakkı bıraktık. Yani biz emlak konuttan, arenadan ve kolejden 51 milyon euro avans aldık. Tekrarlıyorum. Arena ve kolej arsasından aldığımız para 51 milyon eurodur. Ne bıraktık? Bir dahaki yönetimlere, bu yarın tahsil edilecek bir şey değil ama bir dahaki kulübün asetinde kalan 102 milyon euroluk bir ve artacağını da düşündüğümüz bir rakam bıraktık. Kombine satış imkanı bıraktık. Neden? Şimdi aslında bizim Mayıs 2026'daki nakit akışımızı sağlayan şey kombine satış geliriydi. Bunu Sayın Başkanım Saadettin Saran bunun adil olmayacağını, türbünlerin ve kombinenin dağılış şeklinin yeni yönetime bırakılmasına uygun olduğunu söyledi. Ve dolayısıyla Mayıs ayında olması gereken nakit akışı da aslında kombine satışlarından geliyordu. 1907'ye ait kombinelerin satışı yıllardır aynı zamanda yapılmış, aynı dönemde yaptık. Yani hiç 1907'nin sağladığı bir şey bu. Yıllardır yapılıyor, 7 yıldır aynı döneme denk geldi. Aynı dönemde de 1907'ye ait olan kombine satışları yapıldı. Gene Lojadar'da önceden satılıyordu. Satabildiğimiz kadarını sattık. Daha sonra da 7-8 milyon euro yeni yönetime satılması için bıraktık. El Nesili'nin taksitleri var. Şimdi birazdan El Nesili ile ilgili biraz bahsedeceğim. El Nesili'nin bu ay sonunda yani 3 gün sonra kulübe gelecek 2.850 euro ödemesi var. 30 Haziran'da Suudi Arabistan kulübünden gelecek. 2.750 daha sonra gelecek bir dahaki yılda. Dolayısıyla El Nesili'nin taksitleri, bize ödeme taksitleri devam ediyor. El Nesili'deki durum şu, ondan da kısaca bahsetmek isterim. Biz seçimden önce Hakan Safi Bey tarafına işte Çağdaş Beyler, ben Aziz Bey tarafını ziyaret ediyordum. Bir takım bilgiler veriyorduk. Burada da Haziran ayında geldiğinde çok acil ödenmesi gereken bizim bu nakit açık bıraktığımız kombinelerden dolayı bir 30-33 milyon euro bir ödeme olduğunu belirtmiştik. Bunların içerisinde sadece El Nesili değil, El Nesili ile birlikte 7 tane daha topçu var. Bizde oynamamış olan, yani zamanında eskiden gelen oyuncuların ödemeleri de vardı. Sadece El Nesili de değildi. Dolayısıyla bunlar da Haziran ayı içinde ödenebilir durumdaydı. Sağ olsun bu yönetim 18 Haziran'da ilk taksiti ödemiş. İkinci taksit tahmin ediyorum ilk taksit geç ödendiği için Mayıs ayı sonunda 45 günlük bir süre var çünkü. İkincisiyle ilgili başkan şimdi bilgi verir zaten nasıl olduğuna dair. El Nesili'den gelecek taksitler devam ediyor. Transfer alacağımız var birkaç kulüpten. 2 milyon 100 bin euro. İsimlerini şimdi söylemeyeyim. Gene reklam sponsorluk gelirleri var 900 bin euro. Gene reklam ve sponsorluk gelirleri var 1 milyon euro. Burada ben bu tabloyu şunun için açıkçası göstermek istedim. En önemlisi bu Fenerbahçe'nin arazilerinden sanki çoğu satılmış gibi bir durum var. Biz sadece iki arsayı değerlendirdik. Bizden önceki yönetimde hazırlığı yapılmış olan. Oradan da sonraki yönetimlere inşaat devam ettiğinde Özgür Bey daha iyi bilir. 102 milyon euroluk bir kaynak da bırakılmış oldu. Şimdi aslında şöyle toparlayayım. Çok maddeler uzun. Nasıl? Hemen anlatayım ben Fasolik'i de. Fasolik, aslında birçok liste vardı onu göstermedim. Fasolik biliyorsunuz...
1: Bir saniye Orhan Bey, rica ederim sizden. Eğer söz atan olursa, söz almadan konuşan olursa salonun dışına çıkaracağım.
0: Cevap vereyim ben.
1: Konuşmacının konuşmasını lütfen kesmeyin.
0: Fasolik bizim dönemimizde yenileme dönemine gelmişti. Dolayısıyla yenileme döneminde her... bankalardan nasıl mesela maaş ödemesi yapıyorsunuz, size bir bonus ödüyorlar. Fasolik'te bize diğer kulüplerden fazla olmak üzere bir bonus hediye etti. 10 milyon euro. Dolayısıyla bu Pasolik'te bizim gelirlerimizden düşmüyor. Biz sadece Pasolik'ten bir normal gelirinden 3,5 milyon euro bir kredi kullanmıştık. Dolayısıyla kombineler satıldığında da o 3,5 milyon euro bu şeyden düştü. Bahsettiğiniz 10 Pasolik'ten alınan para tamamen bir bonus. Şöyle bir tez var. Ya bu Pasolik'i niye bu kadar uzun yıl verdiniz? İşte biz kendi programımızı yapardık gibi bir tez var, biletleme programını. Dolayısıyla bizim yönetim kurulumuzda bu işlerin üstadı Serhan Bey var. Düzeltiyorum, Gürhan Bey var. Ona da baktığımızda zaten bizim 8 aylık dönem içinde bu böyle bir programı yazmamız mümkün olmadığı için Pasolik'te anlaşmanın uygun olduğunu gördük. Dolayısıyla Pasolik durumu bu. Onu da iyi ki hatırlattınız, söylemiş oldum. Ya aslında Sayın Divan Başkanı da belli etti. Kulüpte bu kadar sık seçim yapılması mali planlamada devamlılığı da bozuyor. Her yönetim yeni aldığı bütçeyi kendi önceliklerine göre yeniden şekillendiriyor. Gene ya aslında dönemimiz sadece bizim kullandığımız gelirler üzerinden değil, kapatılan borçlar, sonraki yönetimlerin taşımak zorunda kalmayacağı ağır faiz yükü, yaratılan gayrimenkul geliri ve yeni yönetime devredilen sportif varlıklar üstünden değerlendirilmelidir. Ayrıca transfer döneminin, ara transfer döneminin en zor olduğu şartlarda, yaz döneminde bile bulmakta zorlandığınız bir dönemde 5 tane futbolcuyu Sayın Başkan Saadettin Saran döneminde kazandırdık. Çok da memnunuz şu anda bütün topçularımız gayet başarıyla kulübümüzde faaliyet gösteriyorlar. Kısaca üniversiteden bahsetmek istiyorum. Biz üniversiteyle ilgili malum Hüseyin Bey Medikan'a imtiyaz hakkına sahip. Çok kısaca başkanım da zaten çıkıp birazdan anlatacak. Biz geldiğimizde biz şunu gördük. Üniversite bizim değil. Yani üniversitenin sadece lisans hakkını kullanıyoruz. Dolayısıyla üniversite daha önceki yıllarda yapılmış anlaşmalarla sahibi bizim olmaktan çıktığımız bir durum söz konusu. Dolayısıyla biz kontratta yazdığı gibi görüşmeler 2 yıl önceden, 1 yıl önceden başlar dendiği için lisans anlaşmamızı görüşmeye başladık Medikana ile. Dolayısıyla bir takım kazanımlar sağladık. Bu sağladığımız kazanımlar eskiden 4 milyon lira alınan, yılda 4 milyon lira alınan bedel bizim bu anlaşmamızda 4 milyon euroya çıktı. 1000 lira öğrenci başına alınıyordu, 200 euroya çıktı. Aslında bunların şöyle bir önemi yok. Biz bu anlaşmayı, bu lisans anlaşmasını imzalamasaydık ne olurdu? Hiçbir şey olmazdı. Üniversite zaten Medikana'nın. Dolayısıyla biz sadece kazanımlarımızı kazanmamış olurduk. Ama biz Sayın Aziz Bey'in yönetim kurulunun alacağı her türlü, üniversiteyle alacağı her türlü kararın arkasındayız ve destekçisi olacağız. Üniversite konusu açıkçası çok kısaca böyle, çok uzun ama çünkü haklar daha önceden kaybedilmiş haklar bunlar. Bizim uzattığımız şey sadece lisans. Bunun uzatmasaydık da üniversitenin sahibi hala Medikana olmaya devam edecekti. Sadece ismini kullanamayacaktı belki. Ama tekrar söylüyorum, bu yönetimin, Aziz Bey'in üniversiteyle alacağı kararların destekçisi olacağımızı söylemek isterim. Hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.

0: süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.

Evet sevgili dinleyenler, Son Düzün sunmuş olduğu foto finish an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir. Sevgili dinleyenler, bugün sizlere İstanbul yarışlarını değerlendireceğiz. Çünkü Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısı var. Ara ara oraya gideceğiz. Dolayısıyla yetiştirebildiğimiz kadarıyla İstanbul yarışlarını yorumlayacağız. Bugün İstanbul'da yavaştan çiseleyen bir hava hakim. İnce ince yağmur yağıyor. Baktığımız zaman Veli Efendi İpodromu'nda pist oldukça normal ama yağan yağmur çim pisti birazcık nemli, birazcık da yumuşak bir hale getirebilir bugün için sevgili dinleyenler. Evet, İstanbul'da çim pist yumuşak, kum pist normal olarak ölçüldü demin gelen rapor doğrultusunda. Ama diyorum ya, inceden bir yağmur yağışı söz konusu. Bu yağan yağmur gün içerisinde ne kadar etkili olur, bunu hep beraber göreceğiz sevgili dinleyenler. Evet, İstanbul'da 10 koşulu bir yarış programı hakim. Günün 3. koşusu çim pistte, yine 6. 7. 9 ve 10. koşular gene çim pistte koşulacak ki bugün bildiğiniz üzere günün en önemli 2 koşusu var. Bunlardan biri tabii ki en önemlisi Türkiye Jokey Kulübü koşusu, saatler 18.00'ı gösterdiğinde start alacak. Grup 1 mücadelede 3 yukarı İngilizler piste çıkacak. Ama Marmara koşusu saatler 16.30'u gösterdiğinde başlayacak. Fakat o grup 2 mücadele 3 yukarı İngilizler 1600 metre çim pistte start alacak. Sonrasında saatler 17.30'u gösterdiğinde de merhum Ekrem Kurt koşusu kısa vade 8 mücadeleyle gün devam edecek. Sonrasında dediğim gibi Türkiye Jokey Kulübü koşusuyla da son bulacak bugün. Evet, keyifli bir atmosfer hakim Veli Efendi İpodromu'nda. Yavaştan tribünler doluyor. Piknikçiler yine ailesiyle beraber yarış heyecanı izlemeye gelen aileler, aile bireyleri hipodromdaki yerlerini alıyorlar. Bu bölgeye yakın olanlar, Veli Efendi bölgesine, Zeytinburnu'na, Bakırköy'e, Bahçelievlere, hipodromlarda bugün keyifli yarışları izleyebilirsiniz sevgili dinleyenler. Eminim bundan da keyif alacaksınız. Evet, günün birinci koşusuyla başlayalım. Sonrasında yaklaşık 3-4 dakika sonra reklama gideceğiz. Reklamdan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama günün birinci koşusuna baktığımız zaman şartlı 5 mücadele, 4 yukarı Arap Atları 2000 metre sentetik pistte mücadele edecekler. 9 isim var bu koşuda sevgili dinleyenler. 1 numaralı O1 Çelik, Kancan Gökçe ile start alacak. Bugün çok da fazla temposu bozulmazsa, ki onu çok fazla rahatsız edecek bir isim gözükmüyor aslında baktığımız zaman, çıkıp gidip bitirmeye çalışacak bu isim. Benim de önceliğim haliyle. 6 numaralı Eflah, kaliteli bir isim. 118 günlük aradan sonra piste çıkacak. Son zamanların şanssız ama bir o kadar da formda jokeyi sevgili Ertuğrul Can Kılıç'la start alacak ki bu da onun için bir çıkış yarışı, hem kendi hem de atı için olabilir. Bir çarpı 6 numaralı Eflah'a atalım. Sonrasında 2 numaralı Sadın Kasırgası. Bu isim nerede ne yapacağı belli değil. Çok enteresan yarışlar koşuyor. Bakıyorsunuz çok uygun grupta derece alamıyor ama bir bakmışsınız ki 4 şartta, handikapta ya da kısa vade yarışlardan galibiyetle ayrılıyor. İyi de bir formu var. 17 günlük aradan sonra piste çıkacak. 2 numaralı Sadın Kasırgası'na da muhakkak bir çarpı atalım. Son olarak 4 numaralı Lider Katı diyeceğim ki Lider Katı da son yarışı üçüncülük gayet de iyi bir forma sahip. Ankara'dan gelecek bu isim ve ilk defa sentetik piste çıkacak. Bugün kağıdına baktığımız zaman gümbür gümbür Nisan rüzgarı orijine sahip, anne ve baba tarafından da sentetik pisti yapabilecek kabiliyette görünen bir kağıda sahip. Sevgili dinleyenler, günün birinci koşusunda İstanbul'da benim 4 at sıralamam var. Onları rakamsal olarak tekrar edeyim. Birinci koşu İstanbul sıralamam 1, 6, 2 ve 4 şeklinde. Evet, geldik günün ikinci koşusuna. Maiden mücadele 3 yaş Arap Atları 1400 metre sentetik pistte sahne alacaklar. 12 isim var bu koşuda. Yarış yaşamının ilk birinciliğine kavuşmak için mücadele edecek 12 isim.
2 numaralı altın adım sevgili dinleyenler, bugün bence rakiplerinin bir tık önünde görüyorum. Çünkü baktığımız zaman artık yeterli form seviyesine gelmiş olduğunu düşünüyorum. Bu ismin Görkem Özçelik'le start alacak 1 numaralı Alander en ciddi rakibi. Sonrasında 5 numaralı Karanlık diyeceğim ki yarışın %41'lik oynanma oranıyla favori ismi bu isim. 8 numaralı Çınaraltı Kızı, son yarışını ben çok beğendim. Her ne kadar altıncılıkla ayrılmış olsa da bugün çok etkili koşar. Aman dikkat diyorum benden söylemesi. Ve son olarak da 11 numaralı Tumbul Nadide diyeceğim sevgili dinleyenler. Onu da yazdıktan sonra bir isim var, o da son dakika duyum, 9 numaralı Gökşen'im. Ona da muhakkak bir çarpı atalım. Günün ikinci koşusunda sıralamam sevgili dinleyenler 2, 1, 5, 8, 11 ve 9 şeklinde olacak İstanbul'da.

0: yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporla eğlendirin ilk adresi
0: Milyoner. Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması.

0: ve thy.com'da.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Fuar Merkezi 3. Holde. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com.
1: Reklam.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
3: Evet sevgili dinleyenler, reklamdan sonra devam ediyoruz. Ben radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için tekrardan rakamsal olarak sıralamayı vereceğim. Günün birinci koşusunda ilk iki koşuyu değerlendirmiştik sevgili dinleyenler. Önce onu söyleyeyim. Günün birinci koşusunda 1 numaralı O Bir Çelik, 6 numaralı Eflah, 2 numaralı Saad'ın Kasırgası ve 4 numaralı Lider Katı demiştik. Günün birinci koşusunda 1-6-2-4 sıralamasını öngördük. Sonrasında günün ikinci koşusuna geçmiştik ki günün ikinci koşusu oldukça zor bir mücadeleydi. 2 numara mücadele olduğunu kağıt üzerinde görüyoruz ve öyle de bir yarış olacağını tahmin ediyorum. 2 numaralı Altın Adım Önceliğim, 1 numaralı Alander, 5 numaralı Karanlık, 8 numaralı Çınar Altı Kızı ve 11 numaralı Tumbul Nadide rakiplerinin önünde gördüğüm isimlerde, ama 9 numaralı Gökşen'im hakkında da son dakika bir duyum vardı. Yani 2, 1, 5, 8, 11 ve 9 sıralaması günün ikinci koşusunda muhakkak değerlendirilmesi gereken isimlerdi. Veli Efendi de bugün İstanbul yarışlarında. Evet, üçüncü koşuya geldik. Saatler 14.30'u gösterdiğinde handikap 16 mücadeleyle 3 yukarı İngilizler 1900 metre çim pistte start alacak. Sevgili dinleyenler, 4 numaralı Süperhan müthiş bir form yakaladı. Son koşmuş olduğu 3 yarışından da birincilikle ayrıldı bu isim ki üzerinde de dünün oldukça formda jokeyi Özcan Yıldırım var ki bugün hem seriye devam etme şansına sahip 4 numaralı Süperhan, hem de formda jokeyi ile keyifli bir yarış çıkarma pozisyonda olduğunu düşünüyorum. 5 numaralı Ormello onun en ciddi rakibi ki bu isim 3 yaşında yarış hayatına başladı ve koşmuş olduğu toplamda 5 yarışın ikisini kazandı. Üçünden de üçüncülükle ayrıldı. Tracy Kaya'nın sahibi olduğu bir isim 5 numaralı Ormello muhakkak değerlendirilsin. Ve son olarak son yarışını kesinlikle ölçü almıyorum, 2 numaralı Rosario'dan bahsediyorum sevgili dinleyenler. Uzun mesafede çok etkili bir isim. Son yarışından altıncılıkla ayrıldı bu isim ama bugün uygun rakipleri yanında Vedat Abiş'le start alacak. Bu isimin ben bugün için muhakkak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ve muhakkak yazalım. Günün 3. koşusunda sevgili dinleyenler, sıralamam 4, 5 ve 2 şeklinde. Evet, günün 4. koşusuna geldik. Günün 4. koşusu bir maiden mücadele. 3 yaş Arap atları 1400 metre sentetik pistte start alacaklar. 3 numaralı Besni bir defa sentetik pistte koştu bu isim, onu da kazandı. Bugün için ikinci defa çıkacak ki bu pistte idman pistinde çok iyi görünüyor. Besni Ankara'dan gelen bir isim, bugün kazanmaya yakın olduğunu da düşünüyorum ki kağıdına baktığımız zaman bir Besleney temsilcisi ki anne Bedesten, ki bu anne tarafından oldukça güçlü yavrular vermiş Bedesten. Kim onlar? Minik anne gibi, Akıncı Han gibi, Tatar Bey gibi, hatta Akbaran gibi ve Meltem kız gibi sevgili dinleyenler, iyi yavrular vermiş bir isim. 3 numaralı Besni benim bugün alternatif bankom olacaktır günün 4. koşusunda. Ama ben tek yazmak istemiyorum, sürpriz aramak istiyorum diyorsanız 1 numaralı Karaköprü Ateşi, 2 numaralı Akça Ali ve 7 numaralı Roza Hanım'ı değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi günün 4. koşusunda bankom 3 numaralı Besni, rakip 1, 2 ve 7.

Evet sevgili dinleyenler, günün 5. koşusuna geldik. Şartlı 4 mücadelede dişi 3 yaşlı Arap atları 1300 metre sentetik pistte start alacak. Toplamda 10 isim var bu koşuda ki 8 numaralı harem güzeli Halis Karataş'la start alacak bu isim. Sentetik pistte o da bir defa start almıştı, üçüncülükle ayrılmıştı. O gün yine üzerinde Halis Karataş vardı. Bugün de sevgili dinleyenler yine aynı jokey ile ilk koştuğu sentetik pistte geri dönüyor. Harem güzeli benim de favorim. Bir numaralı Ballı Bike, o da sentetik pistte iyi koşar. Gökhan Kocakaya ile start alacak. 2 numaralı Hoş Bakış ve 3 numaralı Kon Çiçek. Bunlar rakiplerine oranla birinciliğe daha yakın isimler ama 7 numaralı Feyza Nur sevgili dinleyenler, onun da son idman pisti görüntüsü çok iyi. Kocaeli'de yapmış olduğu sevgili dinleyenler 600'ünü 41 sonu 28 sprintinde oldukça iyi göründü. O yüzden ben muhakkak onun da değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ki bugün 5. sırada öneriliyor. Hoş bu yarış 2. altılı Ganyan'ında başlangıç ayağını oluşturuyor ki baktığımız zaman oranlardan da net göreceksiniz sevgili dinleyenler. Hepsi hemen hemen birbirine yakın isimler. Yani burada sürpriz çıkmama şansı bana göre yok. Ya çok favori olan Harem Güzeli kazanır ya da hepsinin gelme şansı var. Ama ben burayı 5 isimle geçtim. Tekrar ediyorum, günün 5. koşusunda benim sıralamam 8, 1, 2, 3 ve 7. Evet, günün 6. koşusuna geldik. 2 yaşlı İngilizler 1600 metre çim pistte start alacak. Şartlı 4 mücadele ile 8 isim var burada ki 1600 metre sevgili dinleyenler 2 yaşlı İngiliz tayları için de uzun bir mesafe. Bu da onlar için en azından bir prova niteliğinde ki biliyorsunuz 2 yaşlıların sezon sonuna doğru artık Çaldıran ve Sakarya koşuları olacak ki birisi 1600 metre diğeri 1800 metre ikili tayların en iyilerinin hangisi olduğunu göstermek için sahne alacak isimler. 8 numaralı Jant Wave'de 53 kiloda Halis Karataş görüyorum ki koşunun %44'lük oranla favorisi ama ben 4 numaralı Anshba Ska ile başlamak istiyorum. Bu isim Ankara'dan oldukça hazır geliyor. Çim pistte bence etkili koşacağını düşünüyorum. Her ne kadar yarış yaşamına çimde başlasa kötü bir netice almış olsa da iyi bir kağıda sahip bu isim. Bildiğiniz üzere 1995 yılı Gazi galibi Velda'nın torunu Anshba Ska ki bu tür mesafelerde etkili koşabilecek bir isim. Benim de alternatif bankom 4 numaralı Anshba Ska ama olur da eksik koşarsa devreye kim girer? Devreye koşunun favorisi, hiç yarış kazanmamış çünkü bir defa koşmuş bir isim, 8 numaralı Jant Wave, ondan da ikincilikle ayrılmış Halis Karataş'la start alıyor. En ciddi rakibi bence o olur diyorum. Bu iki ismi 4 numaralı Anshba Ska'yı küçük oynayanlar banko yazabilir ama rakip yazıyorsanız 8 numaralı Jant Wave yazarak bu koşuyu geçebilirsiniz. 6. koşuda sıralamam 4, alternatif tek, rakip 8. Evet, günün 7. koşusuna geldik. Marmara koşusu. Kupalı bir mücadele. Grup 2 statüde 3 yukarı İngilizler 1600 metre çim pistte koşacak sevgili dinleyenler. 1 numaralı Charabanc son yarışında bugün burada koşan rakiplerinden 9 numaralı Wiesbank'e geçilmişti ki o gün gerçekten de Wiesbank müthiş bir yarış yaptı ve o gün koşan 5 isim burada yine birbiriyle yarışacak ki bir rövanş niteliğinde mücadele olacak. Ama 1 numaralı Charabanc bugün geçtiğimiz yarışında Wiesbank'e kaybetmişti ama aynı yarışı yapar mı? Onu aynı tempoda bırakır mı? Muamma. Bence bugün daha dişe diş bir mücadele olur ki geçen yarım boy bir boyla yaklaşık Wiesbank koşuyu kazanmıştı. Bence bugün fotoda bitecek bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Bu benim kişisel görüşüm ki son yarışında tekrar baktım, kontrol ettim. Evet, boyun farkıyla Wiesbank kazanmış. Bugün de dediğim gibi ya yine aynı skorla bitecek ya da
birebir fotoda ikisinin mücadelesini izleyeceğiz diye düşünüyorum. Ben bu iki ismi yine 1 numaralı Sharabanki ve 9 numaralı Wisbanki ayrımsız olarak sizlere öneriyorum. Merak ettiğim bir isim var. Eminim siz de merak ediyorsunuzdur. Bildiğiniz üzere Gazi öncesi astronomik bir rakamla el değiştirdi ve sevgili Talip Öztürk bu safkanı satın almıştı. Son derece de sansasyonel bir satıştı ki astronomik rakamı ve Gazi öncesi olan bir satıştan dolayı. Ama o günden sonra 3 yarış koştu bu isim Öztürk ekürüsünde. Üçünde de 5.likle ayrılmıştı. Bugün nasıl koşacak hep beraber izleyip göreceğiz bu ismi. Eğer ilgilileri eksikleri giderildiyse ki varsa ki var belli bu muhtemelen usta ellerde de zaten bakılıyor. Bugün de Selim Kaya bir önceki yarışında binmişti, bugün de verdiği rapor doğrultusunda giderilen eksikleriyle koşacağı için bence bugün farklı bir yarış çıkartabilir. 8 numaralı Up Amecano muhakkak değerlendirilsin derim. Bu benim şablonumda yok ama merak ettiğim için son dakika duyumlarda iyi geldiği için muhakkak yazalım derim. 7. koşuda sıralamam 1 ve 9 sevgili dinleyenler benim önceliğim. Ama geniş oynuyorsanız 8 numaralı Upamecano'yu muhakkak değerlendirelim. Evet sevgili dinleyenler, günün 8. koşusuna geldik ki günün 8. koşusu da yine bir maiden mücadele. Bugün bölünen maidenlardan baktığımız zaman sevgili dinleyenler belki de üçüncüsü olan, belki de en zoru diyebileceğimiz bir maiden yarış bizleri bekliyor. Neden derseniz performanslara bakıyoruz, birçok isim aslında birbirine yakın ve sürprize gebe bir maiden mücadele bizleri bekliyor gibi gözüküyor. Bir numaralı Efe Kaptan son iki ikinciliği artık hazır olduğunu ve kazanmaya yakın olduğunu gösteriyor bu ismin ki bu mesafede 1.37'lik bir derecesi var. An itibariyle de %22'lik oynanma oranına sahip bu isim. Koşmuş olduğu 3 sentetik pist var ve 3 sentetik pistte de 8.lik, 5.lik ve 2.likle ayrılmış bu isim. Evet, bakıyorum sevgili yönetmenime. Evet, fenuyla alakalı bilgi aldım ama devam ediyoruz. Bir numaralı Efe Kaptan önceliğim sevgili dinleyenler. Muhakkak değerlendirelim. 3 numaralı Batakay. O da ilk koşmuş olduğu yarıştan 8.lik, sonrasında 7.lik ve 3.lükle ayrıldı bu isim. Bugün de favori, koşunun favorisi bu isim. Ova Altın Serçe orijine sahip ki kısrak babası Şövalye. Süratli bir isim olacağını düşünüyorum ki hem anneden hem babadan bu surati almış gözüken bir kağıda sahip 3 numaralı Batakay muhakkak değerlendirilsin. 7 numaralı Özgümüş. Bu isim bir Afrika Ander temsilcisi ki anne hattına dikkatle bakalım sevgili dinleyenler. Özfidan. Onun annesi Kır Sultan ve Seyyare 56 ki bütün şampiyonların hemen hemen neredeyse %50'si diyebileceğimiz şampiyonların oluşturduğu bir kağıt. Bu kağıt Seyyare 56 ve sonu. Ama Özgümüş'e baktığımız zaman bir yarış koştu bu isim. Ondan da üçüncülükle ayrıldı. Bugün ikinci yarışına çıkacak. Muhakkak değerlendirelim bu ismi. Hazır geliyor. Çok etkili koçağını bekliyorum. An itibariyle bu ismi de sevgili dinleyenler kombine bahislerde de değerlendirebiliriz ki Bursa'dan iyi geldiğine dair bilgiler de var. Son olarak da 9 numaralı Arzu Ela diyeceğim. Onun da orijinine dikkat çekmek gerekirse bir Saad'ın gücü temsilcisi. Bir kere koştu bu pistte, ondan da 3.lükle ayrıldı. 4. at olarak da onu önerelim. 8. koşu sıralamam 1, 3, 7, 9 sevgili dinleyenler.

Evet, geldik günün 9. koşusuna. Ekrem Kurt koşusu. Merhum şampiyon jokey Ekrem Kurt, sevgili dinleyenler, muhakkak ki yarışçılıktan anlamayan isimler bile bu ismi duymuştur muhakkak. Onu bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyoruz, merhum Ekrem Kurt'u. Adına düzenlenen kupalı mücadelede 5 isim start alacak ki 1 numaralı Goldrakan an itibariyle %47'lik oynanma oranıyla favori. Ancak şuna değinmek istiyorum. Goldrakan koşmuş olduğu son 6 yarışında hep istenilen seviyede koşması beklendi. Hep de favoriler arasındaydı ama o istenilen yarışı yapmadı. Bu isim bugün o çıkış yarışını yapar mı? Hep beraber izleyip göreceğiz ki ısrarla da Gökhan Kocakaya'yı üzerinde görüyoruz. Bir numaralı Goldrakan'a bugün de öncelikli şans vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Benim bir adım önde tuttuğum isim, ancak bir isimden bahsedeceğim. Şu an için Jahaira %8'lik oynanma oranı var sevgili dinleyenler. Son iki yarışından dördüncülük ve beşincilikle ayrıldı bu isim. Bence bugün değişik bir yarış koşacağını düşünüyorum bu ismin. Bugün için sürpriz, kombine bahis, ikili bahis, yine sürpriz arayanlar muhakkak 5 numaralı Cahera'yı değerlendirsin ki Ayhan Kurşun'la o da start alacak. Aman dikkat, ama bu iki ismi yazdıktan sonra 2 numaralı Lord of Dragons'uz kesinlikle oyun oynamayın. Çok forma girdi ki anne tarafı Seddifi, sevgili dinleyenler. Boregon'un da anneden kardeşi bu isim Lord of Dragon. Bugün o da çok etkili bir yarış koşabilir. Kendi tuttuğunuz at varsa da yazın. Ben iki ismi dışarıda bıraktım ama bir numaralı Goldrakan önceliğim demiştim. Sonrasında 5 numaralı Jahera ve 8 numaralı, özür dilerim, 2 numaralı Lord of Dragon yazarak bu koşuyu geçebiliriz. 9. koşuda sıralamam 1, 5 ve 2 şeklinde.

0: Evet sevgili dinleyenler, yavaş yavaş kapanışa geldik. Jockey Kulübü, Türkiye Jockey Kulübü koşusu, kupalı mücadele, grup 1 mücadele, 3 yukarı İngilizler 2400 metre çim pistte start alacak. Baktığımız zaman gerçekten de 3 yaşlı ve yukarıların hemen hemen bütün iyi ve şampiyon nabzeti, şampiyon olan isimleri bir arada olduğunu görüyoruz. Gönül arardı ki, gönül göz isterdi ki hem dün Ankara koşusunda hem de burada Türkiye Jockey Kulübü koşusunda bu dönemi, bu senenin gazi şampiyonu Bay Nalçakan'da görmek isterdik ama o ne yazık ki yarış yaşamına artık baba olarak, aygır olarak devam edecek, ilgilerinin böyle bir tasarrufu var. Tabii kesinleşmiş bir bilgi değil ama söylenen, kendi at sahibinin söylediği üzere yola çıktığım bir durum. Ama gönül isterdi ki bu yarışlarda onu da izlemeyi. 9 numaralı Robavo, bahsettiğim Bay Nalçakan'ın arkasından Gazi koşusunda ikincilikle ayrılmıştı bu isim. Bir Kırcı Ali temsilcisi ki bu baba hattını oldukça fazla konuştuk. Dün de bugün de gerçekten de çok iyi bir kağıt. Muhtemelen iyi de yavrular bundan sonra verecektir. Zaten göz önünde sevgili dinleyenler, verdiği yavrular. Evet, 9 numaralı Robavo bence bugün öncelikli isim olacak. Hem genç bir isim hem de 3 aylık aradan sonra daha dinç koşuya katılacak. 9 numaralı Robavo'yu öncelikli yazalım. 5 numaralı Torgold, görmüş olduğu uzun aradan sonra yarışında bence müthiş bir yarış çıkardı. Kısa vade 8 mücadeleydi. Tam 10 ay sonra piste çıktı bu isim ve baş farkıyla o günün favori ismi Masterpiece'e kaybetti. Ama hiç ölçü değildi. Mağluptur, galiptir bu yolda mağlup derler ya. Torgold aynen öyle bir yarış yaptı. 10 aylık aradan sonra geldi. Foton önünde kaybetti ama gerçekten de o gün kazanan kadar etkili koştu. 5 numaralı Torgold ben ikinci sırada önereceğim. 8 numaralı Truly, müthiş bir kısrak. Müthiş yarışlar yapıyor ama tek isteği mesafenin uzun olması. Her mesafede koşuyor ama uzun pistte, uzun çim pistte gerçekten de daha etkili koşuyor bu isim. Koşmuş olduğu son yaklaşık 8-10 çim yarışının 6'sını kazanan bir isim. Bugün de gene erkek rakiplerine üstünlük kurmak için sahne alacak 8 numaralı Truly. Keyifli bir yarış bizleri bekliyor. Bu yarışta gerçekten de canlı gözle izlemek bir başka olacaktır sevgili dinleyenler. 9 numaralı Robavo benim önceliğim, tekrar ediyorum. Sonrasında 5 numaralı Torgold ve 8 numaralı Truly de yazarak bu koşuyu geçebiliriz. Türkiye Jockey Kulübü Grup 1 3 yukarı İngilizler'de rakamsal olarak bir kez daha sıralıyorum. 9, 5 ve 8. Evet sevgili dinleyenler, gün özeline baktığımız zaman 3 numaralı Besni'yi alternatif olarak banko önermiştim. Günün 4. koşusunda 3 numaralı Besni benim bugün alternatif tekimdi. Rakipleri vardı. Rakipleri de 1 numaralı Karaköprü Ateşi, 2 numaralı Akçali ve 7 numaralı Roza Hanım. Benim diğer önerilerim de ama 3 numaralı Besni alternatif bankomdu günün 4. koşusunda İstanbul'da. Yine 4 numaralı Enşba Sky'dan bahsettik. Günün 6. koşusunda 4 numaralı Enşba Sky'da Vedat Abiş'le start alacaktı. Bir Nativan temsilcisi, annesi Weldon Slaughter, onun da annesi ki Enşba Sky'ın anneannesi sevgili dinleyenler, 1995 yılı Gazi galibi Weldon. Dolayısıyla pis ve mesafe lehine idman durumu gerçekten de müthiş. 4 numaralı Enşba Sky bugün kazanmaya en yakın isim ama onun da bir rakibi vardı. Kimdi o? Halis Karataş'la start alacak olan 8 numaralı Jant Wave'di. Onu da değerlendirebilirsek çok iyi olur o koşuda. 4 numara Enşba Sky benim diğer bankomdu. Evet sevgili dinleyenler, radyomuzu yeni açtıysanız, tahminleri kaçırdıysanız Üzülmeyin, yavaş yavaş biz kapanışa geldik. Ama kapanış yapmadan önce şu bilgiyi de vermek istiyorum siz değerli dinleyicilerimize. Son düzlük uygulamasını henüz indirmediyseniz yapmanız gereken işlem çok basit. Aplikasyonlardan son düzlüğü indirmeniz ya da sondüzlük.com adresine girip son düzlük uygulamasına üye olduktan sonra ne yapmanız gerekiyor? Kampanyalara katıl butonuna tıklamanız gerekiyor. Kampanyalara katıl butonuna da tıkladıktan sonra çeşitli kampanyalardan yararlanıyor olacaksınız. O kampanyalar arasında bildiğiniz üzere son düzlükte yeni üyelere 5000 TL'ye varan hediye fırsatından yararlanıyor olacaksınız sevgili dinleyenler. Gene altının 5'te kalırsa 1000 TL'ye kadar da iade. Altılı ganyanda 100.000 TL'ye varan ekstra kazanç ve 250.000 TL'ye varan oynadıkça kazan kampanyası da sizleri bekliyor sevgili dinleyenler. Evet, Fenerbahçe Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısında Sayın Aziz Yıldırım kürsüye davet edildi. Konuşmasını yapacak Sayın Aziz Yıldırım. Bu vesileyle biz şimdi kurul toplantısına gidiyoruz sevgili dinleyenler. Hoşçakalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
2: Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Canlı yayın. Onları
3: bu ayı doldurarak, onların dediklerini 4 ayda yaptıkları icraatları da dinleyerek onlara destek olmalarını beklerdim Fenerbahçelilerin. Ve böyle olmalıydı. Bu salonlar dolmalı ve Fenerbahçe'nin hakları burada konuşulmalıydı, dışarıda değil. Bugün çok uzun şeyler anlatacağım. Belki de Fenerbahçe tarihinin en önemli bir mali kongresi başlangıcı yapacağız. Herkes her şeyi bilecek. Gizli, gazetede, televizyonda, yok YouTube'da bilmem ne de öğrenmeyeceğiz. Burada öğreneceğiz. Anlatacağım her şeyi. Şimdi gelelim, Orhan Bey geldi, dün de bana geldi. Benim niyetim yani öyle bir şey yoktu. Kafamda da yani herhangi bir şey, sizler ne diyorsanız o olsun, o yapılsın. Fazla bu işlere girmek istemiyordum. Çünkü ne dedim, bir sene sonra bırakacağım. Buna uğraşmak istemiyorum. Ben doğru yaptığıma inandığım için arkadaşlarımla beraber İbra'ymış, oymuş, buymuş, mahkemeymiş hiçbirinden korkmam. Çünkü ben doğru yapıyorum arkadaşlarımla. Onun için benim bir şüphem, bilmem ya seneye İbra olur da bilmem ne olur. Böyle bir tereddüdüm yok. Bir sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım. Bilin, şampiyon yapacağım. Ne dedi? Avrupa'ya katılacağız dedik. 18 sene sonra bu arkadaşlar futbol takımı, teknik direktörü, Oğuz Çetin'i hepsi beraber bunu başardılar. Ne dediler? Dediler ki bu takım yetersiz. Vah canım benim ya. Yeterliymiş. Şimdi onun için gerçekleri bizden duyun. Sizler de gelin burada söyleyin. Biz bir aileyiz. Bu aile içindeki kavga da varsa burada yapalım. Şimdi gelelim Orhan Bey'le ve Saadettin Bey'in şeyine, hikayesine. Ya paraları yemişsiniz. Ya şimdi dur yani. Orhan hiç şey yapma, savunmayın. Bak diyeceksiniz ki orada yazıyorsun. El-Nesri 8 milyon gelmiş. El-Nesri Sayın Ali Koç 19.500'e 19.500.000 euroya satın almış. Tamam mı? Bunun da 2.950 işte 3.6 6 milyon daha bonservisi ödenmemiş. Ve Nisan ayında taksiti geliyor. Siz taksiti ödemiyorsunuz. Ve UEFA'dan, FIFA'dan bize yazı geliyor. Ne zaman? Haziran'ın 15'inde. Bak ben anlatıyorum. Hepsi belgeli. 15'inde geliyor. Bize getiriyorlar bizim arkadaşlar. Bunu ödememiz lazım. Ödüyoruz. Ben birazdan hepsini anlatacağım. Ne kadar para ödedim. Kulübe ne kadar para girdi. Sponsor olarak. Şahıs olarak sokmuyoruz. Kullanamaz. Onu da anlatacağım. UEFA'nın bütün yazışmalarını burada hepsini okuyacağım. Herkes öğrenecek. Şimdi ondan sonra ödemiyorsunuz. Ceza geliyor. Bir tanesinde yeni. Ayın 15'inde. Pazartesi günü. Birinci ödedim ben. Bu yönetim olarak. İkinciyi de pazartesi günü. Dün geldi, imzaladık. Gönderdik. Problem değil. Ama bak 6 milyonu ben ödüyorum bu yönetim. Parayı aldınız yediniz. 8 milyonu götürdünüz çöp. Niye söylemiyoruz? Gel burada erkek gibi değil. Kardeşim biz bu parayı yedik. Nereye harcadınız onu da siz anlatın. Ben anlatmayayım ben. Ya bak ulan bak niyetimde yoktu. Niyetimi bozuyorsun. Abdesti değiştireceğiz yani. Haberin olsun. Tamam yanlış yapıyor. Ondan sonra iki. Sıddık'ın şerifi sattınız. Evet sattık. Hasan Çetinkaya'ya, Cihan Kamer'e, tamam mı? Oğuz Çetin'e buradan teşekkür ediyorum. Oyuncuyu bu futbolcu diye gelip almadılar. Onlar buldukları Hasan'ın tanıdığı, değerli kardeşimin tanıdığı insan vasıtasıyla 25 milyon euroya sattık. Gittiği yerde de daha oynayamıyor. Ha, dur anlatacağım da dur ya. Dur anlatacağım. 25'e sattım diyorsunuz ki çok büyük oyuncuydu ondan. Öyle değil. Bak onun %5'i işte payı, kulüplerin yetiştirme payı o gitti. %10 komisyon veriyoruz. Bak açık söyleyip anlatıyorum. Geri kalan parayı da alırken şeyden dolayı 16 milyon daha euro bonservisine ödenecek parası var. 16 milyon mu da 18 de olabilir. Efendim? 18 mi? 18'miş. O gelen parayı da ondan bir hafta 10 gün önceye bağladım. Ocak Şubat'ta şey yapacağım. Tüzük kongresi yapacağım. Orada diyeceğim ki bu malların karşısında satarsanız oyuncuyu bonservisi varsa başka bir de harcayamaz sorumlu olur diye tüzüğe madde koyacağım. O para gelecek onun o 18'i ödeyecek. Biz yemeyeceğiz yani. Şimdi sen diyorsun ki ya şu kadar bıraktık mi? Ben seneye bu sene yani ocağa geçtikten sonra ne loca satacağım 27'nin. Ne VIP bilmem kombine satacağım. Hiçbir şey satmayacağım. 27'de kim gelirse o sahip olacak. Diyorsun 100 milyon şeyden bıraktık Ataşehir'den. 90-95 gelecek. Çünkü euro yükseliyor. Düşüyor. Orada da Mark

0: Bak şimdi neler yemişsiniz abi, söyleyeyim. Daha söyledi Barış Bey de, biraz da ben ilave edeyim, katmerli olsun. Tamam. Abi tutmuşsunuz Yusuf diye bir oyuncuyu 25 milyon 700'e satmışsınız. Bunun 13 milyonunu peşin almışsınız, 12 milyonunu kırdırmışsınız. Kırdırmadan dolayı 1 milyon 100 bin euro da faize gitmiş. Yediniz mi? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Hangi borcu? Bak gelip burada diyorsun ki, yazıyorsun. Ay 2010, bak biraz cesaretli yürekli olun. Cesaret yürek. Sen yazıyorsun 2018'de. 2018'de dinle, dinle, gelsin konuşsun, ne istiyorsa gelsinler ya. 2018'de Aziz Yıldırım 612 milyon borç diye yazıyorsun ya. Ayıp ya. Sen benden mi devraldın abi? Sayın Ali Koç gelsin söylesin, sen niye söylüyorsun? Bak dur bir dakika, daha bitmedi, dur anlatacağım. Dur ya, neyi dedim? Göster dedim, bakmadım bile. Ya bakmadım bile, ben göster dedim ya. Ya sen bak şimdi, bak dinle. Şey olsa söylerim, hiç benim umurumda değil. Benim şey önemli değil. 612 milyon euro borç dediğinizin karşılığında Bankalar Birliği'ne o bütün borç 612'ydi de artı, bak 3 milyar 200 milyon Bankalar Birliği'yle anlaşma yapıldı. O anlaşmanın içerisinde 1.950 milyon tek Türk lirası Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının borcuydu. Geri kalan 1 milyon 250 bin de Ali Koç'un 50 milyon yapı krediden aldığı ve diğer paralardı. Hepsi Aziz Yıldırım'ın değildi. Onun için diyorum, herkes gelsin burada konuşalım. Burada yüz yüze konuşalım. 3-200'de bankaları bağladılar. Siz sonunda benim kurduğum 2004'te Sportif AŞ, Futbol AŞ, onun sermaye arttırımını yaparak, sermaye arttırımını yaparak borcu kapattınız ya. Ya bunları gelin söyleyin, korkmayın ya. Biz de diyelim ki helal olsun ya. Doğruları konuşuyorlar, tebrik edelim bunları. Niye Ali Koç'tan aldığınız borcun ne kadar olduğunu söylemiyorsunuz? Nerede söyledin ya? Bir gün bugün çıkıp söylüyorsun, niye söylemiyorsunuz ya? Değil ki bu kadar aldık, tamam o da kim? Senden sonra biz geldik, biz söyleyelim, bizden sonra gelen söylesin. Kimse söylemiyor. Ya bırak şimdi. Bak Szymanski. Yine onu da 10 milyona satmışsınız. 4 milyon 300 peşin almışsınız. 5 700 kırdırmışsınız, yemişsiniz. El-Nesri'de gelen bu ara 8,5. 2 taksit gelecek. Ama biri Eylül'de, biri bir dahaki sene. Haziran yok. Eylül. Bak burada, burada çıkartı. Gel bak istiyorsan. Bak. Eylül'de abi. Eylül'de öbürü de abi burada. Bak Enes'i. Eylül 26'da, öbürü de Ocak 27'de. Tamam burada. Bakın gelin anlaşmaları çıkartıp vereyim size. Problem değil. Şimdi onların 6 milyonunu ben ödedim. Para yok. Ya dur ödedin, ne ödediniz ya? Ne ödediniz ya? Bırak ödediklerini.
1: Lütfen karşılıklı konuşmayalım.
0: Dur bir şey olmaz, oradan konuşsun ya. Oradan. Şimdi Orhan'cığım, güzel kardeşim, Çobani'den 20 milyon aldınız da 10 milyonu bu senenin, bizim yani yönetimin olduğu dönemde 10 milyon eksi. Bak bunları yazdığınız zaman, bunları yazdığınız zaman 141 milyon euro parayı almışsınız, yemişsiniz. Burada. Tamam mı? Artı geldiğinizde 24 milyon da bankada Ali Bey'ler para bırakmışlar. Bak bizde 7 milyon da siz bize bıraktınız. Birazdan söyleyeceğim, anlatacağım. Sizin konu bitsin, ondan sonra ben genel konuşacağım orada, bunları söyleyeceğim. Sonra sermaye arttırımından 75-76 milyon, işte onunla Bankalar Birliği'ni kapattınız. Yani orada yaptığınız bir şey yok yani. İki sene, son iki sene, 3.2 milyar olan borcun şeyini, faiz geldi, parayı yatırmadığınız için siz ve önceki yönetim 3.5 milyara yakın veya 3 milyara yakın Fenerbahçe faiz ödedi. 2024'te geldim, kongrede söyledim. Hemen kapanması lazım dedim. Ne onlar ne siz kapattınız. 3 milyar 60 milyon euro, 60 milyon euro en az faiz ödediniz. Ödendi yani, kulüp ödedi. Değil mi?

0: Nasıl? Evet ama içinde banka faizsiz koydu. Ay, onu bul ben de o enayi ben gideyim ben alayım falan. Ya boş ver bırak. Şimdi neyse gelelim sonuca. İki tane önemli konu var. Bir tanesini size çağırdım Adem Bey'le. Sana mı söyledim? Birine söyledim, izah ettim. Biz yönetime 6 Haziran'da seçildik. 8 Haziran, 10 Haziran'da, 10'du galiba, mazbatı aldık. Ve göreve başladık. Siz Tanten'in menajeri devamı arıyor bizimkilerini. Beni değil yani, arkadaşları arıyor. Muhasebeyi falan. Diyor ki benim alacağım var 3 milyon. Ekstradan bir alacağım var, bunu ödeyin. Diğer paralarını ödedik, anlatacağım. Bize diyoruz ki ya arkadaşlar, bizde böyle bir 3 milyon ödenecek bir anlaşma yok. Adamdan istediler, adam anlaşmayı gönderdi. O anlaşmaya göre sizin içinizden iki arkadaş o Kante ile ilgili bir sözleşme yapıyor. O sözleşmede şeyi koyarak, neydi, Çağlar Söyüncü'yü koyarak, onu eğer sözleşmesini biz feshedersek, satış için yetki vermişsiniz, onu biz feshedersek adama yani menajere 3 milyon euro ödeyeceğinizi beyan ediyorsunuz ve sözleşmeyi feshediyorsunuz. Ne zaman? Temmuz'un başı. Ben görevdeyim ya. Biz yetkili olan bizleriz, imzalamıyoruz. Siz imzalayacaksınız. Şartım bir. Bunu gidip halledeceksiniz. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu parayı ödemeyeceğim. Bilin. Tamam mı? Mahkemede mahkeme. Ödemeyeceğim. Ya bilmiyorum, anlatıyorum. Anlatıyorum, gidin çürü. İki, üniversite. Benim en çok takıldığım, en çok üzerinde durduğum bir konu. Ben 10 sene üniversiteyi kurmak için çalıştım. 10 sene. En sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki, ya ne istiyorsun bu kadar bu üniversiteyi? Ben dedim camiye istiyor, ben değil. Ben biliyorum yükü var. Ama camiye istiyor. Çünkü niye? Karşı tarafların okulu var, şusu var, busu var. Bizim niye yok meselesi. Onun üzerine 2016 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Veya 2018 başıydı işte. Neyse çağırdılar Ankara'ya. Ve üniversite izni verdi. Üniversiteyi açtık. Yaptık. Sayın Vefa Küçük ve bizim Recep Bey üniversiteyi ele aldılar. Turan Şahin de vardı yanlarında, çalışıyordu. Binayı kiraladık. Orada içinin yapımıyla ilgili işte kiraladığımız insanlara TL karşılığında kiralama yaptık. Ve bu operasyon başladı. Biz ayrıldıktan sonra durdurdular, yapmadılar. Ve bunu Medikana'ya verdiler. Teşekkür ederiz. Orada bir problem yok. Kiraya verebiliriz. 10 sene kiraya vermişler. Doğru. Yani şartlar öyleydi. Öyle ya. Ama burada hadise şu. Üniversite Fenerbahçe'nin değil artık. Medikana'nın. Bunu anlatacağım bugün burada. Siz sustunuz. Suç işlediniz. 10 sene daha uzattınız. Niye uzattınız? Zaten 2 sene sonra hakkınız bitiyor. Lafta uzattınız. Ya niye karşı çıkmadınız? Fenerbahçe'nin malına çökme var, çökme. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez. Bunu da bilsin herkes. Öyle şey yok. Öyle şey yok. İyilik yapmak ayrı bir şey. Fenerbahçe'nin de değildi, yapar. Bunu saygı duyarız. Bunu saygıyla karşı. Ama siz yönetim olarak suçlusunuz. Bundan dolayı sizi ibra etmeyeceğim. Hadi böyle. Ve anonim şirkette de yapmayacağım. Siz Fenerbahçe'nin hatlarını savun. Ya 10 sene üzerinde 400 bin euroya imzalamışsınız. Ya bunu savunuyorsunuz ya. Ya gelin buraya deyin ki bu yanlıştır kardeşim. Bunu hep beraber düzeltelim. Biz yapamadık ama biz sizle beraberiz. Hep beraber şunu çözelim, edelim. Ya Fenerbahçe'nin malı elden gitmiş. Fenerbahçe malın sahibi değil ya. Malın sahibi değil. Geldiğimizden beri 3 aydır bunu konuşuyoruz ya. He? Sen yaptın. Niye uzattın 10 sene? 10 sene niye uzattın? 400 bin euro almak için 10 sene niye uzattınız kardeşim ya? Bunu soruyorum. Ha söyle gel. Ya söyle, rahat rahat söyle, de ki ya böyle oldu de. E anlatın gel. Efendim? Hayır, gelin anlatın ya. Benden sonra gel yanıma anlat gel. Gel yanıma. Gel anlat ya, bir şey yok, ben de karşı yaptım yok. Ya bak şimdi kardeşim, bak kardeşim. Benim başkanlık diye derdim yok. Ben Fenerbahçe iyi olsun diyor. Benim çocuklarım, benim ufak yaz doğumhanede Fenerbahçe marşıyla girdi çıktı. Bak değil mi? Ben öyle değilim. Ben Diyarbakır ve Erkanacık kasasında doğdum. Bizde öyle bir şey yoktu. Şimdi buradaki amaç Fenerbahçe'ye yapılan yanlışlıkları düzeltmek. Tamam. Arkamda değil, yanımda dur. Arka yok. Yana. Yanıma gel. Yanıma gel. Öyle yeme. Geliyor ya. İyi geliyor. Ya uzattık konu başka da. Başkan. Konu başka, uzattık ama kusura bakma yani. Kapatayım.
1: Toparlarsanız iyi olur.
0: Ben toparlıyorum. Ya anlat şu üniversiteyi ya. Ya üniversiteyi anlatsın.
2: Bir sürü anlatılacak konu var. Ben sizi burada hürmetle dinliyorum. Anlattıklarınızda siz söyledikten sonra ben Saadettin Saran yönetim adına cevap vereyim. Yok, bölmek için gelmedim. Yalnız da burada durmaya.
0: Efendim, herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sonra çok uzun bütün konularla. Dün akşam televizyonda da arkadaşlar anlattılar. Onlar da yine anlatacaklar. Ben de takviye olarak düşüncelerimi söyleyeceğim. Hepinize teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin parası çok. Şu anda 77 milyon euro kasada para var. Haberiniz olsun.
1: Teşekkür ederiz başkanım. Değerli hazırın. Raporlar hakkında görüşmeler başlıyor. İlker Bey bu madde için zaten söz almıştı. İkinci sıradaydı konuşma sırası. Birinci sırada dinliyoruz kendisini. Sonrasında Teoman Taşdelen, Erkan Kaya, Hüseyin Akıncı, Burak Demirdağ, Ufuk Aydın, Oğuz Kağan Akyalçın, Nurkan Kocatekin konuşacaklar sırayla. Buyurun.
2: Sayın Divan Başkanım, sayın üyeler, sayın başkanım, sayın kıymetli yönetim kurulu üyelerimiz, Fenerbahçe'mizin kıymetli Haziran'ı, kongreleri ve televizyonları karşısında bizleri izleyen milyonlarca Fenerbahçeli'ye kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sayın Başkanımız her zamanki gibi başkan olması ve kulübe vermiş olduğu emeklerle sonuna kadar hak ettiği saygıyla birlikte tabii ki burada gelip 9 aylık görev almış olan bir yönetime, bizden önceki yönetimleri ve kendisinin 2018 yılından yani 20 yıl baktığınız zaman Fenerbahçe'yi yönettiği dönemde 31 milyon euro olarak teslim almış olduğu borcun kendi döneminde 612 milyon euro borçlarla bırakıldığını, yani ben bilmiyorum, ben 51 yaşındayım, 30 senedir de son dönemde Fenerbahçe'nin aktif içindeyiz. Hangi rakamlarla hangi oyuncular alındı, neler yapıldı, hangi araziler alındı, bunların hepsine hakimiz. Sanki bunların hiçbirinde bu 20 yıllık dönemin sorumluluğu yokmuş gibi, bizim dönemimizde de bizden önceki yönetiminde hiç sorumluluğu yokmuş gibi, ne güzel bir tane bulunmuş Saadettin Saran ve bir yönetimi. Ya vurun abalı ya, 9 ay içinde bütün sorumluluk bunlarda. Ya yıkalım bunların üstüne, bıraksın gitsinler ya, hepimiz de aklanalım tarzında bir algı yönetiliyor. Ben herhangi bir şekilde bu zamana kadar ne bir televizyona çıktım, ne bir sosyal medyadan Sayın Başkanı ve yönetimini eleştirdim. Sayın Başkan'ın da kongredeki adaylığında da destekledim. Yapmış olduğum konuşmada Fenerbahçe yöneteceklerin ayakları yere basan bir yönetimin gelmesi olduğunu üzerine basa basa da söyledim. Hayallerle Fenerbahçe'nin yönetilmeyeceğini anlattım. 9 yıl bizden önceki görevde baktığınız zaman toplam 20 yılda 612 milyon euro borç. Ciddi bir noktada bugün farkında mısın? Aynı yerinde sayıyor. Bunun kaynağının, bunun sorumluluğunun sebebi Saadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerim arkadaşlar. Ya buradan alkışlıyorsunuz. Niye evet ya? Buradan geleceksin, açıklayacaksın. Bana diyeceksiniz ki yediniz, senin şu arkadaşın yedi, bunu yedi. Bunu da yediğini yakaladım, işte mahkemeler orada. Bunu da demenizi bekliyoruz ya. Ya böyle algıyla Çansal Büyükağa konuşturalım. Sosyal medyadan onu konuşturalım. Geliyoruz gümbür gümbür. Ya neyi bulduk? Neyi yaptık? Neyi yakalandık? Ya çoluğumuzun çocuğumun rızkından, zamandan, işimizden, gücümüzden Fenerbahçe'ye zaman ayırdık. Gelip pozisyon aldık, görev aldık. 9000 imza topladığınız dönemde Ali Koç'a karşı, Sayın Ali Koç'a karşı geldik, aday olduk. Kongre kazanmış bir yönetime saygı duyulması lazım ya. Siz iki kere yenildiniz Sayın Ali Koç'a ya. Ya lütfen ya. Ya bu kadar böyle Sayın Başkanım, bakın 30 senedir sizi tanıyorum. Size saygım çok fazla, siz beni biliyorsunuz. Hayır Sayın Başkanım, bakın ben inanılmaz hürmet ediyorum size. Ama neyi çaldık, neyi yedik? Ben şu anda bakıyorum duruma, bizim kongre üyeleri hakikaten ya bazı gerçekleri karıştırıyorsunuz. Hiç adını bilmediğimiz oyuncuların taksitlerini bizim geldiğimiz dönemde önümüze 2 yıllık programda konuldu. 2 yıllık programımızda 79 milyon euro geçmiş dönemdeki oluşturulan 27 yıllık yönetimde üzerimize bırakılmış bir faiz yüküydü sadece. Bakın 2 yılda Saadettin Saran ve yöneticilerinin göreve geldiğinde ödemesi gereken para miktarının faizi. Bakın ana para demiyorum. 79 milyon euro. Bu parayı, gelirleri elde ettiğimizde ilk olarak Sayın Başkan ve yönetimimizde oturup toplantımızda konuştuğumuzda derhal bu kanayan yarayı, bu faiz yükünden kurtulmamız lazım. Bunu kapatmamız lazım. Bir an evvel bunu yapmak adına aksiyon aldık. 4 milyar TL'nin 3 milyarını harcayıp 1 milyarını aktivist bütün organizasyonda harcayabilirdik. Yönetim olarak bunu da yapabilirdik. Bankalar birini kapatmaya edebilirdik. Ama dağ gibi gelen, 25 yıldır dağ gibi gelen bir faiz yüküyle kulüp karşı karşıya. Bunun sorumlusu Saadettin Saran ve yönetim mi arkadaşlar ya? Yapmayın Allah aşkına ya. Ya ben vereceğim, sorun istediğiniz cevabı ya. Böyle bir şey var mı ya? Geçmiş unutamazsınız. Bu kulüp 27 yıldır gelen döngüyle şu anda kar topu gibi büyüyor borç. Kar topu gibi büyüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ya bunları yok sayalım. Böyle bir şey görmeyelim. Olur mu?
1: İlker Bey, bir saniye İlker Bey. Arkadaşlar, Hatip'i dinleyin, kesmeyin. Konuşmak isteyen kürsüye gelip konuşabilir.
2: Bakın. Ya bir saniye arkadaşlar, gelip kürsüde konuşun. Sayın Başkanımızın söylediği gibi gelip buradan anlatın herkes. Oradan klavye atıyorlar, tutuyorlar. Bir tanesi yok burada.
1: İlker Bey sakin. Sakin bir tonla rica ediyorum.
2: Şimdi 2000...
1: Arkadaşlar.
2: Sayın Başkanım. 2021
1: arkadaşlar,
2: yılında
1: genel kurul yapıyoruz, oturun yerinize.
2: Ya, hakikaten sohbete gelmedik ki ya.
1: Arkadaşlar oturun yerinize.
2: Sayın Başkanım.
1: Arkadaşlar oturun yerinize.
2: Bakın 2021 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün gelirlerinin, çok özür dilerim. Tamam başkan. Olur.
1: Arkadaşlar.
2: Başkanım yok. Başkanım yok.
1: Tamam arkadaşlar, yok. Lütfen rica ediyorum.
2: Şimdi sayın, bakın. Sayın Başkanımız diyor ki Fenerbahçe'nin gelirlerini tehlike ettiniz. Gelirlerini kırdırdınız. Doğru, geliyorum anlatıyorum. Bu Fenerbahçe tarihinde Fenerbahçe'nin gelirlerini Çobani'den, sponsorluktan alanları erken tahsilat yaptınız, harcadınız, yediniz diyorsunuz. Şimdi ben Fenerbahçe tarihine bakıyorum. 2021 yılında baktığınız zaman 2023 yılında Sayın Başkanımız göreve geldiğinde tribün gelirleri 2021 yılına kadar, bakın 2018 yılında herkes bir bilgilerini güncellesin. Loca gelirlerini, Türkiye Futbol Federasyonu gelirlerini, Spor Toto gelirlerini.
1: Müsaade edin.
2: Buyurun başkanım.
1: Bakın ben başlangıç konuşmasında size tüzüğümüzü ve yasaları hatırlattım. Hı hı. Gündemle sınırlı konuşmamız lazım. Gündemde ne yazıyorsa, gündem konusu neyse lütfen onu
2: konuşalım.
1: Tamam
2: başkanım, tamam peki. Şimdi bu Fenerbahçe Spor Kulübü'nde ilk kez yapılmış bir durum değil. Geçmiş yönetimlerde defalarca yapılmış. Fenerbahçe'nin faiz yükünden o günkü yönetim şartlarında alınmış karar olabilir. Sayın Aziz Bey ve yönetimi ciddi bir matematik yapmıştır. Bunu kullanmıştır. Aynı şekilde biz de bunun hesabını yaptık. Ben bunları mı harcasaydım? 4 milyarlık borcu kapatıp, 3'ünü kapatıp 1 milyarı yılda 500 milyon faiz yiyerek yoluma mı devam etseydim? Hayır, bunların hiçbirine girmedik. Biz bir an evvel faiz yükünden Fenerbahçe'nin kurtulması adına ciddi pozisyon aldık 4 milyar lira. Bu son 27 yılda bakın oluşmuş olan borç yükü Biz kendi cebimizden kapatmadık. Fenerbahçe'nin kendi imkanlarıyla, gelirleriyle 4 milyar TL bankalar birliğinde oluşmuş olan borç kapatıldı arkadaşlar. Bakın 4 milyar TL kapatıldı. Bugün ortada hala Sayın Başkanım'ın

0: söyledi, belki 750 milyon euro borç var. Sayın Başkan Yardımcımız anlatıyor. 690 milyon euro diyor. Siz diyor bu dönemde diyor inanılmaz bir para harcadınız. Ya böyle bir para hareketi yok ki ya. Ya algı, tamamen algı. Bakın 690 milyon euro 8 ayda para hareketi yaptığınızı söylüyorsunuz. Böyle bir para çıkışı yok. Sayın... Tamam başkanım. Yok başkanım. Hemen
1: lütfen karşılıklı konuşmayı bırakın. Kürsüden
0: bunun yanı sıra, şimdi önemli kararların alacağı bir kongremizdeyiz. Kante ile ilgili sayın başkan bize yetki vermişti. Sayın Ertan Torunoğulları, sana yetki verdim, sat bu Kante'yi demişti. Ertan Torunoğulları Kante'yi satmak için, kulübün menfaatlerini yerine getirmek için gerekeni yaptı. Oğuz Çetin bir kere telefonlarına çıkmadı. Başkanım bakın, bugün siz Kante'yi satamazsınız ki. Bunun Oğuz Çetin'in telefonları ortada. Bunun yanı sıra bugün bakın, biz 8 aylık bir görevde pozisyon aldık. Devre arasında 4 adet futbolcu transferimiz var. 4 adet futbolcu transferinde harcanılan paralar ortada. Bu harcanılan paralarla ilgili sayın başkanım.
1: Son bir dakika.
0: Toparlıyorum. Başkanım muhakkak buna devam etmem gerekecek ama burada çünkü ciddi bir ben algı diyorum sayın başkanım, onun için demiyorum ama bir haftadır 15 gündür altlığı yapıldı. 6. kol faaliyetleri mükemmel ilerletildi. Bugün buraya gelindi, ben algı yapmıyorum ama 2 aydan beri şu anda burun havalı yapıyorsunuz. Bakın Şansal büyük ağı konuşturuyorsunuz, öbürünü konuşturuyorsunuz. Ben müzahale etmeyin. Ben şunu tamamlayayım. Çok özür diliyorum bakın. Bugün ben ve yönetim kuruluya, bütün yönetim kulesi arkadaşlarımız görev aldığımız sayın Aziz Başkan ve yönetiminin her zaman yanında olacağız. Bizim istediğimiz Fenerbahçe'nin bu sene sadece şampiyon olması. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şantiyalığına dönüşmesini bu sezonluk istemiyorum. Sayın Başkan, Fenerbahçe'mizi bu sene hep birlikte sırtımızda taşıyalım, şampiyon yapsın. Kongresinde karşısında kim aday olursa olsun en önde ben sırtımda taşıyacağım Aziz Bey. Yokum değil başkanım. O zaman bu kadar projeyi 5 aylığına niye o zaman başkanım kazmaya vuruyorsunuz? Kim tamamlayacak burayı? Fenerbahçe'ye büyük, inanılmaz zarar verir bunlar. Böyle bir şey olabilir mi sayın başkanım? Kazmayı vurduğunuzda siz tamamlayacaksınız o inşaatları. Gördünüz o yapılanları. Biz göreve geldik, borcu mu ödeyelim? Transferini yapmadığımız kadroyla lige mi başlayalım? Bütçesini organize etmediğimiz parayla kulübü mü yönetelim? 2 yıllığına göreve geldik. Bütün nakit akış planımızı 2 yıllığına yaptık. Malum olayları hepiniz biliyorsunuz. Maalesef görevimizi süresinde tamamlayamadık. Ama burada bütün organizasyonda devre arası gibi bir zor süreçte Fenerbahçe Spor Kulübü 4 tane transfer yaptı. Bu 4 tane transferin de hakkıyla yapıldı. Hepsi de oynuyor. Bir tane çöpe gitmiş transfer parası yok. Kante'nin 3 milyon, 2 milyon menajer parası. Bugün futbolda herkes yapıyor bunları. Bunun Talisca ile ilgili bakın, parasız Talisca satıldı. Bugün bakıyorsunuz diğer taraftan Vedat Muriç kaç paraya oynuyordu, kaç paraya transfer yapıldı.
1: Evet İlker Bey, toparlayın.
0: Bakın hepsini tamamlayacağım. Karşılıklı konuşmaya gerek yok. Biz buraya bakın kavga yapmaya, gürültü yapmaya gelmedik. Biz burada konularla ilgili cevap hakkımızı kullanmaya geldik. Burası bizim evimiz. Bütün konuşmaları burada yapacağız.
1: İlker Bey, kongre, çok teşekkür ederim.
0: Toparladım. Kongre 2 gün kala sosyal medyadan algı yapıyorlar. Sayın Başkanımızı tenzih ediyorum. Bir tanesi yok burada. Ya bir tanesi yok ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ben mi yönettim 27 yılı ya? Lütfen rica ediyorum ya. Yapacağınız bütün doğru organizasyonlarda bu yönetimin sonuna kadar yanındayız. Ama ne olur Sezar'ın hakkını Sezar'a verin. 2 yıllığına yönetime gelmiş bir yönetime son 27 yılın faturasını kesmeye çalışmayın. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
3: Devam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam.net. Radyo Spor. Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
5: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
6: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Radyo Spor.
9: Bahse gireriz başlıyor.
11: Değerli dinleyenlerimiz, Radyo Spor'da Bahse Gireriz programına hoş geldiniz efendim. Fenerbahçe'de olağan kurul toplantısı vardı. Bütün başkanlarımız açıklama yaptığında hangi kulüp olursa olsun o tarafa doğru yöneliyoruz. Sayın Başkan Aziz Yıldırım borçlarla ilgili gerekli açıklamalar yaptı. Sayın Saadettin Saran yönetimdeki İlker Bey de gerekli açıklamaları yaptı. Borçlarla ilgili gerekli konuşmalar oldu. Fenerbahçe'nin ileriki dönemde olan borçları açıklandı. Ve Sayın Başkan Aziz Yıldırım da kürsüden inerken Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kasasında 77 milyon euro para var. Herkes rahat olsun, kimse merak etmesin açıklamasını yaptı. Belirtmiş olduğum gibi kulüp başkanları divan kurulu toplantılarında o tarafa doğru yönleniyoruz efendim. Sevgili Caner Aydaş ve Burak Alaca, tekrardan hoş geldiniz. Saatlerimiz 12.30'u gösteriyor. 14'e kadar yayınımıza devam edeceğiz. Milli takımımızı değerlendireceğiz. Daha sonrasında iddia kuşağına geçişimizi yapacağız. Biraz geç kaldık ama yapmış olduğumuz açıklamalardan dolayı efendim. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Değerli mesajlarınızı bekliyoruz. Rejimiz, siz başlamadan önce kısa bir reklam aramız var, sizi bölmek istemiyorum dedi. Kısa bir reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra başlıyoruz efendim.
9: Bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam.
12: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
13: Vakıfbank daima seninle.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: İstanbul Fuar Merkezi 3. Hol'de. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com.
1: Esport Plus'la Der Klasiker'e gitmeye hazır mısın? Bayern Münih Borussia Dortmund maçını tribünde izleme fırsatı seni bekliyor. Esportplus.com'daki kampanya sayfasına gir, yarışmaya katıl. Münih'e gidecek 4 Esport Plus üyesinden biri olma şansını yakala.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
0: Bahse gireriz devam ediyor.
3: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Instagram üzerinden de isterseniz mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ozan Özturan, Caner Aydaş ve Burak Alaca isimleriyle. Sevgili Caner Aydaş ve Burak Alaca, tekrardan hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, herkese mutlu pazarlar.
5: Selamlar, sevgiler herkese, günaydınlar tekrardan.
3: Değerli dinleyenlerimiz, gündemimiz bugün milli takım olacak. Çünkü pazartesi günü İtalya ile önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. İlk mücadelede maalesef Fransa'ya karşı 1-0'lık bir mağlubiyet aldık. Maçtan sonra yine Montoya hocanın tarzı teknik taktik anlamda çok konuşuldu. Barış Alper'in forvet oynaması beklenmiyordu. Barış Alper forvet hattında oynadı. İstatistiklere baktığımızda maalesef forvet hattında başarılı bir Barış Alper göremiyoruz. Oraya oyuncu da bulamıyoruz. Sevgili Caner Aydaş, İtalya'yı da takip ettik. Çok performans açısından ahım şahım bir İtalya yok. Belçika'ya karşı pozisyon dahi bulamadılar ve iç sahada mücadeleyi 2-0 kaybettiler. Ben biraz ümitlendim Fransa mücadelesinde oynadığımız futboldan ama umarım gerekli takviyeleri yapar ve İtalya karşılaşmasında da daha hazır bir milli takım görürüz. Senin yorumlarını da almak isterim tabii ki.
4: Yani dün tabii uzun uzun konuştuk ama kendi akşam yayında, ama gündüzde tabii bu yayında da şöyle değerlendirmek lazım. Şimdi Fransa'nın bizi yenmesi dünyanın sonu değil. Fransa zaten çok iyi bir takım. Baktığın zaman hani dünya üzerinde işte belki İspanya'nın oynadığı oyun haricinde İngiltere ile beraber en yetenekli oyuncu havuzuna sahip takımdan bahsediyoruz. Hatta belki demiyorum ama en yeteneklisi bence Fransa.
5: Bariz en iyi futbol değil ama en yeteneklisi.
4: Aynen
5: onlar.
4: Öyle.
5: Forvet olarak da en iyi at onlarda.
4: Her anlamda ya. Yani adamların 3 tane milli takım kadrosu çıkarır. 3'ü de yarışır bu arada. Yani yedeklerine çağırmadıklarına baktığın zaman. O yüzden Fransa'nın bizi yenmesi zaten çok hani dünyanın sonu değil, beklenen bir şeydi zaten. Hani bu kaybedebiliriz, burada problem yok. Hocanın maça beşli savunmayla başlaması, hani onları kitlemeye çalışması, önce gol yemeyeyim sonra kontratakta çıkarım taktikte, maç önü planı, maça başlangıç planı doğru diyebiliriz. Ya da bunu belli bir dakikaya kadar iyi işletti. Buraların hepsine tamam. Yani Barış'ı santrafor oynatmasına da tamam diyelim. Sonra biz gol yedik. Sanırım herhalde 57-58'de, şimdi dakikasını tam hatırlamıyorum.
3: İsmail'in kaçırdığı pozisyon sonrasında.
4: İkinci yarı evet iyi başladık. Pozisyon kaçırdı, birkaç korner kullandık. Orada duran top şansımız vardı ve bir şekilde hani o enerjiyi daha da yükseltemedik. Kendi adımıza söylüyorum. Fransa bir yerde gelecekti. Sonrasında pas hatası, biraz kendi oyuncularımızın hızlı oynama çabası, biraz böyle futbola yeni başlayan acemi çocuklar gibi hareketleri. İsmail, Abdülkerim yani orada çok daha iyi şeyler yapabilirdi. İsmail bir metre yanındaki Arda'ya pas doğru verse belki o golü yemeyeceğiz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Basit bir adadan gol yedik. Tamam. Sonrasına bakıyorum ben. Sonrasında hocamız bu maçı değiştirmek için ne yaptı? Sonra Mbappe çıktı. Fransa milli takımı bir şaşırdı. Hani saha içindeki o liderleri çıktı. Görüntü o. Bir bocaladılar böyle. Bir süre. Onlar Mbappe'den sonra özellikle orta sahaya ve kanatlara bir şekilde oyunun ritmini artırmak için hamleler yaptılar. Sen zaten görüyorsun oradan. Biz bekledik. Bekle bekle bekle, dakika 70-75. Abi baktık, Eren'le Kerem girdi oyuna. Şimdi sevgili Ozan, şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Montella hocanın ismini kapatalım. Başka bir hoca olsun, yerli bir hoca olsun. İsim önemli değil.
3: 90+3'te de Deniz oyunu aldı bu arada.
4: Okan Buruk olsun, Şenol Güneş olsun, Sayın Fatih Terim olsun, Sayın Mustafa, önemli değil. İsimden bağımsız olarak söylüyorum. Geride olan bir takımın teknik direktörü maçı değiştirmek için ne yapar?
3: Defans oyuncusu ya da orta alandaki oyuncuyu çıkartıp
4: oyuncu değişikliği yapar değil mi? Oyuna müdahale eder. Ne zaman olmuş ilk müdahalemiz?
3: 75. dakikada.
4: Peki biz golü yedikten sonra gerçekten hala beklememizin bir anlamı var mıydı? Mesela 2-0 yenilmemizle 1-0 yenilmemiz arasında puan olarak bir fark var mı?
3: Yok.
4: Yok, bitti. Şimdi ilk değişikliği 75'e kadar nasıl yaptık? 2. Can Uzun'un bu kadar kötü oynadığı bir maçta 75 dakika oyunda nasıl tutarsın? 2. Ya da 3 oldu, neyse. Barış'ı orada deniyorsun. Hani dün bir dinleyicimiz bana güzel bir istatistik vermiş. Aslında kendi mesajında kendi kendine eleştiriyor. Barış oynamalı kardeşim falan, yani Montella'yı eleştiriyorsunuz. Enes'i niye almadı diyorum. Enes bu sezon 9 maçta 1 gol atmış. Barış ne atmış bu sezon?
5: Denizli Galatasaray'da kaç dakika
4: oynamış? Denizli niye almıyorsun? Almışsın, niye oynatmıyorsun? Denizli niye mesela 75'te oynatamıyorsun? Niye atamıyorsun? Ya ben bunu soruyorum. Bazı oyuncuların milli takım... 75. dakikada Eren mi girmeliydi bu takıma? Soruyorum ya, burada size soruyorum. Hem herkese
5: Oğuz
4: soruyorum.
5: Yerine. Sol bek mi gelmeliydi?
4: Sol bek mi? Zaten 5'te oynamışsın. Golü yemişsin bir hatadan. Artık zaman daralıyor. Maksimum 70, hadi 75'e kadar da sabrettin. Kalmış 15 dakika. Hadi 5 dakika uzatmada 20 dakika. Yani hala orada bile cesaret gösteremiyorsan. Ya kenarda Yunus var. Benim milli takımın teknik direktörü Eren'i oyuna alıyor. Bak, Eren'i değersizleştirmek için söylemiyorum. Ya hocam artık
5: yeri o değil.
4: Bir şeyler değiştir. Maç gidiyor, 3 puan gidiyor. Fransa'yı böyle bulmuşsun, böyle bulmuşsun ya da böyle tutmuşsun, önemli değil. Hadi belki de sen yaptın. Senin savunma oyun anlayışın Fransa'yı bu kadar etkisiz kıldı. Hadi bunları hepsini alkışladık. Dakika 75, 1-0 geridesin. Ne beklersin? Oyuncu değişikliği. Ben bunu bu arada Montella'yı sevenler için söylüyorum. Lütfen kendi takımlarınızdaki teknik direktörleri eleştirmeyin bundan sonra. Çünkü eleştirirseniz karşınızda duracağım. Dakika 70, takımınız 1-0 yeniliyor. Sayın Okan Buruk gidip gol lazımken santrafor değil savunma oyuncusu alıyor. Ya da Sayın İsmail Kartal. Bunu böyle düşünürseniz çok mutlu olurum. Yani Montella hocaya efendim canımız, ya tabii ki canımız ciğerimiz. Ben saygısızlık yapmıyorum Montella hocaya. Severim de kendisini ama ya hocam bir yerde de bir cesaret göster ya. 90+3 Deniz niye oyuna girer ya? Yani kenarda gol ümidi Aral, efendime söyleyeyim Yunus, Deniz, bir de Kerem var değil mi? Oyuna girenlere bakar mısın? Merih'le Eren. Ya başka bir söyleyecek bir şeyim yok ya. Sonra bunu eleştirdiğin zaman efendim Montella düşmez. Hayır canım, ne alakası var? Ben milli takımı seven birisi olarak Montella hoca bugüne kadar güzel şeyler yaptı. İsmail hoca değersiz mi ya? Fenerbahçe'de 99 puan topladı. Ne yapalım? Geçmişte kaldı. Niye o zaman eleştiriyorsunuz? Eleştirmeyin kardeşim. Okan hocayı niye eleştiriyorsunuz ya?
3: 4 sene şampiyon.
4: Adam 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Türkiye'de kırmadı, rekor kalmadı. Eleştirmeyin o zaman. Vallahi eleştirmeyin. Madem Barış Alper santroforda bu kadar başarılı, bunu savunuyorsunuz ya, o yüzden savunanlara söylüyorum. Neden Galatasaray 75-80 milyon verip Osimhen alıyor üzerine? Geçen sene Icardi vardı. Ondan önceki sene Başuay değil, İspanyol neydi? Morata'yı aldı. Başuay vardı. Bu sene yetiştiremediler. Yoksa Deniz'in önüne de bir santrafor alacaklardı. Deniz 3. santrafor olacaktı. Hani çok Barış'ı ve Montella hocayı böyle savunanlara söylüyorum. Ya bırakın Barış sahada oynasın. Zaten adam çok başarılı bir çocuk.
3: Barış Alper Yılmaz 33 kez milli takım forması giymiş. Attığı gol sayısı 2.
4: Bunların çoğusunda santrafor oynadı. Ya çocuğu da orada kaybediyoruz ya. Ya eleştirmemiz...
3: Yeri sağ açık zaten, net.
4: Olacak iş değil yani. Yani günün sonunda şunu söylüyorum. Yenilebiliriz, problem yok. Ama ben hocanın oyuna müdahalesini artık kabul etmiyorum bazı konuları.
5: Her maç böyle. Hollanda maçında başladı bu Euro 2020.
3: Bravo, onu olacak iş değil ya. Aynısını yaptı Hollanda mücadelesinde. Geç önde kaldı. Olduğumuz maçı verdik hem de. Sevgili Caner Aydaş, bitirdin mi sen? Eklemek istediğin bir şey
4: yani
3: var mı?
4: Yani şöyle gerçekten hani bu arada bu hamleleri yaparsın, kaybedersin. Yine problem yok. Bak, çok basit bir örnek vereyim size. Dün İspanya İngiltere maçını izledin.
5: Geri döndüler, çok iyi maçtı.
4: İlk yarı sonunda ben böyle burada yayındayken kendi kendime diyorum ya, bu Oyar Zabala alır ikinci yarı. Yani o bağlantıyı yapamadı. Dakika 54 aldı.
5: Bayne iyiler attı.
4: İkisini hop hemen goller geldi.
3: Niye anında biz, geldi gol.
4: Anında geldi. Niye biz oyuna bazı oyuncuları 90 dakika tutmak zorundayız? Bazı oyunculara her maç forma vermek zorundayız. Burası milli takım ya. En iyilerin oynaması, en formdaların, formda oyuncuların oynaması gereken bir yer değil mi? Milli takım böyle bir yer değil mi?
5: Böyle bir yer tabii ki de.
4: Oynuyorlar mı?
5: Şu an öyle bir performans yok.
4: Ondan sonra da efendim niye eleştiriyorsunuz Montella hocayı? İşte tarihimizde üst üste en fazla galibiyet yüzdesi. Ya tamam, Okan hoca da aldı diyorum. Bakın, Türkiye Süper Lig tarihinde kırılmadık bir tane rekor bırakmadı. Adamı eleştiremezsiniz ya. Hani adam derken tırnak içinde söylüyorum. Okan Buruk'u eleştiremezsiniz. Şampiyonlar Ligi'nde başarısız, tamam, ama dikte de başarılı. Adam en azından atak futbol oynatıyor. Cesaret ediyor ya.
6: Evet.
4: Yani değil mi, cesaret gösteriyor.
6: Bir
4: yani.
6: Formül buldu, onu kullanıyor.
4: Ligi ben niye İsmail Hoca'yı eleştirdim Antep'te? Kardeşim Lukaku ölse bile, Allah korusun tabii ki. Yani ölüsü bile sen orada tutacaksın. Çift Vedat alacaksın ya. Sen al, ben göreyim taraftar olarak. Bak Beşiktaş Ahmet Spor'a kaybetti. Tebrik ediyorum Ahmet Spor'u. Ne yaptı hoca? Kaybetti ama Vlahovic'i de aldı oyuna.

0: O da o oyunu aldı. İkisini birlikte denedi. Olmadı. Olmayabilir. Her zaman
1: Bunu önde
0: tutmayabilir.
1: oldu, Midland maçında da denedi
0: Ama
1: mesela.
0: sen bir tane Beşiktaş taraftarı dedi mi hoca istifa diye. Denedi adam. Denedi olmadı. Sen de denersin olmaz. İkiyi yersin. Dördü yersin. Zaten yeniliyorsun.
2: O kazanma arzusunu
0: Evet onu
2: gösterirsin diyorsun.
0: göster, bana göster taraftar. Ben burası kulüp takımı değil. Burası 86 milyonun milli takımı. Ben üzüldüm o gün. Sinirim bozuldu. Yani evinde oğlumla. Oğlum kalktı gitti ya. İzlemiyorum ben dedi ya. Ya hoca savunma oyuncusu alıyor. Hani benim gördüğümü hoca görmüyor mu?
1: Öndeymiş gibi
0: Bize gol
1: davranıyor.
0: lazım baba diyor. Niye sol bek giriyor? Zaten sol bek vardı Ferdi. Ne gerek var diyor.
1: Öndeymiş gibi davranıyor.
0: Bu durumda da eleştiriyoruz. Eleştirince de maalesef düşmanı ilan ediyoruz.
2: Sevgili Alaca, senin yorumlarını da almak isterim. İtalya mücadelesinde nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Sevgili Caner Aydaş'tan farklı düşündüğün konular var mı? Takımımızın neye ihtiyacı var? Ve İtalya karşısında forvet hattında senin düşüncene göre kim oynaması gerekiyor?
1: Barış oynar ya. Oynaması gerekiyor demiyorum bak, oynar. Onun haricinde dün de biraz konuşmuştuk. Artık bir şey demek istemiyorum. Montella ile alakalı 3 senedir aynı eleştirileri yapıyoruz. Değişik bir inat var genel olarak federasyonda, teknik direktörde. MHK'de ısrar ediyorlar, teknik direktörde ısrar ediyorlar. Teknik direktör bazı oyuncularda ısrar ediyor. Hakikaten çok değişik bir damarları var. Hala bak mesela her turnuvada, her milli maç arasında Barış Alper Yılmaz'ı santrforda öldürmeyin diyoruz. Ve yine konuşuyoruz. İtalya maçından sonra bir daha konuşacağız. Ben artık temrine düşmek istemiyorum ya. Ne yapıyorlarsa yapsınlar yani. Böyle olmaması gerekiyor. Ama söyleyince de bir şey olmuyor. Barış'a da yazık. Ya mesela şey yapmıyorsun. Fransa topla oynamak isteyen bir takım değil mi?
0: Evet.
1: Sen normalde rakip yarı sahaya yerleşeceğin maçlarda Kerem'i senelerce kullandın. Öldürdün onu. Geçiş hücumu oynayacağın maçta bu sefer Kerem'i oynatmıyorsun.
0: Aynen öyle.
2: Bravo, yalnız çok evet. güzel açıklama.
1: Fransa şey yapacak değil değil mi? Topu kendi oyunu kendi yarı sahasına kabullenecek bir takım değil. Yanlış anlamayın. Bizim takımımız tabii, iyi bir takım ama deveden büyük fil var. Fransa şey yapmayacak. Yani topu bize bırakmayacak. Sen koşturacaksın. Kerem'i kapalı savunmalara karşı Ulusal B liginde oynattın. A liginde en oynaması gereken yerde oynatmıyorsun. Barış'ı oynatıyorsun. Barış'ın bak müthiş bir fizik kuvvet, açık alanda çok etkili, adamın topla bir ilişkisi yok. Yok, iyi bir oyuncu ama bu yok. Herkesler şey olacak diye bir şey yok. Barış santrfor deneniyor. Bak 2 gol attı diyorsun 33 maçta.
2: Milli takım performansı.
1: Bak oturup izlemene gerek yok. İstatistiğe baksan dersin ki, bak hiç bilmeyen biri der ki burada bir yanlışlık var abi, yapmayalım bunu. Yapılıyor. Ha bak farklı bir şey denedi. Beşli savunma yaptı mesela. Bu cesaretini takdir ediyorum. Beşli savunmada skoru da tutmayı başardı. Ne, gol yedikten sonra niye savunmacı alıyorsun? 1-0 biz önde değiliz ki.
2: Bu arada sevgili Caner kardeşim, bir yorumuna da katılıyorum. 75 dakika Can'a nasıl sabrettin yorumunda bulunmuştu. 5.7 puanla da maçın performans olarak en kötü oyuncusu
0: ya
2: seçildi.
0: Ya 30'da alırdım ya. 30'da bak. Niye alırdım biliyor musun? Sol tarafta 3 kez üst üste pas hatası yaptı. 3 kez.
2: Bir kere de boş kaleye atamadı.
0: Onu bilmiyorum, kaçırmış olabilirim, olabilir hani gol pozisyonu kaçabilir ama yanındaki adam olabilir. Bu arada bazen bazı oyuncular hani o gün ritmini bulamıyor, belki baskıdan etkileniyor, belki heyecanlanıyor ama olabilir. Oldu, gördün ikinci yarı ya, senin kenarda Aral'ın var, Yunus'un var ya. Bak şu milli takımda Arda'ya bir tane yardımcı bulamadık ya şu maçta. Yani aslında isyanım o, Arda'ya bir tane destekçi bulamadık ya. Orkun yok, Hakan yok, Kenan yok. Ya hocam kenarda bari Yunus al ya. Ya şu Yunus şu anda şu Fransa maçında oyuna girmedi Ozan. Söyleyeceklerim bu kadar. Bak oyuna girmedi.
2: Da takım arkadaşı oynuyor. Birbirlerini iyi tanıyan iki oyuncu. Barış Alper ve Yunus daha iyi besleyebilirdi Barış'ı.
0: Yani Yunus formsuz, Yunus çok kötü, Yunus berbat diyelim. Hepsi tamam. Ama yine de şu üretkensizlikte, şu Fransa maçında Yunus oyuna girmeliydi ya. Bak ne olursa olsun.
2: %100 katılıyorum.
0: Olacak işte. Ya Arda çırpındı ya çocuk, bir yardımcı bulmak için. Yok.
2: Topu ayağında 15-20 saniye tuttu ki oyuncu kaçsın diye, oyuncu kaçamadı.
0: Gördün değil mi pozisyonu?
2: Kaçamadı.
0: Ondan sonra efendim niye hoca eli?
2: Ya çalım niye üstüne çalım attı orada da.
0: Hoca helali hoş olsun, gelsin burada 100 sene kalsın yani. Beni ilgilendirmiyor. Yeter ki doğruları artık yapsın, bazı doğruları. Maçı kazanmak için. Bu arada İtalya maçını da söyleyeyim, 14 maçta 0 galibiyet. Hani ümidimizi buradan besersek daha iyi olur. Yani 14 resmi maçta henüz galibiyetimiz yok. Bunu da söyleyelim.
2: Umarım İtalya'ya karşı bu galibiyeti alırız. Montella hocanın oynatmış olduğu futbolla İsmail Kartal hocanın oynatmış olduğu futbolu birbirine benzetiyorum. İki tarafta defans ağırlıklı, orta sahada baskı ağırlıklı bir futbol oynatmaya çalışıyor. Önde bastırtmayan iki antrenör modelini görüyoruz. Bu felsefeyle de milli takımımızın çok ileri seviyeye gitmesine beklemiyorum ama İtalya mücadelesinde, İtalya'nın bu dönemde bu kadar kötü olması, gerçekten maçı izledim.
1: En kötü İtalya olabilir bu 14 maçta.
2: Hata yok Belçika'ya karşı. Fransa mücadelesinde bir kıpırdanma gördük. Oyuncuların şahsi becerisini gördük. İtalya'yı da yenmemizi bekliyorum oyuncu kalitesiyle, ama ileriki dönemde de ben Montoya ile yolların ayrılmasını beklerim sevgili Caner Aydaş.
0: Ben çok umut beslemiyorum. Çünkü hoca hani zaten böyle çok net sorulara cevap verilmiyor. Çok net sorular da sorulmuyor. İzliyorsunuz zaten. Hani bazı
1: herkes
0: sorulara
1: bir çekiniyor
0: da,
1: bir şeyden.
0: Evet yani bir şekilde sorulan sorulara da kaçamak cevaplar veriyor. İşte niye santraforsuz oynuyoruz soruyorsun. Diyor ki biz herkes golcü diyor. Gerek yok santrafora mesela. Bunu böyle geçiştiriyor. Oyuna burada müdahale etmediniz. O anda biz öyle okuduk diyor.
1: Avustralya ile Paraguay'a gol
0: atamıyoruz. Gözüküyor.
1: Herkes golcü diyor sonra mı?
0: Dünya Kupası'ndan 6 günde elendik diyor. Olabilir. Gitmemiz büyük başarı diyor. Ama
2: onu başarı olarak görüyor işte antrenör.
0: Neredeyse dünyanın 4'te 3'ü ya. Ülkelerin, dünya ülkelerinin 4'te 1'i gitmiş yani. Zaten gitmeyeni dövmüşler. Ama biz de gitmişiz orada. Ama 6 gün sonra hoşça kal Amerika demişiz. Yani her şeyi bir şey söylüyorlar zaten. Bazı dinleyicilerimiz de var. Günün sonunda dedim ki ben hani bu burada kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Bizim 80'li 90'lı yıllarda evet belki uluslararası oyuncu sayımız çok azdı. Hani böyle tecrübeli oyuncu sayımız çok azdı. Şimdi bakıyorsunuz Galatasaray, Fenerbahçe 400 milyon eurolar civarında takımlar kuruyorlar artık. Yani bakıyorsun Benfica'ya bakıyorsun. Aa diyorsun ben Benfica'dan kadro değerim daha yüksek. Kendi kurduğum kadro. Orada oynayan yerli oyuncular var. Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayan yerli oyuncular var. Artık futbolda çok güçlüyle güçsüz arasındaki o şey kapandı artık. Herkes koşuyor. Artık bilim var. Bilim girdi bunun içine. Sen doğruları saha içinde yaptığın zaman birçok zaman kaybetmeyebilirsin. Kaybetsen bile artık o farklı skorlar ortaya çıkmıyor. Yani çok güçsüz de çok güçlü arasında evet. San Marino ile Hollanda oynuyorsa olabilir. Ama Türkiye ile Fransa arasında evet belki bireysel anlamda çok ciddi farklılıklar olabilir. Ama Türkiye ile İtalya arasında şu anda Türkiye'nin daha kalitesiz olduğunu kimse bana iddia edemez. Söyleyemez. Hayır bunu söyleyen insanlar var. Hayır efendim ne harikası var. Ona bile kulp bulmaya çalışıyoruz.
2: Kadro kalitemiz daha iyi. Günaydın, iyi pazarlar, iyi yayınlar. Beykoz sahilden çokça selamlar. Kahvaltıya buyurun demiş Seyfettin Bey. Afiyet olsun, ailenizle birlikte yayındayız efendim. İzmir'de yayınla ilgili bir problemimiz varmış. Rejimiz duydu. Teknik ekibimizle irtibata geçecektir İzmir için. İyi yayınlar hafta sonlarımızın dostları. Tarihin en kötü İtalya'sı varken Montoya Hoca bizim sahadaki maçı 1-0 kazanır. Diğer maçı 0-0'a bağlar. 100 yılın olayını gerçekleştirir. A liginde kalır. Fransa'dan 5, Belçika'dan 4 yese ne olur? Tabii bir ihtimal bu. Sonuç sonrasında İtalya Montoya'ya teklif verirse o zaman belki bir şeyler değişir demiş İzmir'den Volkan Bey. Umarım olur bu arada.
1: Teknik direktörü yok şu an İtalya'nın evet.
0: Yani olur mi?
1: Umarım. Gelmedi henüz.
0: Gelmedi mi?
2: Trabzon'da tarihi fark hücum oynarken yedik zaten. Okan Buruk hocam bu konuda seviyoruz ama maç maç değişmesi lazım. B planımız maalesef yok demiş Yunus Terfindane. Volkan Bey bir mesaj göndermiş. Ozan hocam iyi yayınlar dilerim. Montoya milli takımımıza hoca olarak yakışmıyor demiş.
0: Peki bizim milli takımda B planımız var mı? Burak,
1: bir A planımız var. 5 yıldır falan onu uyguluyoruz.
0: Mesela bu mücadelede örnek veriyorum. Dakika 75'ten sonra dörtlü savunmaya dönebilir miydik?
2: Tabii ki.
0: Dönebilirdik değil
1: bir
0: mi?
1: Bir zahmet.
0: Yani 1-0 gerideyiz ya mesela. Bunu gördünüz mü? Gören var mı? Hani biz göremiyoruz, futboldan anlamıyoruz ama belki siz daha iyi anlarsınız. Gören var mı mesela? 1-0 gerideyken teknik direktörünün ne yapmasını beklersin? Yani ya saha içinde değişiklik yapacak ya oyuncuyla oyunu değiştirmeye çalışacak. Başka bir formül var mı?
2: Yok. Yok. Hemşirelik kontenjanından başta Caner Aydaş olmak üzere herkese selamlar.
0: Sevgiler.
2: Hakan Çalhanoğlu'nun girişimiyle gelen hocanın başarılı olmasına inananların tarihimizin en kaliteli kadrosunun farkına varılmadığına inanıyorum. Formanın adaletli dağıtılmadığını düşünüyorum. İstanbul'dan Fırat Bey iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Bir eleştiri gelmiş, okuyalım. Merhaba. Tek doğruları sizin biliyor olmanız da ben de bilgi birikim ve tecrübe konusundaki durumunuzu merak ettim. Birazdan açıklarız. Ben söylerim. En yakın zamanda hangi futbolla ilgili araştırmaları incelediniz? Hangi eğitimcilerin kitaplarını okudunuz? Hangi makaleleri incelediniz? Nedir yani bilgi birikiminizin kaynağı? Cam ekrandan futbolu izlemek mi demiş?
0: Kim? Dinleyicimiz?
2: Dinleyicimizin ismini de hemen şöyle bir... Ali Özdemir Bey. Şimdi Ali Bey öncelikle sevgili. Şöyle söyleyeyim. Burada stüdyoda bulunan kişilerin hepsi profesyonel. Sevgili Alaca basketbol oynadı. Ben ve sevgili Can Aydaş profesyonel oynadık futbolu. 17 senelik bir profesyonel hayatım var. Google'dan da Ozan Özturan yazdığınız zaman hangi takımların formasını giymiş olduğumu görebilirsiniz. Ayrıca Yardımcı antrenörlük yaptım. Beşiktaş'ta da 14-16'yı çalıştırdım. Daha sonrasında spor akademisiyle beraber de farklı başarılara imza attık. Okuduğum üniversitede, Haliç Üniversitesi, Avrupa ve kıtalar arası şampiyon oldu. Hocamız da Müslüm Gülhan Hoca'ydı. En son onun eğitim kitabını okudum. Okumadıysanız da tavsiye ederim. İngiltere'de de tap yapan bir kitaptan bahsediyorum. Kitabın ismini söylemeyeyim, reklama girmesin. Ayrıca yine isimlerimizi Google'a yazarak futbol mecrasındaki okumuş olduğumuz kitapları, nerelere karşı yayın yaptığımızı ve kaç senedir bu platformda çalıştığımızı da öğrenebilirsiniz efendim.
0: Merak ettim. Ali Bey'e sevgiler de hani kendisi nasıl bir yetkinlikte ki bizi, yetkinliğimizi yani teraziye mi koymak lazım mesela burada hangi durumumuzda? Yok, olabilir, yazabilir. Google'da zaten hepimizin ismi vardır. Daha önce çalıştığımız, yaptığımız işler vesaire, burada yıllardır çalışmamızın herhalde bir referansı vardır diye düşünüyorum. Hani hocayı eleştirdiğimiz zaman yetkinliğimiz, mesela herhangi bir TV kanalında Montella hocanın taktiğini eleştirenin yetkinliğini mi, hani şey mi, CV'sini mi orada sunması lazım? Örnek veriyorum, işte eski bir futbolcu, efendim benim CV'm bu, büyük takımda oynamadım ama iyi bir futbolcuydum, Montella'yı eleştiriyorum ama CV'm de bu, hani geçmişte bunları yaptım, uygun görürseniz mi, yani böyle mi devam edeceğiz?
2: Ali Bey öyle istedi.
1: Tabii. Burası çünkü şeydi.
2: Ben senin CV'ni bildiğim için sormadım.
0: Önemli değil. Sevgili Burak, sevgili Ozan, yani burada gördüğümüz olumsuz bir şeyi, burada akşam sabah maç izliyoruz ya. Nasıl bir abi, şeydir yani?
1: Burayı biz 5 arkadaş toplanıp hadi biraz spor konuşalım diye açmadık. Burası 25 yıllık bir kurum. Her önüne geleni almıyorlar. Bazıları mesaj atıyor, bazıları gelip konuşuyor. İşte bu ayrımın gerekçelerini biraz düşünmek
0: olabilir yani. Niye Montella hocanın saha içindeki müdahalelerini eleştirdiğimiz İtalya için bir insan rahatsız belki olabilir?
1: Saygı
0: olabilir.
1: Çerçevesi değil, mantık İtalya'da çerçevesi eleştiriliyor. Önemli. Mantık çerçevesi önemli.
2: İyi yayınlar abi, hayırlı pazarlar. Milli takımlara da teknik direktörlük futbolcular gibi olsun. Ülke vatandaşı olmayan yapamasın. Bu düzen saçma geliyor bana. Sizce de öyle değil mi demiş.
0: Ya ben yabancı teknik direktör gelebilir diyorum. Burada ben de pozitif ayrımcılık yapmıyorum. Ben de yapmam da. Ama hani bazen bazı hocaların tabanı budur. Daha fazlası yoktur. Ya bu dünyanın sonu değil ki ya. Ben anlayamıyorum yani. Guardiola niye City'den ayrıldı ya? Ancelotti Real Madrid tarihinin en başarılı teknik direktörüydü. Adamlar gönderdi ya.
1: İspanya Enrique'yi yolladı.
0: Gönderdi ya, bu arada. Şaka falan mı yapıyorsunuz?
2: Ayrılmadı
0: yani?
2: Gönderdi.
0: Gönderdiler ya, Ancelotti dediler. Teşekkür ederim. Sen bir milli takıma git. Adam Real Madrid tarihinin en başarılı teknik direktörü. Bakın açın dönemine, bakın kazandık.
1: 4 Şampiyonlar Ligi var adamın ya, ötesi var mı?
0: Olacak iş değil.
2: Peki. Değer dinleyenlerimizden gelen mesajlar da var. Birazdan hepsini okuyacağız, değerlendireceğiz. 0538-052-1487 Radyospor WhatsApp hattımız. Saygı çerçevesine atılan bütün mesajları değerlendiriyoruz.
0: Çok bir tek cümle söyleyeyim. Asla kimseye saygısızlık yapmıyoruz. Saygı çerçevesinde bütün eleştirimizi yapıyoruz.
2: Tabii ki. Tabii
0: yoksa bu bizi ilgilendiren çok bir şey değil. Biz sadece saha için eleştiriyoruz. Bitti.
2: Değerli dinleyenlerimiz, iddia kuşağımız başlayacak. Erken saat karşılaşmalarımız var. Bizim de reklam aramız geldi. Reklamlardan sonra tekrardan beraberiz. 0538-052-1487 Radyospor WhatsApp hattımız.
3: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Gazancım.net, sigortam.net.
4: Radyo Spor. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
5: o. Nefes kesecek yepyeni bir sezon Esport Plus'ta seni bekliyor. 14 yıl aradan sonra Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague'e dönen Beşiktaş yepyeni transferleriyle Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin 3 takımla mücadele edeceğimiz Euroleague'in her anı canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle basketbolun

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Radyo Spor!
3: Sen de katıl derim, katılır.
4: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse Gireriz programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Caner Aydaş, sevgili Burak Alaca ve Ozan Özturan'la beraber saatler 14'e kadar sizlerle birlikteyiz. Soru, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz.

0: diyelim.
1: İnanılmaz mesajlar gelmiş. Değerli dinleyenlerimiz bizi koruma altına aldılar.
0: Yani çok koruyacak bir şeyimiz yok. Sonuçta burada yıllardır çalışıyoruz.
1: Junior Alaca. Nikli bir dinleyicimiz.
2: Musti mi?
1: Bir dinleyicinin bilgi birikimini sorgulamış, yorum yapıyorsunuz diye. İcraatın başındaki kişinin TFF başkanının eğitim ve bilgi birikiminin yeterli sanırım sorgulanmadığına göre demiş bir dinleyicimiz.
0: Yani bize gelene kadar aslında tabii başka yerlerin de sorgulanması lazım. Önce oraların bir sorgulanması lazım. Liyakat var mı TFF'de ya da başka kurumlarda? Buralara bakmak lazım. Sonra bize gelin.
1: Ozan abi genelde teke tek futbol maçına çağırıyor demiş ama beklerim. 10 avans. Ali Bey, İstanbul tarafındaysanız 10 avans size. 15'te biter. Futbolu öğrenelim. Neymiş, neyin nesiymiş, şut nasıl çekilirmiş bir gösterin, bir görelim. Radyo Spor'un sevgili üçlüsü, hepinize Giresun'dan kucaklıyorum. Selam ve sevgilerimi sunuyorum. Korkut Konur abi demiş. Saygılar Korkut abi. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun.
0: Sevgiler.
1: Şu maçta rüzgarı arkasına alan İlhan Fakılı. Oynasaydı kaybımız daha fazla olurdu. Kazancımız mı demiş dinleyicimiz.
0: Doğru.
1: Doğru. Oynardı da bu arada bu performansıyla.
0: İhtiyacı varmış Ümit Milli Takım.
2: Olmaz Ümit Milli Takım.
1: Selamlar Süper Üçlü Ankara'dan Mehmet. Selamlar Burak kardeştan. Basketbol analizi vermek mümkün mü? Başlıyoruz efendim birazdan. Son mesajlarınızı okuyoruz. Merhaba, iyi yayınlar, bir şey soracağım. Araştırırsanız da çok mutlu olurum. Dünya Kupası dahil, hatta önce oynanan hazırlık maçları dahil, milli takımımızın değişmez olarak seçtiği futbolculardan bir kişi bir dakika süre almadan hala o milli takımda duruyorsa sizce etik bir şey mi demiş.
0: Samet.
1: Evet.
2: Trabzonspor'da da oynamıyor. Rizespor'da mesela oynuyordu diye.
0: Bana biri bunu açıklayabilir mi mesela?
1: Açıkladı federasyon başkanımız.
0: Niçin?
1: Abilik var dedi orada dedi.
0: Ya abicim ben de iyi bir abiyim. Bak 45-47 yaşındayım. İyi abilik yaparım. Yani bu yeterli mi?
2: De takımda
0: dünya, milli takımda bu oyuncular prim alıyor. Bilmem ne yapıyor. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Yani bu ülkede birçok yer bak. Okan Arda Kurtulan Göztepe'de. 1,5 senedir bağırıyorum ya, bir kere milli takıma çağırın.
1: Doğru ama çok da iyi
0: lütfen
1: performans
0: yani,
1: gösterdi.
0: Lütfen yani
1: sezon.
0: Şimdi Montella'yı koruyacaksınız diye yani konuşmak istemiyorum bazı şeyleri. Yani saygısızlık asla yapmam ama yapmayın yani.
1: İzmir'le ilgili teknik problem bir dinleyicimiz daha yazmış. Rezimiz mesajı aldı. Gerekli çalışmaları yapıyoruz efendim. İzmir'le ilgili şüpheniz olmasın, rejimize ilettik.
2: Bir şey söyleyeceğim. Milli takımda 30 yaş üstü bir sürü oyuncu var. Abilik yapmaması bir kişiye mi yükleniyor mesela? Oynayanlar yapamıyor mu?
0: Bilmiyorum.
1: Merhabalar, pazar gününün 3 güzel insanı. Maalesef çok boş yorum yapan insanlar var. Biraz değiştirerek okuyorum, saygı çerçevesinde okuyorum efendim. Siz saygı ve sevgiyle yayın yapıyorsunuz. Böyle devam etmenizi bekler, saygılar sunarım. Ankara'dan Vehbi Bey demiş. Sağ olun, var olun efendim. Bu şekilde devam edeceğiz her zaman. Yani hiçbir şüpheniz olmasın. İyi günler, ben Almanya'dan Seyfettin. Biz futbol sever olarak ve Türk milleti olarak çok sabırsız bir milletiz ve futbol severiz. Bir maçta yerin dibine sokup bir maçta göklere çıkarabiliyoruz. Beklemesini bilmiyoruz. Fransa'ya karşı iyi futbol oynadık, kötü yenildik. Bir Belçika maçlarını ve İtalya maçlarını bekleyelim, görelim sabırla. Bu zamana kadar gelen Türk antrenörleri de gördük. Hatır için futbolcu oynattılar. İyi günler demiş dinleyicimiz Seyfettin Bey.
0: Şimdi şöyle dinleyicimize Seyfettin Bey'e şöyle katılıyorum. Biz zaten hocayı gönderin demedik bak. Ben öyle bir cümle kullanmadım. Sadece dönüp diyorum ki hocanın da geçmişte yaptığı, deneyip de sonuç almadığı şeyler artık denememesi gerektiğini söylüyorum. Acaba anlaşılamıyor mu?
1: Doğru ama dediğime katılıyorum.
0: Yani Barış'tan santraforda verim alamıyorsan hocam vazgeç bu sistemden. Barış zaten sağda değerli bir oyuncu. Kerem solda daha değerli bir oyuncu. Az önce Burak söyledi. Yani 4-6-0'da Kerem daha etkiliyken o zaman Kerem'i kullan.
2: Gidip Avustralya yani maçında Kerem'i atıyorsun. Mesela, oraya burada Fransa maçında
0: yani
2: Barış'ı atıyorsun.
0: 4-6-0'ına evet karşıyız. Ülkece karşıyız. Hiç kimse istemiyor. Ülkede santrafor yok diyorsunuz. Hepsine eyvallah. Dün yorum geldi işte. Enes formsuz. Ama bak yine bir gol atmış bu sezon. Yine bu havuzda olabilirdi.
2: Konferansında
0: yani,
2: Partizan'a iki tane atıyor.
0: Samet'i kötülemek için söylemiyorum. Samet'i çağırın. İrfan'ı çağırın, abilik yapsınlar. Ama Enes'in suçu ne ya? Adam oynuyor. Yani bu milli takımda olamaz mıydı yani? Yani geçmişteki yaptığı, sonuç alamadığı yanlışlar ya da tercihleri artık yapmasını istiyoruz. Burası hepimizin milli takımı ya. Artık Seyfettin Bey'de şöyle söyleyeyim. Biz sabırlı bir milletiz. Kaç senedir Montella'ya sabrediyoruz? Almanya'da Almanya Nagelsmann'ı gönderdi. Çok daha kariyerli bir hocayı yolladı.

0: Efendim.
1: Hansi Flick'i yolladı
0: daha önce. Sabırsız falan
1: ya.
0: Demeyin yani. Gayet sabırlıyız. 3 senedir aynı şeyleri söylüyoruz. Hocamız ısrarla aynı şeyleri deniyor. Biz hala dönüp demiyoruz ya istifa etsin demiyoruz. Hocam yapma artık.
2: Biraz önce dinleyen, bizi eleştiren dinleyicimiz, ben sizi dinliyorum. TFF başkanını hiç dinlemedim. Ayrıca sadece transfer üzerinden çözümler sunan Sayın Ozan Bey, ben Rusya'dayım. Buraya getirin takımınızı. İstediğiniz yabancı kuralını açığım, istediğiniz transferleri yapabilirsiniz demiş, gülücük koymuş. Saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Rusça şöyle cevap veriyorum size. Renşa yavidla Rusya, tiveruminya brat diyeceğim. Siz beni anlarsınız efendim.
0: Biz de anlasaydık.
2: Ben açıklamasını yapacağım.
0: Okay, bak.
2: İyi yayınlar İstanbul'dan Ferşat. Kocaeli'nde oynanan maçta stada Hodri Meydan taraftarları alınmamış. Sponsorlara dağıtılmış. Tribünü gördünüz. Bursa'da oynanan maçta da aynısı mı uygulanacak demiş dinleyicimiz. Bu konu da çok gündeme geldi bu arada.
0: Ya bir kere Kocaeli şu zeminde milli maçın oynamaması gerekiyor. Bak dün de eleştirmen dinleyicimiz diyor ya TFF hiç eleştirmiyor. Eleştiriyorum kardeşim, bakın eleştiriyorum. Korkmadan eleştiriyorum. Bu zeminde futbol oynatılmaması gerekiyor. Maçtan sonra Sayın Montella ne dedi? Biz Fransa'nın bize baskı yapacağını biliyorduk. Topun onlarda kalacağını biliyorduk. Pasta çıkmaya çalıştık. Zemin izin vermedi. Ne demek bu? Bu zemin niye seçildi diyor. Beni eleştirmiyor. Sayın Futbol Federasyonu Başkanı'nı eleştiriyor. O zaman bunu biliyordunuz, niye bu zemini seçtiniz? Seçtiyseniz neden bakımını yaptırmadınız? Veya Kocaeli Spor orada oynatmasaydınız, başka statta oynasaydınız. Doğru değil mi Burak? Sen statlardan anlarsın, çimlerden. Şimdi, o yüzden.
2: Ya bak, çimen bilgisi alabilir miyiz sevgili alacağım?
1: Mesela şöyle bir midir? Fikir geldi biliyorsun şeyden, mesajlara. Kocaeli Spor'un zemini kötü olduğu için Fransa toplu oynamak isteyecek. Onların biraz acaba işini zorlaştırmak için mi bu seçim yapıldı mesela?
0: Ama ertesi gün ne dedi maçtan sonra? Bizim pasta hızlı çıkışlarımızı engelledi zemin dedi. Uzun çıkmak zorunda kaldık mecburen. Bu defa da top bizde hiç kalmadı, çıkamadık dedi.
1: Bu arada başka bir şikayetten bahsedeyim. Kocaeli'de ciddi bir taraftar var biliyorsun. Kocaeli evet. Spor'un da
2: çok iyi bir taraftar var.
1: Bilet gidemedik diyenler var. 32 bin kişi yazmış. Stadyumda nasıl yer bulamıyorsun?
2: Doğru ya. Yalnız.
1: Hangi sponsorlara gidiyor? Kimlere gidiyor? Milli maçı sen İstanbul'da yapmıyorsun madem. Millet gidip her şehirde milli takımı görsün diyorsun. 32 bin kişilik stadda millet hala bilet bulamıyorsa bu da mesela yalan. Ben bu motivasyona da inanmıyorum o zaman.
2: İyi günler. Ben yine Seyfettin. Benim sözüm sizlere değil taraftarlaraydı, gönderelim diyenlereydi demiş Seyfettin Bey. Peki, bir dinleyicimiz de zamanı geldi abi artık iddia demiş. Doğru söyledi. Saatlerimiz 13'ü 10 geçiyor efendim.
0: Hazır kısa değilim.
2: Hazır değil miyiz?
0: Yok.
2: CV'm hazır değil.
0: Evet hazırlı.
1: O yetkinlikte görmüyorum.
2: CV aman diyeyim.
0: Var mı yetkinliğimiz?
2: CV aman diyeyim. CV'lerimizi hazırlayalım. İddia kuşağına geçiş yapacağız geçelim çünkü.
1: Abi. İnsan kaynaklarını bırakalım.
2: İnsan kaynaklarını bırakalım lütfen. Kısa bir reklama gidiyoruz efendim.
3: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Sigortam.net.
4: Radyo Spor. Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Bahse gireriz devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, iddia kuşağımız başlıyor. Basketbolla başlayacağız. Artık basketbol karşılaşmaları da başladı. Avrupa'daki tercihlerimizi de dün yapmış olduk. Dün Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'ndeki 3 tercihimizin 3'ü de isabet sağladı. Panathinaikos mücadelesiyle ilgili 8 sayı fark yemez demiştik PAOK. PAOK mücadeleyi kazandı. Cedi Osman'ın son saniyede attığı üçlükle ben de sosyal medya üzerinden gördüm. Eski takımını yıktı Cedi Osman. Ve finale kaldılar. Olympiakos'ta final mücadelesi verecek. AYK mücadelesinde de 18 sayı fark yemez demiştik. AYK için 13 sayı fark yediler. Yani basketbolda dün verdirmiş olduğumuz 6 tercihin 6'sı da isabet sağladı. Gönül isterdi ki seçenekler daha fazla olsun, daha da fazla tercihimiz olacaktı. Evet. Ama kısıtlı seçeneklerle yapabildik. Umarım bugün de basketbolda yazdığımız, söylediğimiz gibi sonuçlanır. Önemli olan kuponu aldığımız maçların gelmesi.
2: Muhakkak.
1: Değerli dinleyenlerimiz, güzel de bir karşılaşmayla başlayacağız ama maalesef seçeneklerimiz kısıtlı. Biz yine tercihlerimizi söyleyelim çünkü canlıdan açılıyor. Açıldığı anda da oynayabilirsiniz. 15-30 kuşağı, Trabzonspor, Bursaspor mücadelesi. Sevgili fenomen Caner Aydaş.
3: Ya ben üst bekliyorum da sabah sanırım 161 falan gördüm ya da 160 buçuk üstü gördüm. Sonra kapatmışlar.
1: Maalesef.
3: Sebebini bilemiyorum. Yani canlıda oynayacaklara ben skorlu bir mücadele bekliyorum.
2: Burada ben de üst bekliyorum. Trabzonspor'dan da galibiyet bekliyorum. Daha iyi bir takım kurdular bu sezon. Biraz daha rekabetçi olabilirler diye düşünüyorum.
1: Açıkçası Trabzon'un oranı bizi tatmin etmiyor ama diğer seçenekler de kapalı. 1.25'lik bir oran var şu anda. Ben de Trabzonspor'un mücadeleyi kazanmasını beklerim. Maçın da üste gitmesini de beklerim Bursaspor'un vermiş olduğu katkıyla. Çünkü dış atışlarda etkili bir Bursa takımı izlemiştik son dönemde.
2: Sezona onlar da hareketli girmek isteyeceklerdir. Kolay teslim olmazlar bence de.
1: Bugün de Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde çok güzel maçlar var. İkinci karşılaşmamız 18 kuşağı Bahçeşehir-Fenerbahçe-Tarfin karşılaşması. Çok da güzel bir karşılaşma. Bahçeşehir'de son dönemde lige damga vuran takımlardan bir tanesi oldu. Seçenekleri kontrol ettiğimizde çok fazla seçenek açıklanmamış ama alt üst baremleri burada açık olarak gözüküyor.
3: Kapattılar.
1: O da mı kapandı?
3: Normal üst, alt üst bahisleri kapandı.
1: Ev sahibi alt üst kaldı evet. Sadece o zaman. Senin tercihini de alalım sevgili Caner. Aslında tam üst maçı bu.
3: Yani net bir üst maçıydı ama maalesef İdaresi Merkezi yine yaptı yapacağını. Ben şöyle bir şey önereceğim. Bilmiyorum, bana hitap ettiği gibi. En düşüklü periyodun skoru 32.5 üstü olur. En düşük periyotta en az 33 sayı atılır. Ben böyle bir şey önereceğim. Şimdi deplasman iki yarıyı da tüm periyotları kazanır. 9 falan oranı var. Aslında bir taraftan önermek istiyorum ama sonuçta Euroleague, önünde Euroleague maçı var. Öncesi de Euroleague maçı vardı. Fenerbahçe rotasyon yapabilir. Ama yani savunmalar biraz daha düşük olabilir Fenerbahçe tarafında. Dediğim gibi en düşük periyot en az 33 sayı olur. Bu güzel bir bahis bence.
1: Sevgili Alaca.
2: Ben de burada ev sahibi Bahçeşehir'in 76.5 sayı barajını aşmasını bekliyorum. Bir Euroleague kadrosu kurdu Bahçeşehir. Malachi Flynn'le Trevion Williams üzerine Marcus Reed'i eklediler. Damian Inglis eklemesi geldi.
1: Marcus Reed çok büyük bekleme bu arada bence.
2: İyi de bir hoca geldi. Önce Fenerbahçe'ye Süper Lig'de şampiyon olmuştu. Sasha Georgievich Bahçeşehir 76.5 sayı barajını aşar. Bir sürpriz olur mu bilmiyorum ama bayağı zorlayacağını düşünüyorum.
1: Alexander Georgievich.
2: Evet, Sasha Alexander Georgievich.
1: Kararım aynı sevgili Alaca senle. Çünkü Bahçeşehir deplasmanları Fenerbahçe için her zaman zor geçen bir deplasmandır. Burada en alt baremde 76.5 olarak gözüküyor. 1.45'lik bir oranı var. Ben hatta 77.5 sayı üstüne bile çıkabileceğini düşünüyorum Bahçeşehir'in.

0: iyi bir kadro kurdular gerçekten. Alternatif tercihimde bu mücadelede birinci yarıda 79,5 sayı üst beklediğim tercihler arasına girdi. Eklemek istediğiniz bir şey var mıydı Başakşehir-Fenerbahçe tarifi maçıyla?
1: Güzel maç olur. Bence keyifli maç olur, öyle düşünüyorum. Yani normalde bu maça mesela oyuncu bahislerinin falan açılması lazım.
0: Tabii
1: bu
0: ki, maç üzerinde tabii söylüyorum. %100 katılıyorum.
1: Yani bu kadar güzel Süper Lig'deki iki iyi takımın bir tanesi şampiyon, diğeri hani ilk dördü zorlayan takımlardan birisi. Hani burada bile özel bahis açmıyorsanız hiç açmayın Süper Lig'i.
2: Oyuncu yani bahisleri falan açılsa ne güzel olur değil mi?
1: Ya onu söylüyorum işte.
2: Yani
0: eklemek istediğiniz bir şey yoksa günün maçına geçiyorum.
1: Geçelim.
0: 20-30 kuşağı Euroleague'de ilk maçlarını kaybeden iki takımın mücadelesi, Anadolu Efes Beşiktaş karşılaşması, canlı olarak kesinlikle takip edeceğim bir mücadeledir. Saat 20.30 kuşağında başlayacak. Seçenekler biraz mevcut. Sevgili Alaca, bu sefer ilk yorumu senden alalım. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Biraz da yorumlarsan sevinirim.
2: Yani iki takım da kötü başladı. Anadolu Efes çok iyi bir kadro kurdu, ona rağmen kötü başladı. Beşiktaş'ta eksiklikler olan kadroda sene başında iyi kontrat verilen Madis Sokko ve Daquan Jeffries'i ilk maç itibariyle kaybettiler. Bugüne kadar Beşiktaş hep ters geldi Anadolu Efes'e. Yani kadro Anadolu Efes'in daha iyi, daha güçlü kazanır diyoruz ama her zaman Anadolu Efes'in kadrosu daha güçlüydü. 163.5 üst İlk tercihim olacak. Skorlu bir maç olacaktır savunmadan ziyade. Euroleague'de de çift maç haftası var. Bol rotasyon görebiliriz o yüzden. Ben Beşiktaş'ın da kolay teslim olacağını düşünmüyorum. Favori olduğunu söyleyemem ama handikap içerisinde kalabilir.
1: Bu arada bir ekleme yapayım mı? Ben de hani bu maç özelinde söylüyorum.
0: Tabii.
1: Skorlu bir mücadele bekliyorum. Üst bahsini kazandırmasını bekliyorum. Efes'in de kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum ama skor, hani burada çok fazla sayı baremi var. Seçenek var daha doğrusu. 165 civarı bir sayı bekliyorum.
0: 162 olarak da açıklanmış.
1: Evet, bence güzel. Yani orta baremlerde bitebilir. Yani skorlu bir mücadele bekliyorum. Fenerbahçe Divan Kurulu'nda da Sayın Sarı'nın dönemi mali yönden ibra edilmiş. Son dakika bilgisi, onu da söyleyeyim.
0: Peki.
1: Önüme düştüğü için paylaşayım istedim.
0: Değerli dinleyenlerimiz, mücadelede Anadolu Efes'in iç sahada kazanmasını bekliyorum. Çünkü son mücadelede de önde götürdüğü bir karşılaşmayı son periyotta Barcelona'ya verdi. Bir Türk basketbol sever olarak da üzüldüm. Aynı şekilde Beşiktaş da aynısını yaptı bu arada.
2: Evet, Beşiktaş son çeyrekte kazanırken gitti bir de.
0: İki takım da önde götürdüğü mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı ama Anadolu Efes'in kadro kalitesiyle önde olduğunu düşünüyorum. Maç sonucu 1 ve üst diyeceğim. 1 oranı da bizi tatmin etmiyor. 1.43 olarak açıklanmış oran yüklenme sonrası 1.23'e düşmüş. Benim tercihim şu şekilde efendim. Maç sonucu 1 ve 165.5 sayı üst oran 2.26. Seçenekler arasında da en yüksek orana sahip oranlardan bir tanesi. Yeter ki maçta 166 sayı çıksın diyeceğim.
1: Olur bence.
0: Benim tercihim bu şekilde. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'ndeki bütün karşılaşmaları konuştuk, değerlendirdik. Yüksek oyun alan başka bir karşılaşma var mı diye bakarken bir maç önüme çıktı. O da final maçı. Yarı final maçlarını bilmiştik hepsini.
2: PAOK.
0: 20 kuşağı sevgili Caner Aydaş'a da sormak isterim. Süper Kupa final maçı Yunanistan'da. Olympiakos PAOK karşılaşması. Sevgili Caner Aydaş, neler söylersin? PAOK son saniye üçlüğüyle Panathinaikos'u yıkmıştı.
1: Yani Olympiakos Euroleague'in de favorisi. Bakmak öyle bakalım. Son Euroleague şampiyonu, çok iyi bir takım. Geçen senenin üzerine de değerli eklemeler yaptılar. İyi bir koçu var. En azından sistem, iyi bir sistem oyun oynatan ve kendi sistemine de uygun oyuncuları, hani yıldız olmasa da transfer ediyor. Gelen giden bir şekilde oyun sistemini bozmuyor. Bugün de kazanmasını bekliyorum ama tabii oran ne kadar
0: kapalı,
1: cazip olur onu bilmiyorum. Olympiakos'un eğer handikapı varsa handikap açacağını düşünüyorum. Yani normal şartlarda beklentim Olympiakos'un farklı bir galibiyeti.
0: 9 sayı handikap açıklanmış.
1: Bence aşar o handikap.
0: Sevgili Alaca,
2: ben de üst diyeceğim.
0: 174 açıklanmış güncel üst şu anda.
2: Olympiakos'un handikap aşacağına katılıyorum ve 90 sayı barajında aşacaklardır ama PAOK da bir şekilde eşlik eder, orada takipte kalmaya çalışır. O yüzden üst barajında aşılacağını düşünüyorum. Olympiakos Panathinaikos'a göre daha olmuş bir takım. Düne nazaran böyle bir kıyas yapabiliriz. Caner abinin söylediği gibi orada bütün çarkların nereye oturduğu, nereye döneceği belli. Euroleague'inde bana sorarsan en büyük şampiyonluk adayı bu arada, açık konuşmak gerekirse. Bugün de kazanırlar.
0: Olympiakos'un maçı kazanması zaten burada favori. Oranlar dahi kapalı. Ben Panathinaikos'un çok güvenmemekle beraber bunu açık söylüyorum. Çünkü Panathinaikos'a yendiler son saniye üçlüyle. Orada da 8 handikap açılmıştı. Olympiakos biraz rahat oynarsa, çok kasmazsa bu mücadeleyi, sanki PAOK 9 sayı fark yemez gibi hissettim. Oran da iyi geldi. 1.64'lük bir oran var. Yani Olympiakos bu mücadele 5 sayıyla 6 sayıyla kazansa onun için bir şey fark etmez. Sonuçta kupayı kazanıyorlar. Belki maç son topa gidecek. Onları da düşünerekten benim şahsi tercihimdir. PAOK 9 sayı fark yemez diyeceğim bu mücadelede. Çok güvenmemekle birlikte efendim.
2: Ben burada gönlümden geçen Cedi Osman'ın böyle 25 sayı attığı, PAOK'un kupayı aldığı bir maç olsa çok tatlı olur mesela.
1: Evet.
0: Değerli dinleyenlerimiz, basketboldaki bütün tercihlerimizi sizler için yorumladık. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ve çok oyun alan Yunanistan Süper Kupa final mücadelesini değerlendirdik. Ve şimdi futbol kuşağımızla devam ediyoruz. UEFA Uluslar Ligi A grubu grup 2 mücadelesi 19 kuşağı Sırbistan, Hollanda, bu arada Hollanda'da Almanya mücadelesinde son dakika golüyle kuponumu getirdi. İki takım da gol atar oynamıştım.
2: Gakpo.
0: İsabet sağladı. Bir dinleyicimiz daha önce demişti sürekli TGS 2 ya da 3 gol bandı ve KG olarak öneriyorsunuz. 10 Bayis'ten 7 tanesi geliyorsa neyi önereceğiz başka?
2: Ha bir de burada uçarı kaçarı şeylere isabet
0: olacak. Önemli olan verdiğimiz tercihin gelmesi. Ne olursa olsun istiyorsa 100 tanesine de KG söyleyelim. Yani profesyonel bir şekilde iddiaya bakmak bu şekilde oluyor. Dedikten sonra Sırbistan Hollanda sevgili Caner Aydaş.
1: Yani seçenekler arasında eğer KG varsa bu da önerilebilir bir şey. Hani bundan sonra bazı maçlarda...
0: Oran çok iyi bu arada.
1: Dinleyicilerimize de bazı meraklı dinleyicilerimize sorarız burada önerelim mi diye, ama iddia açıyorsa böyle bir seçenek, biz de birbirine güç olarak yakın iki takımın maçında iki takımın da gol atmasını bekliyorsak KG var dememiz kadar normal bir şey yok. Bu maçta da ben Zivkovic en az bir şut atar diyorum, 1.65 oran, KG var demedim bak gördüğün gibi.
2: İyi oyuncudur bu arada PAOK'u.
1: Evet. 2 de deneyebilirler, 4 oran var, yani o oran denemeye değer.
0: Sevgili Alaca.
2: Ben Hollanda'nın kazanacağını düşünüyorum ya. Yani Xavi ile birlikte Almanya maçında beğendim. Koeman'la birlikte de yine Dünya Kupası'nda elendiler belki Fas'a, ama ileride pozitif bir futbol vardı. Ben dediğim gibi Hollanda tarafındayım. Hollanda kazanır 1.5 isteyeceğim. Sırbistan'ın gol atma ihtimalini cebe koyarak.
0: Sırbistan'ın kadrosu eski Sırbistan'ın kadrosu değil. Forvet hattını kontrol ettiğimizde Tadic gözüküyor Sırbistan'da. Tadic'in de şu anda 38 yaşında olduğunu söylemek gerekir. Ben de Hollanda tarafındayım. Maç sonucu 2 ve 1.5 gol isteyeceğim ben. Hatta oranı bir tık daha yukarı çekmiş oluyoruz. Tercihim Hollanda'dan yana. 21.45 Almanya Yunanistan mücadelesi.
1: Evet, burada tabii favori Almanya, yani kazanması da sürpriz olmayabilir. Bugün de kalede Nübel oynaması bekleniyor. Teknik direktör açıkladı.
0: Canlı yayında açıkladı hem de.
1: Bence Ter Stegen Hollanda maçında çok hata yaptı. Bunları Hollandalılar değerlendiremedi ama hani çok aşırı özgüvenli. Bir de yan topları zayıf ya Ter Stegen'in. Bilmiyorum ne dersiniz
2: bugün
1: ama.
2: Bugün Nübel oynayacak zaten.
1: Bugün Nübel oynayacak. Yani orada Klopp bence bir vefa gösterdi. Hani Neuer sonrası yıllarca bekledi.
2: Artık oyna.
1: bir oyna dedi ama bence o da doğruyu bulacaktır. Maça gelirsek zor maç. Almanya'nın kazanması muhtemel gözüküyor. Yine karşılıklı gol var demeyeceğim sevgili Ozan. Bu seçeneği kapatmaman lazım bana. Ben Zolis'in kıymetli bir oyuncu. Çok en az 2 şut atmasını bekliyorum. İsabet aramıyorum. Bence günün güzel oranı da bu arada şahane değerlendirebilirler. Zolis en az 2 şut atar.
2: Hristos Zolis'in oranı şu yüzden çok güzel. Bence çok iyi oyuncu. Arsenal'da denemiyor mu? Evet. Yunanistan milli takımında daha fazla sorumluluk almak zorunda. Çok güzel bir deneme olur bu da. Kaleci bahislerine baktım.
1: Arsenal'da deneyemiyorsun çünkü senden daha kıymetli oyuncular var. Ama burada çevresi öyle sarılı değil yani.
2: Hem öyle, bir de Arsenal'da kimse şut atmıyor ki abi. Kaleye kadar top yapmaya çalıştıkları için.
1: Doğru.
2: Burada ben de kaleci bahislerine bakmak istemiştim. Jolakis için bir şey bulabilir miyiz diye, bulamadık. Klopp'la birlikte Almanya Hollanda maçında fena değildi. Bugün ilk galibiyet gelir bence Klopp'la. 1 ve 2.5 isteyeceğim. Hollanda'da skor eşlik edebilir bence. Hollanda diyorum, Yunanistan.
0: Almanya mı diyecektin?
2: Almanya kazanır.
1: Hollanda, Almanya hepsi karıştı. Yani Almanya Birliği kazanır ve 3 gol olur diyor.
2: Aynen, Avrupa Birliği ülkelerinin hepsini saydım, bir kupa vereceğim.
1: KG var da mı?
2: İşte
1: olur,
2: gerçek yorum yapmayacağım. İşte gerçek
1: KG'lara yorum yok. Evet.
0: Sevgili Caner Aydaş, siz konuşurken ben de oranları kontrol ettim. Yüklü oynama hissiyatı geldi. Nabızım biraz yükseldi.
1: Bir papatya çayı versin.
0: Papatya çayını içeceğim. 1 ve 1.5 gol üst oranı şu anda 1.45. Almanya'nın başına gelen Klopp ilk mücadelesinde son dakikada yediği golle beraberlikle ayrıldı. İkinci karşılaşma iç sahada oynayacaklar. Rakip Yunanistan, Almanya tam kadro. Yani bu karşılaşmanın yanına bir maç daha koyup misli seviyesinde bir kupon yapmayı düşünüyorum. O ikinci karşılaşmayı da çok iyi araştırmam gerekiyor. Çünkü hissiyat olarak bu maçın net gelmesini bekliyorum. Hissiyat olarak. Ve 1 ve 2.5 üst edemedim ben.
1: Evet, 1.5.
0: 1 ve 1.5 gol üst bu kadroyla Almanya 5-6 tane atarsa ben şaşırmam. Jürgen Klopp da bırakmaz. Benim net tercihimdir. En güvendiğim de maçtır. 1 ve 1.5 gol üst Almanya yener diyorum. Değerli dinleyenlerimiz, grup 4 ile yolumuza devam ediyoruz. 19 kuşağı Danimarka-Galler karşılaşması.
1: Valla Danimarka'yı beğendim. Norveç deplasmanında bence çok kötü oynadıklarını düşünmüyorum. Evet, kaybettiler.
0: Ama çok zorladılar.
1: Çok zorladılar. Galler, onlar da aslında Portekiz'i bence fena zorlamadılar. Yani Portekiz'e 1-0 yenilmek kötü bir sonuç değil. Galler açısından
0: bence de,
1: söylüyorum.
0: Bence de.
1: Burada yine de ne olursa olsun, hani Galler iyi bir takım olsa da Danimarka bence daha iyi takım. Danimarka kazanır içeride.
2: Burada Danimarka'da son Dünya Kupası'na gidememenin verdiği bir hırs olacağını düşünüyorum. Bence de Galler'e nazaran daha iyi bir takım. Galler de bu arada fiziksel sert, oyunun temposunu düşüren bir takım. O yüzden ben TGS 2-3'e de katılmak eklemekle birlikte Danimarka galibiyetinden yana kalabilirim.
0: Danimarka'nın yener oranı güncel 1.23. Ben de Danimarka'nın yenmesini bekliyorum. Ama bu orandan da kupona yazmak ideal gelmedi. 1 ve 1.5 gol üst dediğimiz zaman bu karşılaşmada da oran yine 1.45'e geliyor. Hatta bu oran 1.65'ten düşmüş yüklenmeden dolayı. Net tercihimdir. Yanına Almanya'nın bu maçı koyabilirim. Danimarka kazanır ve 1.5 gol üst. Norveç maçında çok iyi oynadı Danimarka. Ama kaybettiler. Yani iyi oynayıp kaybetti takım. Evet. Galler bence rakibi değil, Danimarka'nın iç sahada oynayacak. Kadro kalitesi de daha iyi Galler'e göre. 1 ve 1.5 gol üst net ideal tercihimdir efendim. 21.45 kuşağı, çok güzel bir maça geldik. Aynı dünkü İspanya-İngiltere maçı gibi bir karşılaşma bekliyorum. Norveç-Portekiz.
1: Zor maç. Gerçekten çok zor maç. Neden? Çünkü Norveç gerçekten iyi oynuyor. Son mücadelede Danimarka maçında da evet 3-2 kazandılar. Daha fazla atabilirlerdi. Orada tabii özellikle milli takımda da hani oyuncuların bence ekstra performans gösterdiğini düşünüyorum. Ya zaten çok iyi oyuncuları var ama orayı da en az kulüp takımları kadar belki daha fazla önemsiyorlar. Burada hani üzülerek söylüyorum ama başka bir seçenek yok. Ben karşılıklı gol varın olmasını
0: net istiyorum. Zaten.
1: Üzülerek söylüyorum, ben başka seçenek kalmadı. İki takım da gol atar. Hadi bunu biraz uzatayım, öyle diyeyim yani. KG var demedim.
2: Yani iyi iki takım. Norveç'i de Dünya Kupası'nda gördük. Önemli hücum silahlarına sahipler. Gol bulacaklardır. Portekiz de eşlik edecek potansiyele sahip. Burada taraf mı verelim, yarı mı verelim? İki takım da gol atar, ne güzel. Yani burada şey mi maksat mesela, atıyorum 7 oranlık bir fantazi deneme yapalım da burada maksat tutsun diye konuşmamız gerekmiyor mesela.
1: Tabii ki.
2: Yani.
1: Mesela bu maçta 7 oranlı bir şey var. Eğer isteyenler bakabilir. Hatta 8 oranlı. İki yarıda, yani ilk yarı ve ikinci yarıda da karşılıklı gol var. Potansiyel bir maç.
0: Ben dün bu karşılaşmayı bir kuponuma aldım. Grubuma da önerdim. Ben aldığımda gol var oranı 1.39'du. Şu anda inanılmaz bir yüklenme sonrası 1.28'e kadar düşmüş. Net tercihimdir, iki takım da gol atar. İlk yarı 1.5 gol üstü. İlk yarı iki takım da gol atar da sürpriz tercihlerimdir. Bu maçta 2.5 gol üstü, 3.5 gol üstüne de gitmesini beklediğim bir karşılaşmadır. Çok tempolu bir mücadele bekliyorum.
1: Evet, güzel maç olur.
0: Burada Norveç de Portekiz'i yenmek isteyecektir. Bu kadar formda olan bir Norveç. Dünya Kupası'nda da büyük takımları dize getiren bir Norveç takımı gördük. Değerli dinleyenlerimiz, grup 4'te de konuşmadığımız bir mücadele kalmadı. Saatlerimiz 13.30'u gösteriyor. Kısa bir reklama gidiyoruz.
3: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.

0: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProAce ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
3: Yıldız. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Türkiye'de sektörün tek ve

0: için promosyonshow.com. Reklam. Bahse gireriz devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, iddia kuşağımız kaldığı yerden devam ediyor. Avrupa UEFA Uluslar Ligi B grubu grup 3 mücadeleleriyle devam ediyoruz. 19 kuşağı Avusturya-Kosova mücadelesi. Kosova'da da Vedat Mur için ceza alması gündemde. Raşitsa ile birlikte golden sonra tişörtteki siyasi bir yazı üzerinden bir ceza gelebilir. Bugünkü maç kadrosuna baktığımda Vedat Mur için oynaması bekleniyor. Bunun bilgisini paylaşayım. Sağ tarafta da Zegrova'nın ufak bir sakatlığı vardı. Onun da oynaması bekleniyor. Güzel maç.
2: Yani Avusturya iyi bir takım. Kosova da son yıllarda kendini özellikle bu tarz turnuvalarda ki iyi bir yere geldiler. B ligindeler. Bir şekilde buralarda tutmaya çalışıyor. Bence yine iki takım da gol attığı bir mücadele olur. Yani maç sonunda kazanabilir belki Avusturya ama Kosova'nın gol atmasını bekliyorum.
3: Evet, Avusturya benim beğendiğim takımlardan biri. Ralf Rangnick'le birlikte orada daha iyi de olabilirler mi bilmiyoruz artık. Bence tavan noktasına ulaştılar. Dünya Kupası ile birlikte o standart ya düşüşe geçecektir ya da aynı düzeyde korunacaktır ama Kosova'ya nazaran daha iyi bir takım. Ben de burada Avusturya galibiyeti bekliyorum.
1: İlhami Bey bir mesaj göndermiş. Ben de merakla bir baktım oranları diye. Sonradan güldürdü gerçekten beni. İyi yayınlar, iddiaya teşekkür etmek gerekiyor. Bu oranlar Avrupa'da bile yok demiş İlhami Bey. Ondan sonra da bir kupon göndermiş. Bütün seçenekler kapalı. Yani açık bir oran yok. Gerçekten yapacak bir şey yok efendim. Bizle bir alakası yok. İzmir'le ilgili mesajınızı götürdüm. Onun dışında da başka bir güncel mesajımız gözükmüyor. Avusturya-Kosova mücadelesindeki benim tercihimde TGS 2 ya da 3 gol bandı olacak. Alternatif tercihte gol var olabilir. Kupon seviyesinde gördüğüm bir karşılaşma değildir. 21.45 kuşağı İsrail-İrlanda mücadelesi. Sevgili Caner Aydaş, neler söylersin? Bu karşılaşmadan önce İrlanda basınında bir açıklama yapıldı. İrlanda'nın kalecisi İsrail'e karşı mücadele etmek istemiyorum. Bu benim şahsi kararım, şahsi düşüncem dedi ve kadrodan çıkartıldı. Bunun bilgisini de paylaşalım.
2: İddiada var mı maç? Ben göremedim de eğer yoksa hiç konuşmayalım.
1: İddiadan da şu anda kapalı olarak gözüküyor ama bir tercihini almak isteriz açılırsa diye.
2: Yani burada tabii gönlüm İrlanda'nın kazanmasından yana, hani siyasi şeyleri bir kenara bırakırsak umarım İrlanda kazanır. Zor maç ama 2-3 gol bandında bitebilir ya. Çok skorlu bir mücadele, gergin de maç olur eğer iddiada açılırsa.
1: Bu arada 2-3 gol bandı diğer seçeneklere göre çok daha yüksek. Yani evet. 1.35-1.40'lar varken 1.80 ile 2.10 arasında olan bir seçeneği söylüyoruz.
2: Yüksek olur.
1: Çok iyi. Sevgili Alaca, senin bir tercihin var mı?
3: Ya benim de gönlümden geçen İrlanda. İki takımda gol atarak atılırım. İsrail milli takımının da hücumda Manor Solomon gibi formda bir oyuncusu var şu anda. Ama dediğim gibi ümit ediyorum. Eğer oynanırsa maç, İrlanda tarafında kalmaktan yanayım.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Grup 3 B grubunu da konuştuk, değerlendirdik. Grup 1 D grubunda 19 kuşağında bir mücadelemiz var. Cebeli Tarık Andorra mücadelesi.
2: Evet, burada tabii ilk maçları özellikle Cebeli Tarık için Andorra ilk mücadelede kaybetti. Malta karşısında 2-1'lik mağlubiyeti vardı. Yani hangisini nasıl değerlendirelim bilmiyorum. İki kötü takımın mücadelesi.
1: Doğru.
2: Böyle bakalım. Kim kazanır? Sanki ilk yarı sıfır biter ya. 1.60-1.70 oran var. Hani olacaksa böyle olsun. Hani bu yeteneksizlerin maçında çok gol olmaz diye düşünüyorum.
3: Ben de TGS 2-3 derim maksimum. Bu maçtan gol değil, futboluna herhangi bir şey beklemek biraz hayalperestlik olur. Kimsenin de izleyip takip edeceğini düşünmüyorum. Tabii bültene koymuşlar ama.
1: Ben de böyle program arkadaşlarım olduğu için gurur duyuyorum. Çünkü ben bu maçı yorumlamayacağım. Size yani attım işte topu. İşte gerçek fenomenlerle yayın yapmak böyle oluyor. Bitirdim. O zaman size daha farklı bir maç soruyorum.
2: Daha güzel bir maç.
1: Senin sevdiğin bir ülkeye gidiyoruz.
2: Gidelim. Tabii.
1: Honduras'ı duyduğumuz kardeş ülkemize gidiyoruz.
2: Tabii.
1: 16 kuşağı.
2: Benim bağım var. Sadece sevmiyorum. Biliyorum. Bağım var ya. Yani.
1: Biliyorum. Bizim de artık
2: ya
1: bağımız
2: seversin,
1: var.
2: Ya seversin ya seversin.
1: Bizim de bağımız var.
2: Tabii.
1: 16 kuşağı. Litvanya. Azerbaycan.
2: Ya burada tabii gönlüm Azerbaycan'dan yana, hani buralarda bu tarz takımlara karşı kazanması bir diğer maçta Liechtenstein, yani onlarla oynayacak. Daha önce oynamıştı tabii Litvanya ile Azerbaycan. Şu ana kadar çok başarılı skorlar aldığını söyleyemem Azerbaycan'ın. Sadece bir kez yenmiş. İçeride olsaydı Azerbaycan kazanırdı derdim ama deplasmanda en azından gol yemeyeceğini düşünüyorum. Ben 2-3 gol bandında kalacağını düşünüyorum. 1-1'lik falan bir beraberlik çıkabilir. Orada da biliyorsun Sabah'ın, Garabağ'ın yıllardır Sabah'ın yeni hani bir şekilde Avrupa'da oynaması ki orada yerli oyuncular da var. Ülkemizde de Bursaspor'da yine değerli bir oyuncuları var. Futbol gelişiyor Azerbaycan'da. Umarım ileride daha iyi olurlar ama milli takıma çok yansımıyor. Ben bir 5-10 senelik yani bir 10 sene sonra Azerbaycan milli takımında B ligini zorlayabileceğini, rahatlıkla zorlayabileceğini düşünüyorum. Yani yatırımlar var orada.
3: Orada
2: Peki.
3: Fernando Santos karanlık dönem bittiğine göre artık
2: Tabii.
3: belki güzel şeyler olabilir bundan sonra.
4: Oğlum zaten nereden geldi Fernando Santos?
2: Bilmiyorum.
4: CV'si var mıymış sevgili Caner Aydaş?
2: Vardı, çok büyük bir CV'si
4: Öyle
2: vardı.
4: mi?
2: Evet
4: Peki.
2: ama olmadı.
4: CV varsa tamamdır.
3: İçi boş.
4: Varmış, içi doluymuş.
3: 2,5 at yok ya, bakma Avrupa şampiyonu oldular falan da yani oynattığı futbol gözlerim kanadı ya.
4: Avrupa şampiyonu olmuş birisinin CV'si boş olma şansı var mı? Gönül isterdi ki bizim Montay hocamız da Avrupa şampiyonu olsun.
3: Abi orada da şey var, Avrupa şampiyonu oluyorsun da oynattığın futbol ya da işte bir de sen o adam mısın? Üzerinden 10 sene geçmiş ya. Olur olmaz getirseydin
2: Şimdi
3: mesela.
2: Jose Mourinho'nun da CV'sinde yok yok.
4: Yok yok
2: Yani
4: maşallah.
2: dünyanın belki de gelmiş geçmiş hani tarih bunu yazacak yıllarca
4: Doğru.
2: en başarılı 3. 4. 5. teknik direktör ki
4: Doğru.
2: yine başarılı olmak için Real Madrid'i ya da Real Madrid onu seçti ama oynattığı futboldan yani ömrüm boyunca hiç kimse keyif almadı, ben de almadım. Ha bunu tabi hani hiç umurunda olmayan insanlar da var, onlara tabii ki saygı duyuyorum ama bana hitap etmiyor.
4: Peki.
2: Santos da biraz öyleydi yani.
4: Litvanya Azerbaycan mücadelesindeki tercihim, iki takım da gol atar olacak. Bugün Dadaşov bir gol atarsa Azerbaycan'da da şaşırmam diyeceğim. Ankaragücü'nde de zamanında forma giymiş birisi. Mesajlar geliyor, es geçmeyelim. Sertan Özdemir bir mesaj göndermiş. İyi yayınlar beyler. Uzun süredir dinleyemiyordum. Son 20 dakikanıza yetiştim. Sesinizi duymak güzel demiş. Sağ olun, var olun. Çok çok
2: Sevgiler.
4: teşekkür ederiz.
3: Selamlar, sevgiler.
4: Yunus Delfin'den Fenomen Ligi kimseye vermem, radyolar benim demiş. Delfin Yunus Tane. Teşekkür ederiz.
3: Nasıl?
2: Sevgiler.
4: Sevgiler,
2: Çok
4: saygılar.
2: anlamadım ama sevgiler
3: Ben de
2: yani.
3: anladım. Selamlar.
4: Radyolar onunmuş. Onundur. İspanya La Liga 2.
2: Güzel.
4: En çok oyun alan karşılaşmaların olduğu bülten. Güzel de maçlar var bu arada. 15 kuşağı Real Valladolid-Cordoba mücadelesi.
2: Evet, Esport'tan da maçların birçoğu yayınlanıyor. Öyle de dinleyici, yani bizi dinleyenler izleyebilir. Şimdi tabii iki takım da lige çok iyi başladığını söyleyemeyiz. Burada Cordoba, Valladolid zaten iyi bir takımdı aslında. Üst ligi yıllar içinde zorlayan, oralara gelip giden takımlardan bir tanesi ama iyi başladığını söyleyemem. Çok gollü bir mücadele beklemiyorum. Ben burada 2-3 gol bandının kazandırmasını bekliyorum. Yani biraz güvenli bir aralık olarak böyle bir tercihim olacak.
3: Ya bu mücadele ilerleyen dönemde playoff hattını ilgilendirebilir. Ben de sert bir mücadele bekliyorum. TGS 2-3 fena bir tercih değil. Bu arada ekranda da Steven Gerrard var. Gözüm ona daldı şu an.
2: Evet.
4: Yanındaki de Arjen Robben bu arada.
3: Gerrard mıdır, Lampard mıdır peki?
4: Ben
2: Gerrard
4: Gerrard derim.
2: canım, yani Lampard kim ya?
4: Gerrard derim.
3: Ben Lampard derdim.
2: Mümkün değil ya.
4: Ben de imkan vermedim.
2: Vizyonsuz olarak seni an itibariyle ilan ediyorum. CV'ni de dışarıda gösterirsen çok mutlu olurum.
4: Caner Aydaş da benim abim olduğu için ne diyorsa doğru
2: Ya ama yok ya. Yani. Gerrard'la Lampard'ı kıyaslamak.
3: Lampard da çok iyi abi.
2: Vizyonsuzluk.
4: Gerrard.

0: Buraya.
1: Gerard, Gerard, Gerard. Bilmiyorum ben
0: Şimdi
1: Lampard'ı.
0: Robben mi diyecek, yok bir tane uyduruk birisini söyleyecek, onu
1: Lampard da
0: kıyaslamak ki.
1: uyduruk değildir abi. Çok
0: Ya
1: yapmayın
0: Lampard iyi
1: diyorsun
0: oyuncu ama Gerrard'la kıyaslamazsın ya. Ya bir kere adam aynı kulüpte futbolu bıraktı. Bu ne kadar güzel bir şey biliyor musun?
1: Orası
0: Dünyada
1: bambaşka
0: kimseye
1: tabii
0: nasip
1: ki.
0: olacak bir Totti var. Bir bu var, bilmiyorum birkaç tane daha vardır ama tarih onu yazdı.
2: Real Madrid'i reddetmiş bir Gerrard
0: Yani
2: yani.
0: lütfen yani. Değer
2: Şu bakışlara,
0: dinleyenlerimiz, şu asalete bak ya.
2: Evra'yı
1: şu an
2: katılırım.
1: biçti mesela.
2: Katılırım. Lampard'ı da çok severim ama
0: Ben de çok
2: Gerrard'la
0: severim.
2: kıyaslayamam.
0: Lampard'ı çok severim. Ama yok yani, o kadar değil.
2: Burada Valladolid diyeceğim ben. Sevgili Caner Aydaş. Oran 2.14. Valladolid'in de bu maçı alması gerekiyor. Kendi evinde oynadığı iki karşılaşmadan bir galibiyet aldı. Bir mağlubiyeti var, hem de Real Oviedo'yu 3-0. Bu maçı kazanması gerekiyor Real Valladolid'in. Yani hedef karşılaşmalardan bir tanesi. 2.14 oranı olduğu için maç sonucu 1 Real Valladolid diyorum. 17-15 kuşağı Mallorca Almeyra mücadelesi.
0: Evet, güzel mücadele. 6 maç sonunda ligin en golcü takımlarından birisi Almeria, Mallorca deplasmanında. Baktığın zaman dediğim gibi iki iyi takımın, golcü takımın mücadelesi. Geçen sene de Almeria sanırım yine benzer görüntüsü vardı. Yani çok gol atan, çok gol yiyen takımlardan bir tanesi. Ben iki takımın da golleriyle maçın üste gitmesini bekliyorum.
1: Karşılıklı gol var, 2.5 üst güzelmiş. Ben de karşılıklı gol var diyeyim. Gollü bir maç beklentisi bende de var.
2: Ben de karşılıklı gol var diyorum. Almeria'nın deplasmanda bir golünü beklerim. 19.30 kuşağı Burgos Eldens mücadelesi sevgili Caner Aydaş.
0: Evet, burada da Burgos tarafındayım. Geçen sene aslında bayağı zorladılar La Liga'yı. Hani ben çıkabilirler diye sene başında favori demeyeyim ama playoff'ta iddialı olmasını beklediğim takımlardan bir tanesiydi. Bu seneyi de bence fena başlamadılar. Şu ana kadar en azından bir mağlubiyetleri var. Kendi sahasında Eldens karşısında bugün kazanırsa benim için sürpriz olmayacak. Gayet de güzel oranı var.
1: Burgos'un Liga'ya gelip gelmeyeceğini merak ediyorum uzun yıllardır. Basketbol tarafında da çok renkli futbol seven bir şehir. Burada ben de Burgos'un sanki kazanabileceğini düşünüyorum. Bu sene biraz daha umut var Burgos'ta.
2: İspanya 2'yi konuşurken aklıma dünkü karşılaşmada Granada geldi. Buradan sitemimi gönderiyorum Granada'ya. Kendi evinde Andorra ile oynuyorsun. Tek kale oynadığın bir mücadele. Kalene 3 top geliyor, 3 gol oluyor. Ve 3-2 yeniliyorsun iç sahada.
1: Sociedad 2'de yenildi Ceuta'ya.
2: Gol attı ama Quetta'da dediğimiz
1: Yendiler.
2: gibi oldu.
1: 3-1 yendiler.
2: Yani bizim kuponumuzu yatırdı Granada. Gerçekten canlı olarak da takip ettim. Sağlama dahi yapamadık. Çünkü tek kale oynadı. Tek kale oynadı bir mücadelede 3-2 nasıl yeniliyorsun? Burgos Eldes mücadelesinde de normalde Burgos diyecektim ama deplasman takımları bu ara bir forma girdi herhalde. Gol var diyorum bu karşılaşmaya. Eldens'in bir golünü beklerim. 19.30 kuşağı daha da güzel bir maç. Eibar Las Palmas karşılaşması. Direkt KG aslında benim düşünceme göre.
0: Yani evet, sen biraz maçın şifresini verdin. Yine iki iyi takımın mücadelesi. Eibar sezona çok
2: Bomba
0: iyi
2: gibi
0: başladı.
2: başladı.
0: Sadece bir mağlubiyetleri var ve
2: 5 galibiyet.
0: Castellón'un aynen arkasından bir puan farklı. Şu anda ikinci sırada, bu sene yukarı zorlayacaklardır.
2: Bence de.
0: Las Palmas zaten kültürü olan, yine aslında yukarılara çıkıp inen takımlardan bir tanesi. Yani bu, şu anda burası için bence lüks takımlardan bir tanesi.
2: Las Palmas'ın tarihi sanki Eibar'dan daha büyük diye hatırlıyorum ben.
0: Olabilir tabii, hani bu kadar bilemiyorum ama bence ev sahibi kendi sahasında en az 2 gol atar. Ev sahibinin 2 golünü önereceğim.
1: Yani burada Las Palmas bir Kanarya Adası temsilcisi. Yakın geçmişte çok fazla çıkıp La Liga'ya düştüler. Bu arada La Liga'daki kadroların da önemli bir kısmı duruyor. Yine çıkabilirler bu sene üzerinde. Ben de Las Palmas'ın Eibar karşısında avantajlı olduğunu düşünüyorum.
2: Deplasmanda Las Palmas tarafında mısın?
1: Evet.
2: Ben iki takım da gol atar diyorum bu karşılaşmada. Güzel de bir mücadele. La Liga'da son karşılaşmamız 22 kuşağı. Bu maç diğerlerine göre de daha güzel. Yani en güzel maçı 22 kuşağına koymuşlar. Real Oviedo, Sporting Gijon mücadelesi. Ben kendi tercihlerimi hızlı bir şekilde paylaşmak isterim. 22'de başlayacak bu karşılaşmayı Esport ve Esport Plus'tan da canlı olarak takip edebilir. Değerli dinleyenlerimiz, net tercihim gol var. Üstüne basa basa söylüyorum. Alternatif tercihim ilk yarı 1.5 üst. İlk yarı KG diyeceğim, sürpriz oran isteyenler için.
0: Yani özellikle Sporting Gijon için tabii önemli bir mücadele. Oviedo aslında geçmiş yıllarda içeride daha etkili bir takımdı. Bu sezon sadece bir galibiyeti var. Çok iyi başlamadılar içeride. Diğer tarafta deplasman takımının şu ana kadarki deplasman performansı bence iç açıcı diyebiliriz. KG var dedim mi bilmiyorum ama iki takımın da gol atmasını bekliyorum. Uzun açılımı olarak söyleyeyim.
1: Oviedo'nun da geri döndüğü ligde bir çıkış yapmak isteyeceğini, tekrardan yarışa katılmak isteyeceğini düşünüyorum. Sporting Lyon yine La Liga 2'nin tecrübeli ekiplerinden biri. İki takım da gol atar, fena bir seçenek olmayabilir. İki takım da kazanmak isteyecektir.
2: Değerli dinleyenlerimiz, bültendeki bütün karşılaşmaları sizler için yorumladık. Hazırlık karşılaşmaları var ama hazırlık karşılaşmalarında da yüksek oyun alan tek bir mücadele var. Onu da konuşuruz, değerlendiririz. Dünya hazırlık mücadelelerinde saat 23.30 kuşağında %40 bir oyun almış bu mücadele, enteresan bir şekilde. Bolivya-Paraguay karşılaşması mevcut. Sevgili Caner Aydaş, 5.43'lük bir oran açıklanmış Bolivya'ya. 1.30 Paraguay yener oranı.
0: Yani Paraguay yener gibi gözüküyor. Bolivya deplasmanlarda, Bolivya'da olsaydı Bolivya kazanırdı bu arada. Brezilya, Arjantin dahil olmak üzere hani o rakımda oynamak herkes çok zor. İçeride özellikle yani o hava, nefes almanın zor olduğu bir deplasman. Ama deplasmanda Paraguay'ı da izledik zaten Dünya Kupası'nda.
2: Kötü değildi.
0: Kendi şeyinde gayet esamesi okunan bir kulüp. Özellikle iç sahada kulüp diyorum, bir mini takım. İçeride bence kazanırlar.
1: Ben de 2.5 alt diyeceğim. Paraguay'ın oynadığı futbolu gördük. Genelde Latin Amerika kıtasındaki maçlarda çok gollü geçmiyor. Genelde sert ve faullü geçiyor. 2.5 alt diyeceğim.
2: Bolivya'yı deplasmanda yenmesini bekliyorum Paraguay takımının. 1.57'lik bir oran var. 2 ve 1.5 gol üst dersek kadro kalitesi olarak daha iyi bir takım. Ama bu mücadeleyi de kupona almam. Yani
0: bir dakika, özür diliyorum. Ben kaçırdım. Bolivya'nın sahasından maç.
2: Bolivya'da.
0: Bolivya kazanır.
2: Öyle mi?
0: Tabii. Değiştirdim.
2: 5.43 oran.
0: Önemli değil, istersen 17 olsun. Denerim yani. Yani Bolivya'nın sahasında eğer her zaman oynadıkları yerde oynuyorsa ben karşıma Bolivya.
2: Bolivya'da kendi sahasında kimleri yenmiş? İlginç sevgili canlar.
0: Oynamam Canlar. Yani. Mümkün değil.
1: Brezilya falan
2: var. Brezilya falan var yani. Hatta hemen hemen bütün takımları yenmiş.
0: Tabii.
2: Ben de değiştiriyorum kararımı.
0: Rakım çok yüksekmiş.
2: Oksijenden dolayı mı?
0: Evet, şey yani giden takımların maçın belli bölümlerinde gerçekten böyle hani oksijen yetersiz mi geliyor, fazla mı geliyor bilmiyorum ama çok zorlandığını hep söylüyorlar. Şey biraz Kazakistan deplasmanları gibi diyebiliriz. Mesela orada da Astana'ya gittiğiniz zaman takımlar çok zorlanıyor mesela.
2: İki takım da gol atar olarak değiştiriyorum. Bolivya iç sahada inanılmaz bir performans
0: ben gösterdi. Ben alırım, o riski alırım. 5-6 oranla hiç problem değil.
2: Mesajlarımızı şöyle bir kontrol edelim. Daimi dinleyiciniz Fethiye'den Egemen, selamlar. Çok iyi mücadele ettik diyen, yenmek için değil yenilmemek için oynayan bir zihniyet ile ileriye gitmek bir yana, gerilemeye devam eden bir dünya üçüncüsü, Avrupa şampiyonası dereceleri olan bir milli takımın yeri çok üzücü demiş Erol Bey.
0: Sevgiler Erol Bey.
1: Selamlar.
2: Sevgiler, saygılar. Gerrard son 3 senesini Los Angeles Galaxy'de oynadı. Lampard da Chelsea ile özdeşleşmiş. Bence ikisi de bana göre takımlarına sadık, çok güçlü, çok iyi oyunculardı. Ayırt edilemez. Hele ki kesinlikle Gerrard denecek kadar asla fark yok demiş. O sizin düşünceniz.
1: Ölümcül bir soru ama.
0: Yani, şey mi?
1: Ölümcül bir soru ama.
0: Bana göre kırmızı çizgidir Gerrard.
2: Bence de zaten İngiltere milli takımı kaptanı da Gerrard'dı o dönemde.
0: Size göre Lampard.
2: Saygı
0: bir
2: diyorum.
0: Başkasına göre Rashford'tır. Problem de bu. Herkese göre değişir.
1: Zor
0: yani.
1: Bir soru.
0: Bakış açısına göre.
2: Fenerbahçe Las Palmas'tan Süleyman Olare'yi almıştı sanırım. O da hayal kırıklığı yaşatmıştı. Oyuncuyu da hatırlıyorum bu arada. Doğru. Las Palmas'tan almıştı.
1: Marcelo Lemos'u da almışlardı bir tane kıvırcık sayısı.
2: Doğru. Olarak. Doğru. İzmir'den selamlar. İyi yayınlar. Ben Atilla, kuponumu yorumlar mısınız lütfen? Hollanda üst ve var. Danimarka var. Avusturya üst. Almanya 1 ve üst demiş. Burada bana ideal gelen Almanya 1 ve üst oldu sadece. Diğer maçları yorumlamıştık. Biz Danimarka tarafında kaldık.
0: Güzel maçlar bence.
2: Onun dışında mesajlarımızı kontrol ettiğimizde dobra ve objektif konuştuğunuz için sağ olun, var olun demiş Mehmet Bey. Teşekkür ederiz. Her zaman yayınlarımızda bu şekilde devam edecek. Değerli dinleyenlerimiz, bütün karşılaşmaları sizler için yorumladık. Instagram platformunda Ozan Özturan, Caner Aydaş ya da Burak Alaca isimleriyle bizleri takip edebilirsiniz. İddia kuşağıyla ilgili çok mesajlar geliyor grubumuzla ilgili. Ozan Özturan tahminleri YouTube platformunda iddia severler takip edebilir, destekleyebilirler. Sağ olun, var olun destekleriniz için de. Basketbolda değerli dinleyenlerimizden birkaç maç isteği daha var. Bültene yansıyan bütün karşılaşmaları konuştuk ama alt liglerde birkaç tane daha karşılaşmamız var. İsterseniz onları da size soralım.
1: Tabii.
2: Real Madrid'in mücadelesi var, Valencia'nın karşılaşması var. 2-3 karşılaşmamızla da yayınımızın sonuna geleceğiz. Valencia mücadelesi saat 19 kuşağı Lidia takımıyla oynayacak. Valencia'da Beşiktaş'ı son mücadelede deplasmanda yenmişti. Sevgili Hoca, neler söylersin?
1: Ya Forza Yeda fena bir kadro kurmadı. Orada Darius McGee'yi falan yaz aylarında kadrolarına kattılar. Üste gidebilir, Valencia kazanır üst olur. TJ Shorts falan çok iyi gözüktü ilk maçta. Belki biraz rotasyon olur çift maç haftası öncesi. O yüzden üste gitmesini beklerim. Çok savunma sıkılığı beklemiyorum.
2: Benim de burada ilginç bir tercihim olacak sevgili Caner Aydaş'a sözü vermeden. Ben 183 sayı çıkmasını beklemiyorum bu mücadelede. Sebebi Leyda takımı bu kadar...
1: Çıkartabilir.
2: Beklemiyorum. Paris de dedik ama o da çıkartamadı. 1 ve 183 sayı alt diyorum ben de bu karşılaşmaya.
0: Ya burada Valencia'nın tabii içeride olması, çok tempolu oynaması, muhtemelen TJ Short'ta süre bulacaktır.
2: Tabii
0: kısıtlı
2: ki.
0: Ama yani aşırı tempolu oynuyorlar. Yani Valencia'yı ben hiç, sadece sana söylemiyorum. Valencia'nın olduğu hiçbir maçı alt olarak karşıma almam Valencia'dan dolayı. Burada da skorlu bir mücadele bekliyorum. Yani ben de Valencia'nın atarını öneririm.
1: Dün Barcelona Leyma Korunya maçı mesela 119-103 falan bitti. Burada skor verenleri bayağı yüksek.
0: Bir de çift maç haftası biraz savunmalar düşük oluyor. Yani mesela bugünkü bizim maçlarda da aslında bunu olacak. Gördük.
2: Kupon seviyesinde gördüğüm bir
0: yani
2: maç
0: bunlar
2: değildir.
0: İnsanlar ya, öyle düşünmek lazım. Hani 3 günde biz futbol oynayamıyoruz ama bunlar 2 günde bir
2: basketbol oynuyorlar.
0: Basketbol
2: daha
0: oynuyor. Bir de 2 günde yani çift maç haftası devam ediyor. Ligde de oynuyor.
1: Tabii.
2: Real Madrid Malaga.
0: Ya Malaga iyi bir takım ama Madrid tabii daha iyi takım. Bu sene daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Ben yine playoff'un adaylarından birisi olarak düşünüyorum. Burada da üst partisini önerebiliriz. Yine aynı argümanla yola çıkaraktan. Yani Madrid'in özellikle savunmada yani bol rotasyon kullanacağını düşünüyorum.
1: Ben de üstlerim burada. Malaga'da fena bir kadro kurmadı. Hernan Gomez, biraz da ikiz gibi oyunculardan eşlik edeceklerdi skoru.
2: Real Madrid'e açılan oran kapalı olarak gözüküyor. Maçta 1 ve üst, yani 1 ve 172 sayı üst dediğimizde oran 1.79'a geliyor. Benim de tercihim bu olur ama bu maçı da yine kupon seviyesinde gördüğümü söyleyemeyeceğim. Bir dinleyicimiz, Gerard'a laf eden, anca futbolun kendi doğumu ile başladığını zanneden Z kuşağıdır demiş.
1: Ben Gerard'a laf etmedim ki.
2: Laf yok yani. O kendi yorumunu yazmış zaten. Herhangi bir laf edilmedi.
0: Ya ben Lampard'ı kötü asla demem. Gerard'ı da böyle aşırı göklere koymam ama benim
1: toplum
0: için...
1: Toplum ikiye böldük.
0: Yani benim futbolun benim bakış açıma göre daha estetik olan Gerard'tı. Gerard'ı seviyorum.
1: Lampard'ı
0: nefret etmiyorum. Yani Lampard'la kötü demiyorum ya. Yani.
2: İyi yayınlar güzel insanlar. Yağmurlu İzmir gününden en son sizden kuponunuzu alacağınız birer maç söyler misiniz? İzmir'den Mert Kırkpınar göndermiş. Ben hemen söyleyeyim, aldım kuponuma da. Almanya kazanır ve 1.5 gol üst yapar.
0: Ben de Portekiz maçında en az 3 gol bekliyorum.
1: Ben de Beşiktaş Efes'te 163.5 üst bekliyorum.
2: Çok da güzel tercihler gelmiş oldu. Değerli dinleyenlerimiz, bültendeki bütün karşılaşmaları sizler için yorumladık A'dan Z'ye. Umarım yazdığımız, söylediğimiz gibi sonuçlanır. Canlı olarak da takip edeceğiz. Sorumluluklarımız var bu platformda. Bakalım, akşamki karşılaşmalar gayet de güzel mücadeleler. Canlı olarak da takip edeceğiz. Son hatırlatmamızı yapalım. Sosyal medyada Ozan Özturan, Caner Aydaş ve Burak Alaca isimleriyle bizleri takip edebilirsiniz. YouTube platformunda da iddia severleri Ozan Özturan tahminleri programına beklerim. Gündem ve haberler için de Burak Alaca ismiyle takip edebilirsiniz. Fenomenimizi takip etmek isteyenler de Caner Aydaş ismiyle YouTube platformunda takip edebilirler. Ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu günler dilerim efendim. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere.
3: Bahse gireriz sona erdi. Reklam. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Radyo Spor. Vakıfbank'tan 4 dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
6: o. Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında.

0: Arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Esport Plus'la Der Klassiker'e gitmeye hazır mısın? Bayern Münih Borussia Dortmund maçını tribünde izleme fırsatı seni bekliyor. Esportplus.com'daki kampanya sayfasına gir, yarışmaya katıl. Münih'e gidecek 4 Esport Plus üyesinden biri olma şansını yakala.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor Web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
1: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
0: Radyospor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
1: Hep böyle bir camia için o başkan onu o başkan istemiyor. Bu başkan hoca istemiyor.
0: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Öğle kuşağında keyifli bir sohbet arıyorsanız, içinde futbolda, sporda olsun istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Hat-Trick.
2: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-Trick'e hoş geldiniz.
0: Sohbet

0: Radyo Spor'da sizlerle buluşuyor.
1: Yani Ali'yim, sırf senin gözün bizim üzerimizde değil, bizim de gözümüz senin üzerinde.
2: Biz de boş değiliz.
1: Evet. Biz de deriniz.
0: Mert Elam, Genco Boran ve Ali Erim'in hazırlayıp sunduğu Hat-Trick hafta içi her gün 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Milyoner'le hafta sonu bülteni başlıyor. Spor.

Merhaba sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Herkese iyi pazarlar. Bilyoner'in sunduğu iddialı dakikalar. Pardon, Bilyoner'in sunduğu hafta sonu bülteni. Özür diliyorum. Bilyoner'in sunduğu hafta sonu bülteni başladı. Bir anda yıllar önceki programıma gitti. Adım yine adım değil, programın adı yine Bilyoner'di sponsor. Tabii ben de yıllarca Bilyoner'de yazmış ve programlarını yapmış biri olarak sizlerle birlikteyim. Bugün 3 saat boyunca birlikte olacağız. Bülten zayıf ama yapacak bir şey yok. Hem bugünü hem de yarını geniş bir şekilde değerlendireceğiz. 0538-052-1487 0538-052-1487 canlı yayına katılabileceğiniz, mesaj atabileceğiniz WhatsApp hattımız. Şimdi bugün biraz ağırdan alacağız. Geniş geniş konuşuruz. İşte Fransa maçını isterseniz konuşabiliriz. Yarın İtalya ile oynayacağız. Orada böyle biraz beklentiler var. Yine bir mağlubiyet geliyor gibilerinden ama ben çok katılmıyorum. Benim bir sürpriz beklentim. Hatta bilmiyorum sürpriz mi. Bakayım oranlar. Hiç Türkiye'nin oranına bakmamıştım. Bakayım. Yani Türkiye favori olsa benim için şaşırtıcı olmaz, öyle söyleyeyim. Minnacık bir farkla favoriyiz. 2.42 Türkiye galibiyeti, 2.45 İtalya galibiyeti. Güzel, hoşuma gitti. Ne kadar yüksek o kadar iyi. Böyle bir tabii oran en nihayetinde her ne kadar %0.3 ile favori olsak da oran 2'nin üzerinde olduğu için bir futbol maçında 2'nin üzerinde oran buluyorsanız onun adı sürprizdir. Ne olursa olsun. Mesela dün İspanya'nın İngiltere'yi yenmesi sürpriz miydi? Değildi. Ama oran 2 küsürdü. Sürpriz. Dün ne dedim ben size? Hadi biraz kendimi öveyim. Kendimi överek başlayayım. Ben yani hiç öyle sürpriz, İngiltere iyi oynayacak, şöyle olacak, böyle olacak, hiç beklemiyorum dedim. İngiltere en iyi futbolunu oynasın, İspanya yine kazanır dedim. Ve hakikaten dün acayip de keyifli bir maç izledik. Yani İspanya bomba gibi başladı. Eğer ki Ferran Torres biraz labali olmasaydı, ki epey labaliydi, labali olmasaydı 2-0, 3-0 olabilirdi. İki tane çok net karşı karşıya, bir tanesini kaleci kurtardı, bir tanesini de yandan avuta attı. İkisi de kaleciyle net karşı karşıya pozisyonlardı. Onlardan birini atsa belki bu korkuyu hiç yaşamayacaktık bile, ama olsun, yaşadık, heyecanlandık. Sonunda güldük mü? Güldük. İngiltere bir anlık momentumla 5 dakikada bulduğu 2 golle 2-1 öne geçti ilk yarıdan hemen önce. Hatta belki de maçı dönülmez bir yere de getirebilirlerdi. Bir penaltı kazandılar fakat Harry Kane penaltıyı kaçırdı. Hem üst direğe nişanladı topu, hem de çift topa dokunduğundan dolayı zaten çift vuruşla gol olsa bile sayılmayacaktı. İspanya maça yeniden çift vuruşla başladı. Tabii 2-1'den sonra o kaçan penaltıyla oyunun akışı tamamen değişti. Momentum, maçın rüzgarı acayip döndü. İspanya sazı resmen eline aldı.

0: aldı ve hani bizim YouTube'da 102 platformumuz var. Orada bizim üyelerimiz var. Üyelerimize attım mesaj. Dedim ki arkadaşlar bu maç döner. 4.34 müydü neydi oran? Yani bu maç döner. Ben dönerini alıyorum dedim. Alanlar da oldu. Heyecanlandık. Ama sonunda güldük. Çok keyifli bir maçtı. İspanya gerçekten şu anda dünyanın milli takımlar seviyesinde uzak ara en iyi takımı. Yani finalde Dünya Kupası'nda Arjantin'i nasıl domine ederek maçı kazandılar? Hepimiz biliyoruz. Daha yazın oynandı. Aynı Dünya Kupası'nın üçüncüsüyle İngiltere ile karşılaştılar. Ha, dördüncüyü Fransa ile de oynadılar. Onları da perişan ettiler. Şimdi İngiltere ile hem de Wembley'de oynadılar. Bana mısın demediler. Çok net bir galibiyetle 3-2'lik. Yani şöyle söyleyeyim. İlk yarı 2-1 bitti. Çok net bir galibiyet. Ne diyorsun Genco? 3-2 bitti diyorsunuz ama ilk yarının sonundaki XG beklentisi, ilk yarıdaki diyorum, İspanya'nın 1.87 idi. Hadi diyelim biz ona 1.90. İngiltere'nin 0.40'tı. Ya bu maçın ilk yarısı 2-1 bitmişti. Öyle söyleyeyim size. Hakikaten İspanya'yı izlemek, karşısında da bir şeyler yapmaya bir çalışan takım olduğu zaman çok keyifli oluyor. Ama yani tamamen oyunun hakimiyetini bıraktıktan sonra o zaman pek bir keyfi olmuyor. İspanya atıyor, duruyor, bir tane daha atayım diyor, frene basıyor, bazen rakibe acıyor. Ama benim beklediğim gibi burada Wembley'de İspanyollar, onlar da çok çok iyi motive olmuşlardı. Bugün güzel maçlar var. Az maç var ama güzel maçlar var. 3 saat konuşacağız. Litvanya, Azerbaycan, Cebeli Tarık, Andorra, Avusturya, Kosova, Sırbistan, Hollanda, Danimarka, Galler, Norveç, Portekiz ve Almanya, Yunanistan maçları var. Tabii yarına da bakabiliriz. Yarına da bakacağız zaten. Letonya, Güney Kıbrıs, Ermenistan, Karadağ, Gürcistan, Ukrayna, Romanya, Bosna Hersek, Belçika, Fransa. Oo. Bu sefer de komşular karşılaşıyor. Türkiye, İtalya ve İsveç, Polonya maçları da yine değerlendireceğimiz maçlar arasında yer alacak. Hatta şimdiden gelmiş iki tane maç salıdan, onları da konuşuruz. Nasıl olsa vaktimiz çok. Çekya, İngiltere, İskoçya, İsviçre. Evet, ben tek tek bilgisayarım bu maçlarla ilgili değerlendirmelerini sizlerle paylaşacağım. Kendi beklentimi söyleyeceğim. Başlıyoruz 10 geçe reklamından sonra.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin katkısı Milyoner.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildir. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Radyo Spor.
10: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: Radyo Spor.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Bu arada sevgili Yücel, bu canlı değil değil mi şu anki? Haber mi, canlı mı? Değil, canlı değil. Emin miyiz? Ona emin olalım ki. Ben de hemen şöyle bakıyorum. Bu canlı. Buna bağlanmamız lazım. Sen bir teyit et. Bu şu anda canlı.

0: Sevgili Yücel, istersen evet, canlı olduğuna eminiz. Litvanya, Azerbaycan, Cebeli Tarık, Andorra, Avusturya, Kosova, Sırbistan, Hollanda, Danimarka, Galler, Norveç, Portekiz, İsrail, İrlanda Cumhuriyeti bağlanıyoruz.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
2: Tüzüğe koyacağız Ocak Şubat'ta yapacağız. Orada diyeceğiz ki bu para borcu kapatacak. Başka yere harcanmayacak. Gelen bilerek gelecek. Demin arkadaş burada benim düşündüğüm notlarımda olan tüzük tadilinde işte bonservisi aldığınız yemek yok. Onun bonservis borcu varsa ödensin. Bir konu, iki konu daha var. Şimdi gelince sırasını söyleyeyim. Aynen katılıyorum ve tüzüğe yazılması lazım. Bu ufese, cüfese diyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Bu muhasebe işleri. Hepsi yalan. Kandığım hoca. Açık söyleyeceğiz. Bu kadar paramız var, bu kadar borcumuz var. Rakam bu. Orada o amortismandan bilmem ne alıyorlar, onu kapatıyorlar bilmem ne. Yani istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Biz yapmadık. Öyle bir şey yok. Ama maalesef bu sistem ona getirmiş. Yani istediğiniz gibi gösterme. Onun için inanmayın. Borç ne? Hepsini söyleyeceğim ben. Rahat olun. Şimdi nereden başlayayım diye de bakıyorum. Çok şey var çünkü. Önce bu şeyden 11. maddeyi söyleyeyim. Devam edeyim. 11. maddede geçmişte satma vardı. Ben satmayı kaldırdım. Ben Fenerbahçe mallarını satmayacağız. Tüzüğe bir madde koyacağım. Tüzüğe bir madde koyacağım. Bir onu da konuşarak, yani ben kendi başıma değil, yani onu da söyleyeyim. Arkadaşlar, Sayın Divan ve Divan Başkanımız, diğer değerli insanlar gelip fikirlerini söyleyebilirler. Şeye, Aralık sonuna kadar bunu oluşturacağım. Sonra Ocak veya Şubat'ta tüzük tadil kongresi yapacağım. Burada satın almayı diyeceğim ki mesela önemli hep beraber 20 sene 25 sene satamaz. Satmaya da mali kongreye gelecek aklıma gelen, sizler de başka şeyler söyleyebilirsiniz. Yani. Diyelim ki aidatını yatırmış 50 bin kişi 50 bin kişinin %10'u %20 ancak onay verirse bunu satabilir. Yoksa satamaz. Adam geliyor 300 kişiye.

500 kişide 30 bin kişi aidat yatamış, 50 bin kişi, 40 bin kişi neyse 25 bin kişi katılıyor. Herkes gidiyor 500 kişiyle Satal, Adem, bütün kulübe her şeye sahip oluyor. Böyle bir şey yok. Değiştireceğiz. Çoğunluk onay verecek. O çoğunluk da %10 olur, 20 olur katılımın. O şekilde çözeceğiz. Satmayı kaldırdım. Fenerbahçe'de malını alındıktan sonra kimse kafasına göre babasının malı gibi satamaz. Biz de babamızın malı olmadığı için satmıyoruz. 11. maddenin ana konusu, 11. maddenin ana konusu, arkadaşlar birazdan hepsini anlatacaklar. Dün gece televizyonlarda da bu konularda açıklamalar yaptılar. Dinleyince çok mutlu olacaksınız. 11. maddenin sonu 12. maddeye gidiyor. Samandıra'ya. Samandıra tesislerinde iki tane ana parsel var. Bir tanesi 14.915.000 metrekare diyelim. Bu kısım hazinenin, milli emlak. Diğer kısım 60 küsurdur herhalde, öyle zannediyorum. O da Orman Bakanlığı'na, ormana ait. Şimdi biz diyoruz ki bu 15.000 metrekarelik kısmı satın al. Kulüp satın alsın. Nereden alacak? Kulübün parasıyla alacak. Nereden o para? Sponsorlardan gelen parayla. Şimdi onunla ilgili arkadaşlar konuştular, geliştiler. Şimdi açıklarlar. İşte bedeli bu kadar, şöyle taksitlerle alacağız diye size anlatırlar. Onların rolünü çalmayayım. Şimdi 13. madde. 13. madde aslında altında A, B, C, D diye giden konuları kapsayan bir maddedir. O maddede işte planların yapılması, yatırım, tesis yapılması, bunlarla ilgili konular. Birincisi Kenan Evren. Kenan Evren yanlış hatırlamıyorsam 2002 yılındaydı veya 2001. Ben o zaman bunu Milli Eğitim'le anlaşma yapmıştık. O anlaşmanın karşısında 3 okul bir tane salon yapılacaktı. Yaptık, vermediler ve uzadı uzadı. Sonunda Ali Beyler bir sözleşme yaptılar. Uzattılar yeniden. Bazı şartlar yazdılar. Önemli değil. Ama oraya bir şey yapılmıyor. Kimse de bir hareket yapmıyor. Oraya bir proje yapmaya başlayacağız. Onay verirseniz. Onun da şartlarını, her şeylerini Özgür Bey gelip anlatacak. Burada gösterecek her şeyi. Sonra da sizin onayınıza sunacağız. Maltepe Akademisi. Bu araziyi ben tahsis ettirdim 2018'de. Benden sonra 130 dönümdü. 125 dönüm vermişler. Bir plan proje çizmişler. Onun doğru veya yanlışlığını artık tartışmanın anlamı yok. Aynı projenin yapılmasını arzu ediyoruz. Orada 6 tane saha var. Çim saha. Bir tane de stat yapılıyor. 5000 kişilik. Bu 6 sahayı, çim sahayı Fenerbahçe Yönetim Kurulu birazdan açıklayacak arkadaşlar. Bizler yaptırıyoruz. Herhalde tahmin ediyorum Mart Nisan ayında 6 tane çim saha bitmiş halde Fenerbahçe'nin emrine verecek parası yöneticilerden. Deraltı'nda Metin Aşık tesisleri depremden dolayı yıkılıyor. Rapor alınmış, yıkılıyor. Fakat yıkılırken de orada futbol maçı yapılıyor. Kadınlar, gençler oynuyorlar. Yukarıdan çatıdan beton düşüyor. Yeni yani. Onun üzerine ben hemen yıkın diye gittim, mercilerle konuştum, gerekli insanlarla ve yıktık. Şimdi bizden önce proje hazırlamışlar. Galiba Ali Bey mi bilmiyorum, siz mi hazırladınız? Kim hazırladı? Ali Bey'le. O projenin aynısını yapacağız. Adını da Metin Aşık olarak devam ettireceğiz. Arkadaşlar anlaşacaklar. Şimdi bir de bu stadyum işi var. Stat işi. Onun da kapasitesini Nihat Bey anlatacak. 64 bin kişiye çıkabiliyoruz. Bu 64 bine çıkan stat, Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan teşekkür ediyorum. Bizi kabul ettiğinde, gittiğimizde bu konu açıldı. Ve hemen başlayın yapın diye de orada Sayın Bakan da vardı, talimat da verdi. Şu anda projeler, ben biliyorum, Ankara'da imza safhasında konuştuk. Yani bir hafta 10 güne kadar çıkar. Öyle zannediyorum Kasım ayında filan da
inşaat dışarıdan başlar. Ama Nihat Bey burada gelip açıklayacak. Onun projesi, ona da şimdi buradan açıklamaları için teşekkür ediyorum. Şimdi sonra 14'te de yine bir madde var. Bu maddenin altında sponsorlukla ilgili NATO Holding'in Fenerbahçe futbol aşeyle yapmış olduğu sözleşme ve orada bir yapılacak inşaatların satışları ve oradan kulübe aktarma, reklam yapma, bizim televizyonda, radyoda veya diğer mevcilerde yapacağımız reklamlar karşısında bize yardım, destek olacak. Tabii de yönetim kurulu üyesi olduğu için böyle bir düşüncesinden dolayı ona da teşekkür ediyorum, saygı sunuyorum. Sonra o da gelip anlatacak tabii. Bu 15. madde de genel bir madde. İşte şey yaparsak, bir şirketle anlaşma yaparsak veya milli piyango uygulayacağız. Aslında ona gidip bağlanıyor. Biz milli piyangoyu izni aldık. Devletten izin aldık resmi ve 120. yılla ilgili 3 Mayıs'ta çekecek şekilde arkadaşlar anlatacak da Fatih Aslan anlatacak. O da değerli içinde şeyler, malzemeler, evler, arabalar, şunlar bunlar olacak. Oradan gelen gelir de kulübe olacak. Sonuçta kulübe 180 milyon euro şu anda sponsorluk anlaşmaları yaptık. Paralar giriyor. Şimdi devam ediyor. Ay, hiç alkışlamayın. Bak, hiç rica ediyorum, alkış yok. Solunda istiyorsanız alkışlarsınız. Sonuna kadar bekleyin. Lütfen rica ediyorum. Kendinizi de yormayın. Şimdi doktorlar ve kadın takımını şey yaptık. Yönetimle ilgili söylüyorum. Her zaman da söyleyeceğim. Geçmişte çalıştığım çok değerli insanlar vardı. Onları da buradan yad ediyorum. Anıyorum. Bir tanesi de Şekip Bey'di. Bu arkadaşlardır. Onlardan çok şey Fenerbahçe bekleyecek ve faydalanacak. Şimdi küvetçileri de unutmayalım. Onlar da bugün büyüklerde, hem erkeklerde hem de kadınlarda şampiyon olmuşlar. Onları da tebrik ediyorum. Bir kere tam detaylara girmeden şunu söyleyeceğim. Benim olduğum zaman içerisinde ne hisse senedi satacağız, ne de sermaye atımı yapacağım. Bizim değer çok düşüyor bunları yaparak. İnsanlar bilecekler ki Fenerbahçe'nin arkasında olduğu bir işlemin çok sağlam ve garantili olduğunu bilecekler. Buradan da bunun sözünü veriyorum. Biz yapmayacağız. İhtiyacımız yok. Bizim bunlara ihtiyacımız yok. Şimdi onları söyledikten sonra şimdi 497 milyon 500'e bağlanan bir bütçemiz var. İşte 50 milyona 46 milyon açık var. Fakat bu açık sponsorlardan gelecek paralarla kapanıyor. Ve ben şunu söyleyeyim sizlere. Mayıs sonu itibaren biz 24 milyon bir açığımız var. Fakat orada da sponsorların gelirleri konmadığı için o açık var. Yani o 24 milyon da kapatılabiliyor. Yani Mayıs'ta ben burada kongreye geldiğimde size diyeceğim ki ben aldığımla verdiğimde sıfır size teslim ediyorum. Fonasyon size ait. Karışma. Borçlandıkları zaman gelirim. Yoksa gelmem. Uğraşmam yani. Şimdi sizlere bugünkü tabloyu anlatıyorum. Bugünkü tabloyu. Çok sayfa yapmışız. Bulmak da zor oluyor. Ha, burada. Tamam. Lütfen ya hafızanızda tutun yahut da yazın. 8 Haziran'dan 24 Eylül 2026'ya kadar Fenerbahçe Spor Kulübü gelirleri, futbol takımının gelirleri, üye geliri, işte ben, Barış Bey, bu arkadaşlar, hepsi yönetici arkadaşların verdikleri katkılar, sponsorluk, reklam,
19 milyon.

efendim söyleyeyim, erkek basketbol kombine 7,5 milyon euro. Buna bir euro olarak şey, büyük rakamları söylüyorum. Stopaj iadesi 2,5 milyon euro. Toplam 48 milyon geliri var Fenerbahçe Spor Kulübü'nün. Bunun karşılığında Futbol AŞ'nin yine UEFA TFF'den Şampiyonlar Ligi'nden 26 milyon euro geldi ayın 18'inde. Sporcu bonservislerinden 3,6. Bizim gibi şahıslardan gelen 40 milyon euro. Kombine geliri 30 milyon. Bilet geliri 5 milyon. Loja geliri 10 milyon. Sponsorluk reklam burada 16 milyon. Stopaj iade 5 milyon. Feneryum'dan 12 milyon. Bir de faiz geliri kazanmışız. 1 milyon da o. Toplam 149 milyon euro. Bundan sonra bütün kongrede herkesten isteyeceğiz bunu. Geri bana açacaklar. İkisinin toplamı gelirler 197 milyon 454 bin 995. Yarattığımız para. Bunun içinde 7 milyon 189 bin 953 euro sayın beyefendilerin bize bıraktıkları para. Yani biz 190 milyon euro para yaratmışız 4 ayda. Bunun karşılığında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün giderlerinin toplamı 22 milyon 502 bin 305 euro. Kulüp tarafında yapılan harcamalar. Tek tek var burada. Benim önümde ama ben sizi rahatsız etmemek için fazla şey yapmıyorum. En fazla erkek basket 4 milyon harcamışız. İşte cari hesaplar 4 milyon. Vergi vermişiz SSK'ya 5 milyon 200. Personel maaşları 2 milyon 200 bin. Bu şekilde 22 milyon 500 bin euro. İşte futbol takımında ise, yani futbol AŞ'de, orada ise 105 milyon giderimiz var. 105 milyon euro. İkisinin toplamı 127 milyon 627 bin 266 euro. 197 milyon paramız vardı. 127 milyon harcamışız. Ne kaldı? Ne kaldı? Soru soracağım dedim ya. Ne kaldı? He? 77. Fenerbahçe'nin kasasında bu para var. Duruyor. Yazıyorlar para yok, para yok, para yok. 77 milyon hangi şirketin kasasında var? Fenerbahçe'nin kasasında, burada. Bak anlatıyorum, açıklıyorum. Hep açık olacağız. Şeffaf olacağız. 77 milyon euro kulübün kasasında var. Daha sponsorluklardan da yani belli bir kısmı girdi. Hepsi girmedi. Mayıs sonunda kafa kafaya bütçeyi sıfır teslim edeceğim burada. Şimdi 8 Haziran tarihinde seçim olduğu zaman geçmiş ödemeler için nakit açık 43 milyon euroymuş. Yani geldiğimizde 43 milyon euro hemen ödenmesi para varmış, gerekiyormuş. 8 Haziran vadesi geçen beklenen ödemeler toplamı 48 milyon 783 892. Vadesi geçmiş ödememişler. Bonservis, menajerlik, işte bilmem ne, bir onları da anlatacağım. Söyleyeceğim hepsini. Biz ne yapmışız? 39 milyon 117 bin 214'ünü ödemişiz. Yani 48 milyondan 39, 9 milyon ödememişiz. O da menajerlerden dolayıdır. Bir kısmı ufak ödedik, duruyor. Yarın pazartesi, bugün de cumartesi mi, pazar. Pazartesi günü, birazdan tam okumun rakamı, 24 milyon euro eski futbolcuların bonservislerinden dolayı olan borcu dün kulüpte imzaladım, yatıracaklar.
10 Ekim'e kadar yatırmazsak Avrupa'dan şeyi alamıyoruz, lisansı alamıyoruz. Bunları niye anlatıyorum? Bilin de kulübün durumu nedir, ne de oluyor. Tamam mı? Nereye geldik? Bilin diye. Yoksa başka amacım yok yani. Bilin. Çünkü ben söylediğim sözleri yerine getirip bırakacağım. Şimdi demin söyledim, paralarımız bu kadar. Futbol AŞ'de 27, şeyde spor kulübünde 3 milyon, basketbolun 8 milyon parası var. Toplam 41 milyona, 42 milyona yakın orada. Bir de ayrıca 40 milyon dolar, yani 35 milyon karşılığı euro, toplam 77 milyon kulüpte duruyor. Şimdi imzaladım dedim arkadaşlarla beraber, çift imza. Batshuayi Chelsea'ye 500 bin. Samanski 1 milyon borcu var. Cengiz Ünder 3 milyon borcu var Marsilya'ya. Çağlar Söyüncü, Sağlar Söyüncü 2 milyon 340 bin. Yusuf Elnesi, Sevilla 2 milyon 925. İmzaladım, yarın ödüyorlar. Bitiyor yani. Bir de önce ödedim aynı rakamı. Diego Carlos, Aston Villa 2 milyon. Talisca, El Nas kulübüne 5 milyon bonservis borcu var. Yarın ödüyoruz. Milan Skriniar 2 milyon borcu var Paris Saint Germain'e. Ederson kaleci 2 milyon 707 bin 500 bin borcu var Manchester City'ye. Asensio PSG'ye 500 bin şarta bağlı bir alacak varmış, ödüyoruz. Amaro Diouf Akademi Jenerasyon Futbol bilmem ne diyorlar, 950 bin euro ödüyoruz. Böyle bunlara bilgi sahibi olun ve hesap sorun. Hepimizde. Bak ben bu kadar aşık geldim, konuşuyorum. Bilin, bundan sonra buraya gelenler de bu kafayla gelsinler. Öyle gelip de orada deyip geçmek yok. Bak anlatıyorum size. Bunun dışında oyuncuların bazılarını, bak bu oyuncuların bir kısmı yok burada, gitmişler hepsi. Ama borçlarını ödüyoruz. Daha geleceğim, Amramat var. 8 milyon euro bonservis borcu var. Diego Carlos bilmem ne kadar var. Onları da söyleyeceğim size. Şimdi Mayazak ve Kent varmış. Kent Cengiz Ünder'de toplam 568 bin euro fesihten dolayı borcumuz var. Ödüyoruz, yarın ödüyorlar. Şimdi sporcu vergileri. Fenerbahçe Spor Kulübü %20'yi kendisi ödüyor, %20'yi de oyuncular ödüyor düşüncesinde sistem, ama öyle değil. Sistemde %40'ı da kulüp ödüyor. Şimdi bu oyuncuların vergileri toplanmış, isimle bir saysam 25 tane var. Milan Skriniar, Paulo Santos, hangisi bu? Rodriguez, Çağlar Söyüncü, Osterwaldo, İrfan Can Kahveci, Cengiz Önder, Mert Müldür, Talisca, Bekao, Ferdi, İsmail Yüksek, Cenk Toksun, Emre Mor, Oğuz Aydın, Samuel, Mesut Özil. Ya gidiyor da gidiyor. Adamlar yok zaten burada. Hepsi gitmiş çoğu. Toplam 300 milyon TL. Yani 6 milyon euroya yakın, 5,5 milyon euro vergi borcu var. Yarın ödüyoruz. Tamam mı? Ondan sonra daha devam edeceğim. Bu oyuncularla ilgili bir de şey var. Diyorlar ki, bir tanesi akıllı yazmış, okuyacağım. Çok biliyor. Bak isim vermeden konuşuyorum ama divanda hepsini ismin olarak saldıracağım. Aynı düşüncede devam ederlerse. Ya fikirlerini değiştirecekler, doğru olanı söyleyecekler, doğruya saygım büyük, başım üstüne. Ama doğru olmayan yalanları yazarsanız o zaman cevabını alırsınız. İsim vermeden söyleyeceğim, uyarıyorum. Diyor Fenerbahçe diyor 30 milyon şeyden para gelecek. Bu Şampiyonlar Ligi'nden, evet. Bunu kendi koydukları paraları alacaklar.
Ya az gülüyorsun bazen, vallahi kızıp gülüyorsun yani. Ya kardeşim 26 milyon geldi. Fenerbahçe 7 milyon ceza gelmiş. Onları da anlatacağım, sizler de bilgi sahibi olun diye. Neden ceza gelmiş? Neler olursa bize UEFA bizi kabul etmez şeyle maç yapmamıza. Çünkü futbol federasyonu ayrı. Bir de onların verdikleri bir şey var. Biz neden ceza yedik? Anlatacağım. Şimdi bu şeyi yaparken sözleşmeleri, bazı oyuncuların kulüpleri de biz Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak para alacağız diye kayıt geçmişler. Ve bunun toplamı da 4.025.000. Ve bunlar tabii dünya biliyor kaldığımızı. Faturaları göndermeye başladı, ödemeye başladık biz de. Ödüyoruz yani. 26, 4 milyon ceza kestiler. 7 milyonun 4'ünü kestiler. Kaldı 22. 22'den 4 milyon da şeye gidiyor, oyuncuların kulüplerine. Kaldı geriye 18. Öyle mi? 18. Şey de var, bu oyunculara prim verdik. Roma maçından önce şampiyonluk primi dağıttık. 4 milyon 200 bine tuttu. 4 milyon bir kısmını da şeyden geliyor, sözleşmesinden geliyor. 4 milyon da şey dağıttık. Prim dağıttık. Ne oldu? 14'e mi düştü? 14'e düştü. 14 milyon doluk para da kulübün kasasında duruyor. Hiç kimse cebine para almadı. Yapılan bütün anlaşmalar sponsorluktur. Bağış yok. Para verdim yok. Verirse zaten harcayamazsın. Kaydeler var. TFF'nin ve UEFA'nın. Şimdi bunu da geçtik. Orhan Bey iyi anlatıyor muyum? Anlatıyorum ben. Tövbe tövbe. Şimdi gelelim şeye. Enes'i zaten anlattılar. Paranın yarısını almış yemişler. Yarısı da işte seneye ve öbür sene gelecek. Tamam mı? Aldığınız onların iki taksini niye yatırmadınız ya? Niye yatırmadınız? Yatırsaydınız herkes rahatlamış olurdu. Evet, bu sporcu vergilerini söyledik. Bunları da hallettik. Sızıkı Şerif'i de anlattım. Ne geliyor ne gidiyor. Ve toplamda 100 milyona yakın maaş dağıtacağız. Bilin yani. 100 milyona yakın maaş dağıtacağız. Fenerbahçe'nin menajerlere 35 milyon euro borcu var. Haberiniz olsun. Bunun 12 milyon euroya yakını da zamanı geçmiş. Şimdi bir şey söyleyeceğim de Sayın Başkan komik olacak. Ötme ölem. Tamam mı? Ötme ölem. Şimdi bir de bu oyuncuları satmayla ilgili bir liste çıkarttık. Geçen sene 15 tane oyuncu almışlar. Yani iki başkan zamanında alınan oyuncular 15 kişi ve işte bunlara da arkadaşlar da söylüyorlar şu kadar para harcandı falan diye. Şimdi bu oyuncuların federasyonun aldığı karar var. O diyor ki federasyon işte sen böyle yapmazsan ben 10 taneyi kabul ederim. 4 tane gençten gelecek. Aksi halde diğerlerini ne yaparsan yap diyordu başta. Son 2-3 gün kala bir şey çıkartıldı. Bizim arkadaşlarımın da desteği isteğiyle. Ona göre kulüpte tutabiliyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabiliyor. Türkiye Kupası'nda oynayabiliyor. Böyle bir karar çıkarttılar. Bunun üzerine biz oyuncuları daha tutma. Yani sen yoksa öbür çeşitli ambulat diyor ki benim 4 alacağım maaş. 4 daha var diyor 8. 2 yıl. 8 milyonu diyor bana ödeyin gideyim. Bak bunları iyi dinleyin. O yorumcu yazıyor. Fenerbahçe bunu niye göndermedi? Onu niye gönderiyor? Ya bu Cihan Kamer'in Oğuz'un kafaları çatladı ya. Her akşam oturup gelip anlatıyorlar, konuşuyoruz. Diego Carlos gitmiyordu. Gitmiyor.

0: Ben paramı veririm diyor. 2 sene daha benim sözleşme var, parayı ver. Ne kadar alacağı işte 4 mü nedir? 4-8. Bunların bir de bonservisleri var. Bak bir de o var. Ambamat'ın 8 milyon euro ödenmemiş bonservisi var. Biz ödeyeceğiz. İyi idare etmişsiniz kulübü, tebrik ediyoruz. Vallahi iyi idare etmişsiniz. Bak ne diyorsun? He? Ya almış değil de abi sattın, bonservisini sattın mı? Ya sen kimi aldın söyle bakayım ya. Tamam, maliyeti ne kadar? 200 milyon, 200. Ya yalnız Kante 70 milyon. Bak çocuğun futbolcusuna bir şey söylemiyorum. Söylersem çarpılır. Ama he? Ne 55? Vergisi, bonservisi. Gel. Burada gel. Kaç alıyor gör. Biz öyle ezbere konuşmayız. Gel. Gel al bak abi. Bak gel. Kante. 41 milyon 900 bin maaşında. Bak okuyayım sana. Dur. Okuyayım sana. Kante, bonservis 41 milyon 900 bin maaş ve imza. Bonservis 5 milyon. Menajer 3200. 3 daha menajer söylüyor 6. Tamam topla. Topla. Nereye geldin? Bırak abi, vergileri de koy yapsan %40 da vergi koy. Ya ne başkanım ya? %40 vergi koyacaksın abi, ne yapayım ben yani? Devlet alıyor.
1: Sayın başkanım, gündeme bağlı kalalım.
0: Ya iyi de bilmeden konuşuyorlar ya. Yaptıklarını bilmiyorlarmış gibi konuşuyorlar. Ne Allah'ım ya. Neyse onu da geçtik hadi. Hepsi burada var. Bak hiç ezbere konuşmak yok. Hepsine çalıştım geldim. Onun için oradan laf söyle. Kanteyi satacağım diyorsun. Gel. Gel konuşalım. Gel açız. Ya ne almadın ne yaptın? Almadın parasını ödemedin. Almadın parasını ödemedin, ne fark etti?
1: Sayın başkanım daha gündemde 8 tamam, madde peki. Var. Gündemde
0: tamam indirin. Şimdi arkadaşlar. Fred gitti. Bonservisi 10 milyon. Ödenen para 7600. 2 milyon 435 bin daha Fenerbahçe bonservis ödeyecek. Bunun karşılığında kendisinden, kulübünden 2 milyon aldık. Hemen hemen kafa kafaya kapanıyor. Lukovcan'dan 6 milyon 700 21 bin 600 700 21 bin euro bonservis ödemişiz. Tamam mı? Dur daha Lukovic kaleci. Ondan sonra gelelim Sofyan Avrabat 14 milyon. Ödenen 6 milyon 8 milyon daha bonservis ödeyeceğiz. Göndermesek 8 milyon da maaş. Talisca 8,5 maaş feshedildi. 14 milyon 450 bin aldığı para. Tamam mı? Onu da gönderdik. Son 5 milyon borç var. Onu da ödeyeceğiz. Bonservis. Musaba 6 milyon almışlar bonservisi. Siz aldınız. Ve 6 milyon da kapatmışsınız galiba. Sıfır orada. Diego Carlos 10 milyon 900 bin 11 milyon euro bunun bonservisi. 3 milyon 450 ödemişler. 7 milyon 450 bin euro daha kapanacak para var. Belki bilin diye anlatıyorum bunları, bilin. Öyle dışarıda ötüyorlar, söylüyorlar, bunlara inanmayın. Doğrular, gerçekler bunlar. Bekao 8 milyon 726 bin euro bonservisi var, tamamı ödenmiş. Evet, bunlar da bu. Şimdi gelelim şeye. Bir arkadaşlar gittiler federasyona, kavga ettiler. Oradan biri diyor ki siz kulüp olarak ne kadar vergi ödediniz? Fenerbahçe Türk spor tarihindeki bütün takımlardan fazla vergi ödemiştir. Döküman burada. Ben benim zamanımı biliyordum, çıkarttım. 1998'den 2017'ye kadar Fenerbahçe 410 bin dolar benim başkanlığım döneminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Maliye Bakanlığı'na vergi ödemiştir. Milyon 490 milyon 410 milyon euro dolar. Sonra 2018'den 2026'ya kadar sizler ve diğer arkadaşlar 405 milyon dolar ve 400 milyon 943 bin 934 dolar vergi ödemiş. Toplam 814 419 731 milyon dolar Fenerbahçe vergi ödemiş. Artı 13 milyon da şey yapmış, yapılandırma yapmışlar. Onu ödeyeceğiz. 820 milyon dolara yakın Fenerbahçe Kulübü Türkiye Cumhuriyeti'ne vergi ödemiştir. Diğer bütün kulüplerin de vergilerini açıklamalarını bekliyoruz. Şimdi hep Babiş abi var ya, ya bunlar yabancı oyuncuları satamazlar, o kalsın, bu gitsin, bu şöyle, bu böyle. Ya kendilerini başkan zannediyorlar, kendilerini yönetim kurulu üyesi zannediyorlar, kendileri İsmail Kartal zannediyorlar veya Oğuz Çetin zannediyorlar. Ya siz kimsiniz ya? Petrolüyorsunuz, siz kimsiniz? Alın böyle bir şey. Kulübün idaresi var, idaresi var, başkanı var, yönetimi var. Efendim Fenerbahçe'nin takımı zayıfmış. Niye zayıfmış? Efendim işte şuraya bir oyuncu lazım. Kaliskayı niye gönderdiler bilmem ben. Ya kurallar var kardeşim. Bu kuralları ben koymadım ki. Bu kuralları federasyon koydu. Federasyonun kurallarına uyacağız. Ne diyor bu? 10 tane oyuncu diyor, alabilirsiniz diyor. Tamam, güzel, aldık. Sonra diyor ki 4 tane de genç al. Onu da aldık. Geriye ne kaldı? Geri kalanları diyor istiyorsan, eğer onlar da kabul ediyorlarsa, Şampiyonlar Ligi'nde ve Türkiye Kupası'nda oynatabilirsin. E oyuncu kabul etmiyor. Önce hiç kabul etmiyorlar. Diyorlardı ki biz paramızı alıp gideriz. Tamamını. Ama bu kanun çıkınca bütün kulüplere faydalı oldu. Ve bütün kulüpler bu konu üzerinde yorum yapmaya başladılar ve zorlamaya başladık. Öyle olunca da anlaştık. Anlaştık, gittiler. Fakat giderken ne oldu? Bilin diye anlatıyorum. Şimdi İrfancan evi bayat. Bu gönderdik bunu. 1,5 milyon euroya kalırsa 28'e kadar şey var, süresi var. O kadar para alacak. 1,5 milyon euro. Sonra Sofyan Amramat 8 milyon 400 bin euro olacak. Kaleci Livakovic 4 milyon alacak. Cengiz Ünder 2 milyon 714 bin alacak. Füret 4 milyon 750 alacak. Taliska 17 milyon euro alacak. Sıdıkı Şerif 12 milyon 450 bin alacak. Çağlar Söyüncü 2 milyon 750. Rodrigo Becao 3 milyon 420. Diego Carlos 7 milyon euro. Antony Musaba da alacağı maaş bunlar şey 5 milyon 600 bin. Toplam 83 milyon 554 bin 607 euro. Fenerbahçe bundan kurtuldu. Alkış yok mu ya? Fenerbahçe kurtuldu. Bunları temizleyerek. Ben mi aldım bunları? Onlar diyor biz de almadık. Ama her sene bu adamları göndermek için para veriyoruz, bilmem ne veriyoruz. Mal olarak duruyor. Ama bunun karşılığında kalan bonservis ödemeleri var. Tek tek söylemeyeyim, toplam söyleyeyim. 42 milyon euro bunlar için bundan sonra bonservis ödeyeceğiz. Sonraki gönderildiği ücretlerden de tamam, gelen şeyler işte bonservislerden dolayı da 30 milyona yakın girdi sağlamışız. Bunu da böyle kısaca geçmiş olayım. Şimdi bu basında yazıyorlar, çiziyorlar ve diyorlar ki işte efendime söyleyeyim, İsmail Hoca şöyle söyledi, İsmail Hoca böyle dedi, bilmem ne. İsmail de niye, ben tahmin ediyorum, yani o andaki psikolojik şeyinden dolayı, çünkü bizimle arasında herhangi bir problem yoktu, zaten biz getirdik. getirirken de benim o iki aylık seçim sürecinde söylediklerimi herhalde hepiniz biliyorsunuz. Neyin ne olacağını da söyledik yani. Şimdi diyorlar ki İsmail Hoca'nın istediği oyuncuları almadılar. Tamam, güzel, güzel. Şimdi İsmail Hoca bana da söyledi. O gece döndüğünde konuştuk. Ben çok açık, net konuşan, yüzüne konuşan adamım. Ben öyle arkadan konuşmam, yüzüne. Söyler mi? Ne düşünüyorsun? Bana aynı şeyi söyledi. Basın da yazıyor, basın da konuşuyorlar çünkü hepsi. Bir tek ben konuşmuyorum, onu bilin. Tamam. Diyor ki, şimdi Aston Villa'da Watkins miydi? Ha, Watkins varmış, onu almamışız. Ya Cihan Kamer, Hasan Çetinkaya, efendim söyleyeyim Oğuz Çetin, İngiltere'ye gittiler, kulüple konuştular, çocukla, menajeriyle, gelmem diyor. Ben Türkiye'ye gelmem diyor. Kulüpte satmam diyor. Ne istiyorsanız vereceğiz. Yok diyor. Bir ay falan uğraştık yani. Bir ay veya bir buçuk ay uğraştık. Sonunda olmadı. Ama şeyin son günü 60 milyon euroya artı çok yüksek kendisine bedeller ödediler. Arabistan'a gitti. Bu arada 4-5 tane de Sankfor'la konuştuk. Konuşmalar yapıldı yani. Avrupa'da. Hatta Arabistan'da da. Bir tanesiyle. Sonuçta geldiğimiz noktada ya Dortmund'daki Guzzi mi ne onu alacaktık. Onu da bizden önce arkadaşlar gitmiş teklif yapmışlar. 12 milyonun üzerindeydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ben Londra'da buluştum menajeriyle, konuştum. Onun menajeri de esas menajeri Türk olan, bir de yabancı var. Yabancı geldi, onunla konuştum. İşte PSG'de Bekala, bilmem kim, onların Dembele'nin filan menajeri böyle ağırdan satıyor. 2 ay uğraştırdı. Ay geri en sonunda fiyatı 13+2'ye çıkardılar. Zaten İsmail Hoca da istemiyorum dedi. Vazgeçtik, almadık. Sonra kime alacaktık? Yine bu ekip gidip teklif vermişti. Sar diye bir oyuncu. Stoper olan. Onunla işte sözleşmesini teklif etmişler. Geldiler, menajeri de buraya geldi. Bizim arkadaşlarla oturdu, konuştular, ettiler, anlaştılar. Adam gitti, cevap vermiyor. Onun üzerine ben dedim ki Ake'yi alırız. Ake'yi alalım dedim. Ve Ake'yi aldık. Vedat Muriç'i de ben aldırdım. Çünkü ben şey yapıldığı zaman seçim sahasında onu alacağımı ifade etmiştim. Bir santu alacağım dedim, oydu. Sonra kimi aldık? Lukaku'yu aldık. 3-4 hafta sonra Lukaku'yu hiçbiriniz tanıyamayacaksınız. Onu da söyleyeyim. Baksam mı söylüyorum? Yani inanmasam söylemem. Ha, Ocak ayı geldiğinde gereken operasyonu varsa yaparız. Para var. 60 milyona yakın, 50-60 milyonda limitimiz var. O limiti de kullanırız. Problem değil. Şimdi biz hangisini almamışız yani? 4 tane atış yapmışız. Onun isteki olanı da, son genç olanı da Opoku muydu? Neydi? Yok yok, en son. He? Opoku. Onu da İsmail Hoca istediği için aldık. Efendim Greenwood. Marcus diye bir oyuncu. Marcus'tu galiba, yanlış hatırlamıyorum. Arabistan'da bulmuşlar. Malcolm. Malcolm'muş. Neyse, aklımda öyle kalmış. Abi bir ay uğraştılar abi. Halledemediler, edecekler falan. Ben dedim Greenwood'u alıyoruz. Ve aldık. 39 milyon euro bonservis parası. Marsilya Kulübü, Manchester United, GTP ve çocuğun payı var. 4 tane insanla Cihan Kamer, Oğuz Çetin uğraştılar. Ve bir akşam Cihan telefon etti gece 12:01'de. Mesaj atmış, görüşebilirim, aradım. Ne oldu, hayırdır? Ben bittim dedi. Bittim dedi, ben dönüyorum. Kal dedim, bitir gel. 50 milyon bonservis yatırırsan boşa çıkıyormuş. Yatır dedim 50'yi, al gel. Biz bunları hiç anlatmadık. Herkes oradan bol keseden YouTube'da para kazanacak, yalan yazıyor, söylüyor. 39 milyon euro aldık. Bizden önce seçimde bazı arkadaşlar vaatler vermişti, 50 milyon euroydu. 11 milyon Cihan Kamer, Oğuz, ve Hakan Hasan Çetinkaya kulübe para kazandırdılar. Onlara teşekkür ediyorum.
1: Başkanım, daha oylamalarımız olacak. Ne olur gündemde
0: hiç kalalım. Oylama boş ver. Oylama yapma boş ver. Oylamaya hayır derlerse mutlu olacağım, onu da söyleyeyim. Daha şu uğraşmam. Şimdi bu şey UEFA'yı size okuyayım, bilgi sahibi olan önemli. Veya bunu dağıtır mıyız bilmiyorum. Şimdi öyle bizimkiler zaten yanlış bildirmişler. %70 diyor oranları bildirmen lazım. Bizimkiler %84 bildirmişler. Cezanın gelme sebebi bu, artı Kerem Aktikoğlu. Bunlar için yapılan sözleşmeyi diyor ki Türkiye'den bir kulüp şikayet etti diyor. Ondan dolayı incelemeyi aldık ve bu incelemenin sonunda da bize 11 milyon euro ceza kesiyorlar. Sonra biz itiraz ediyoruz ve itiraz edince de bu parayı 7 milyon euroya düşürdüler, 4 milyonunu aldılar, 3'ü de alacaklar. Ondan sonra Kerem Aktikoğlu'nu Hakan Safi Bey'den geldi, kulübe aldık. 4 milyon 750 bin euro yılda maaş ödenmek üzere kulüple 3 yıllık sözleşme yaptı. Bilginiz olsun, kulüp ödeyecek. Hakan Bey sponsor olacağını dün söyledi ama herhangi bir, şu ana kadar bir görüşme, bu konuda konuşma yapmadık. İşte 13-14'e yakın bir bedeli tutuyor üstelik. Her sene ayrı ayrı parası kadar artı %40'la vergisini ödemek kaydıyla sponsorluk yapacaklar. O zaman biz de onlara teşekkür edeceğiz. Saygı duyacağız. Ne kaldı? Ya bu Cihan Bey de bazı şeyler söyle dedi de, yani o da seyahate gitti. Bir de şu Acun İlizalı'yı söyleyeyim de içim rahatlasın. Çekip bakmıyor. Diyor başkanım. Biliyor musun konuyu? Bu şey yapmış. Naklen yayın yapmış bizim yönetimlerle. Herhalde sizlere de yaptı mı? Acun İlizalı. Eksen. Yapmış olabilir. Ya, problem değil ki. Ha, yapmış, parayı ödememiş. O zaman parayı niye almadınız? Parayı niye almadınız? 10 milyon, 22 milyon, 32 milyon neyse. Şimdi 10 milyon borç kalmış. Epey uzun zamandır ödemiyor. 15.4.2026'da ödeyecekmiş, yine ödememiş. Yarın ödeyeceğini söylemiş. Tamam mı? Eksen ödeyecekmiş. Onun için öderlerse teşekkür ederiz. Daha çok var ha şimdi Sayın Divan Başkanı. Vallahi çok var da ama kısa keseyim. Arkadaşlar konuştular. 24'ü de söyledik. Şeyle ilgili bu arkadaşlar söylüyorlar işte durmadan, bilgileri olmadan yalan söylüyorlar, ediyorlar. Bunlara cevap da vereceğim ama uzatmayayım fazla, yeter bugün, yormayayım sizi. Divanda konuşurum, divan başkanı müsaade ederse orada konuşurum, söylerim. Şunu söylemek istiyorum en son. Lütfen Fenerbahçe'yle ayrışımı yapmayın, birleşin. Bakın ben bir yıl varım, sonra yokum. Bak açık açık söylüyorum, herkes söyleyemez. Böyle söylediğim için de diyor ki bir tane uyanık, gidiyor bir yöneticinin otellerinde kalıyor, geziyor tozuyor, onunla YouTube'da konuşma yapıyor. Efendim bir saniye sonra gidecek adama neden yetki veriyorsunuz? Ya ben kendim için istemiyorum ya. Fenerbahçe Spor Kulübü için istiyorum. 7 sene 8 senede bir çivi çaktılar mı? Bir boya yaptılar mı? Söylesenize. Kimse bir şey yapmıyor. Yapanın da önünü keselim diyorsun. Ve bunların hiçbir tanesinde de kimse sizden para istemiyor. Bir tek Kenan Evren Lisesi'yle ilgili projeyi iyi dinleyin. Lütfen onunla ilgili görüşlerinizi belirtin. Biz de onlardan faydalanalım. Bu şey Milli Piyango Fatih Bey anlatacak. Lütfen destek olun. Oradan yani dışarıdan gidip para alıp da getirmenin anlamı yok. Tamamen şeyden kullanalım, kendi kaynaklarımızdan. O zaman borçlanmayız. Gelecek paraları da borçlara harcarız. Bakın size hepsini söylüyorum, yol gösteriyorum. Lütfen Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Sahip çıkmak yani yazmak Twitter'da orada burada değil. Şimdi üniversiteyi konuşacağız. Gelin ne düşünüyorsan söyleyin. Keşke onlar da gelse, onlar da söyleseler. Gelsin söylesinler. Fenerbahçe spor kulübünün üniversitesi

0: Orada 15 mütevelli vardı. Hepsi de Fenerbahçe yönetim kuruluydu. Şimdi diyorlar ki şey yapma. Yani bunu fazla uzatma, yazma, çizme diyorlarmıştı. Ben okumam da. Zaten dinlemem de. Takmam da onları. Ya Fenerbahçe'nin malını alıyorlar elinden. Ses çıkarmayacak mıyız? O zaman niye buradayız ya? Olur mu şey? Şimdi hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Arkadaşlar gelecekler. Projeleri tek tek anlaşacaklar. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Sabaha kadar buradayız. Problem yok. Şekip Bey gidebilir. Onun yerine yardımcılar bakarlar. Tamam mı? Biz buradayız. Bugünümüz Fenerbahçe'ye ait. Arkadaşlar eğer Allah kısmet ederse, Allah kısmet ederse burada göstereceğim. İki tane proje daha yapacağız. Bu yönetimle. Bu yönetimle yapacağız. Dur bakayım nerede? Bak. Bir tanesi yakın bir yerde Fenerbahçe Ada. Ada. Bu stadı halledelim, ondan sonra geçeceğiz. İkinci bir şey yine bu İsmail Balcı'nın hazırlattığı bir projedir. Ve o da yine Fenerbahçe'yi yapmak üzere Marina yapmak üzere bir çalışması var. O da istiyorsa kısa isim vermeden anlatır. O da öbür resimde kalmış ama şöyle bir Marina yani. Şöyle bir Marina. 600 mü ne ya, yataklıydı galiba. 3 mü 600 mü kendisi bahseder. İnşallah Allah bana nasip eder. Bu iki projeyi de Fenerbahçe için yaparım. Hepinizi seviyorum. Saygılar sunuyorum. Lütfen Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Lütfen, lütfen, lütfen. Gelin buraya. Her şeyi sorgulayın. El kaldır, el indir yok artık. Bunu yapmayalım. Gelin konuşun ya, sorun. Teşekkür ediyorum. Benim yönetimimize saygılıyorum.
1: Teşekkür ederim. Canlı yayın. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi. Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
2: Evet, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın olağan genel kurul toplantısındaki konuşmasını dinledik. Yaklaşık bir saat sürdü. Harcamalar, önceki yönetimin harcamaları, alınanlar, alınmayanlar, parası alınanlar, verilenler, bozdurulan paralar. Neyse, biz tabii ki iddia konuşmaya devam edeceğiz. Bunu yarın sabah 7-10 arası Mert Elam ile birlikte Sabah Spor'unda uzun uzun konuşuruz. Benim de tabii burada yayında olup bu konuşmayı canlı dinlemem güzel oldu. Notlarımızı alırız, çalışmamızı yaparız, biz de konuşmamızı yaparız diyelim. Sevgili yönetmenim Yücel, reklam arası verecek miyiz? Geçenler bitti mi, ne yapıyoruz? 3 dakika sonra, tamam, 3 dakika sonra hangi reklamları verebiliyorsak onları vereceğiz. Peki, bayağı da mesaj geldi, teşekkür ederim. Keşke iddia programı devam etse, zaten bütün kanallar Aziz Yıldırım'ın konuşmasını veriyor diye. Ama tabii ki Fenerbahçe Başkanı konuşuyorsa bütün spor kanalları bunu verir. Galatasaray Başkanı konuşuyorsa, Beşiktaş Kulübü Başkanı konuşuyorsa, Trabzonspor Kulübü Başkanı konuşuyorsa, önemli bir durum olduğu takdirde herhangi bir kulübün başkanı konuşuyorsa tabii ki bunlar spor televizyonlarında, spor radyolarında yayınlanır. Bu çok da şaşırılacak ya da çok da böyle isyan edilecek bir şey değil. Amaç bu zaten. Peki, şimdi ne demiştik 10 geçe reklamına tam gitmeden önce? Bugün oynanacak olan 7 maçla ilgili. Bakalım bilgisayar tahmini.

0: ürünleri nedir? Onlara bakacağız. Ve bilgisayar tahminleriyle birlikte ben de varsa o maçlarla ilgili tahminlerim sizlerle paylaşacağım demiştim. Litvanya Azerbaycan maçıyla başlıyoruz. Gerçekten çok düşük profilli bir karşılaşma. Yani öyle böyle değil, düşük profilli bir karşılaşma. Maçın başlama saati, bakıyorum, birazdan başlıyor. Saat 16'da. Kadrolar açıklanmış bile olabilir ama tabii benim hiç tanıdık oyuncu olmadığı için bu takımlarda hani kim oynuyormuş, kim oynamıyormuş, eksik var mı falan pek de bir şey değil. Zaten biraz bilgisayar tahminine bakacağım ama ben önce kendi tahminimi vereyim. Ya ben bu maçı TGS 2-3 derim. Ya öyle derim de ben bu maçı oynamam. Ya ben bu maçı kuponuma koymam. Ha ama Genco, koyacak insanlar var, İddia severler var. Ne düşünüyorsun? Alt mı oynayalım? Alta yakınım. 1-1 ya da taraflardan birinin 2-0 kazanmasını bekliyorum. Ama olur da bir 2-1 de bitebilir diye onu da içeri almak istiyorum. Onu alt üstte ayıramıyoruz tabii ki ama TGS 2-3 ile 1-1 alıyoruz, 2-0 alıyoruz, 2-1'i de alıyoruz taraflardan herhangi biri, kim kazanırsa kazansın. 3-0 olma ihtimali çok zor görüyorum herhangi bir takımın diğer takıma karşı üstünlük skoru amacıyla ama yani onu da almış oluyoruz en nihayetinde TGS 2-3 yaparak. Onu da en nihayetinde almış oluyoruz. TGS 2-3 diyorum ben. Şöyle söyleyeyim size. Litvanya benim son 1-2 yılda kiminle oynarsa oynasın karşıma aldığım bir takımdı. Yani kiminle oynarsa oynasın. Fakat Litvanya geçen sene bir teknik direktör değişikliği yaptı. Ve bu teknik direktör değişikliğinden sonra takım kendi gücü içerisinde bir çıkışa geçti. Bir toparlanma yaşadı. Ya hala çok güçlü demiyorum Litvanya'ya. Ama kendi imkanları çerçevesinde bir çıkışa geçtiler. Ve ya bu maçta hani bir beraberlik, bir 1-1 çok bana akla yatkın geliyor. Sürpriz severleri bir beraberlik, 1-1 çok akla yatkın geliyor. Tam da bunun aksine Azerbaycan'da da bir düşüş var. Yani onların da durumlarında bir düşüş var. Tabii onlar son iki hazırlık maçını kazandı ama işte San Marino'yu 2-1 yendiler. San Marino'dan gol yediler. Tacikistan'ı 1-0 yendiler. Malta'ya 2-0 yenildiler. Yine bir hazırlık maçında. Sierra Leone'la 1-1 berabere kaldılar. Yani hani bir tane maçta iki gol atıyorlar. İki gol attıkları takım San Marino. Onun haricinde bir galibiyetleri var. Tacikistan. Hiç futbol takımını duymadım. Vardır ama eminim. Sierra Leone ile berabere kalıp Malta'ya 2-0 kendi evlerinde yeniliyorlar. Yani böyle bir Azerbaycan'dan bahsediyoruz. O yüzden dediğim gibi bir 1-1 beraberlik, TGS 2-3 gol bana çok makul geliyor. TGS 2-3 gol seçimim, ideal seçimim. 1-1 beraberlik sürpriz seçimim. Bakayım bilgisayar ne demiş? 1-1 demiş. E işte. Bilgisayar olsa anca bu kadar olur desem. Zaten bilgisayar bu. 1-1 demiş. Bu maçla ilgili tahmin yapmak çok zor. Birbirine çok yakın kuvvette gördüğüm iki takım karşılaşıyor. Kazanan takım için çok iyi bir başlangıç olacak ama sanki puanların paylaşılma ihtimali daha yüksek görüyorum demiş ve bilgisayar bu maça 1-1 demiş.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlendirmek adresi Milyoner.
2: Radyo Spor. Reklam. Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi?
3: Radyo Spor.
4: Araba Yaşar arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
5: Ultraşar
4: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
5: Festi
4: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
5: Enfes
4: Opet'te bulacaksın.
5: daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
4: Bugünden yarına Allianz seninle.
5: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
6: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Katıl derim, katılın evim.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
0: Sporla eğlenmenin katkısı Milyoner.
4: Birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, Milyoner'in sunduğu hafta sonu bülteni programında Genco Boran'la birliktesiniz. Bazı sorular geldi. Maçlarda tek tek geçeceğim ama mesela Nihat Bey güzel bir soru sormuş. Uluslar Ligi'nde bugün herhangi bir maç için herhangi bir oyuncu artı 2 gol atar bahsini Uluslar Ligi'nde hangi maç için önerirsiniz? Öyle bir şey mi var? Hangi maç için? Öneririm. Norveç-Portekiz'i öneririm. Hatta direkt Norveç'i öneririm. Haaland'ı öneririm. Haaland'ın 2 gol atmasının oranı 4 küsür. 1'e 4 küsür. Ben Haaland'ın 2 gol atmasını bekliyorum ama o maçı bulmamı istiyorsanız Norveç-Portekiz maçında herhangi bir oyuncu 2 gol atar tercihi bence olabilir. Çok keyifli. Yani bu akşam da bu maçı hemen eve gider gitmez izleyeceğim. Norveç-Portekiz maçını. Şimdi sıradan devam edelim. O maç ilgili detaylara bakacağız ama Cebeli Tarık Andorra maçına geçelim. Cebeli Tarık Andorra mücadelesi. D-Ligi maçı bu. Yani en düşük. Buraya da kim geldi gitti? San Marino yukarıya çıktı. Aşağı kim geldi acaba? Bilmiyorum. Andorra ve Cebeli Tarık zaten buradaydı çünkü. Yani 2,5 gol altı önerebileceğim, hiçbir detayına paylaşmaya değer görmediğim bir karşılaşma. Hani dün nasıl San Marino'dan bir sürpriz bekliyordum. O da ya bir gol atar sürprizi. Güzel iki tane pozisyona girdiler ama atamadılar. Sonra da ikincinin hemen başında kırmızı kart gördüler. Evet, bilgisayarda 1-1 demiş. Cebeli Tarık Andorra maçına bilgisayar 1-1 demiş. Yani çok da mesela bunu görüp KG var diyemem. Bakın bu iki takım 2024'te oynamış. Cebeli Tarık 1-0 kazanmış. 2022'de oynamış. Yine Cebeli Tarık'ın stadında oynanmış. 1-0 yine Cebeli Tarık kazanmış. 2021'de oynamış. 0-0 berabere bitmiş. 0-0 berabere bitmiş. Malta düşmüş buraya. Malta tekrar çıkar yukarıya. Cebeli Tarık, Malta, Liechtenstein var. Malta bunları perişan eder. Öyle söyleyeyim ben size. Peki, bu çok düşük profilli bir maç. 2,5 gol altı önersem de hiçbir işe yaramaz. Bilgisayar 1-1 demiş. Onu bilmek yeterli. Avusturya. Bakıyoruz. Avusturya Kosova ile oynuyor. Buradaki bilgisayar tercihi nedir bilmem ama yani Avusturya'nın kazanmasını tabii ki beklerim ben. Burada Avusturya'nın kazanmasını beklerim. Orana bakalım. 1.40 civarında. Bazen iniyor bazen çıkıyor çünkü. O yüzden böyle söylüyorum. 1.40 civarında. Yani bu orandan ben Avusturya'nın Kosova'yı yenmesini beklediğimi söyleyebilirim. Benim çok beğendiğim bir teknik direktör var. Ralf Rangnick. Avusturya milli takımının başında. Çok beğendiğim bir hoca. Çok ofansı düşünen bir hoca. Maçlara tek tek çok özel, dikkatli çalışan ve bunu hissettiren, gösteren bir hoca. En azından ben öyle düşünüyorum. Arnautovic milli takımı bıraktı Dünya Kupası'ndan sonra. Sabitzer de şimdilik bıraktı. Yani tekrar geri döneceğim. Yani devamlı olarak bırakmadım ama bir ara vermek istiyorum dedi. Bunu da ilk defa gördüm. Marcel Sabitzer'den geldi bu. Geri gelecek ama şu anda yok. Arnautovic bıraktı. Sabitzer yok. Alaba da kadroda değil. Çünkü Alaba serbest kaldı. Çok ağır bir sakatlık geçirdi biliyorsunuz. Ve Udinese tarafından transferin son döneminde transfer edildi. Yani kulüpsüz kalacaktı yoksa az daha. Şu anda çok fazla maç ve antrenman eksiği olduğundan dolayı Alaba milli takıma seçilmedi. Tabi bu eksikler önemli ama hala Avusturya'ya baktığımızda Schmidt, Schlager, Kaladzic forvette, Danso, Poş savunmada isimler var. Kosova'ya baktığımızda Kosova'da iki tane isim benim için var. Yok çok önemli. Bir, Zergurova. İki, Vedat Muriç. Belki şunu yapabiliriz. Avusturya'daki eksiklerden dolayı ha bu arada Kosova'da da Rahmani milli takımı bıraktı. Onu söyleyelim. Önemli. Ve Rahmani'nin milli takımı bırakma sebebi de futbol, mevcut futbol federasyonuyla ters düşmesi. Onu da hemen hatırlatayım. Yoksa savunmada o da çok önemli bir isim olarak tabii ki baktığımız bir oyuncu olacaktı ama şu anda kendisi yok. Bir sürede olmayacak gibi gözüküyor. Ama şu anda forvette Zergurova ve Muriç, Vedat Muriç var mı? Var. Avusturya'daki eksiklerden dolayı belki KG var denenebilir. Yani Kosova'nın hücumunda da Zergurova ve Vedat Muriç gibi çok önemli iki isim varken, Avusturya'da da bu kadar eksik varken KG var. Bence güzel bir alternatif olabilir. Neden olmasın? Bilgisayar bakalım ne demiş bu maça? Bakıyoruz. 2-1 demiş. Avusturya kazanır. Evet, hem Avusturya galibiyeti hem de KG varımız gelir eğer maç bu neticeyle biterse. Ama bir şey değil mi? KG var biraz daha böyle mantıklı geldi bana. Özellikle Avusturya'daki eksiklerden sonra. Devam edelim. Bu arada sorular geliyor. İzmir'den selamlar. İyi yayınlar. Ben Atilla. Kuponumu yorumlar mısınız? Hollanda üst ve var. Danimarka var. Avusturya üst. Güzel, evet. Yani KG var, üst olur, olabilir. Almanya 1 ve üst. Almanya'ya geçeceğiz. Şimdi zaten bütün maçları konuşacağım. İzmir'den Atilla Bey. Bütün maçları konuşacağım. Sizin tercihinizi verdim mi, vermedim mi? Onu da zaten görmüş olacaksınız. Nitekim Sırbistan-Hollanda maçına geçiyoruz şu anda. Sırbistan-Hollanda maçına geçiyoruz. Hollanda'da bir Xavi değişikliğinin etkileri bence gözüktü. Yani bence iyi futbol oynadı Almanya karşısında Hollanda. Yalnız bazı eksikler var. Bazı sakatlanan isimler var. Mesela Brobey sakatlandı. Çok da formdaydı. Son kulüp maçında Sunderland formasıyla deplasmanda Manchester City'ye hat-trick yapmıştı Brian Brobey. Fakat Almanya maçında sakatlandı ve bir süre oynayamayacağı açıklandı. Memphis Depay da kadroda yok. Bugün forvette Merding'in oynaması bekleniyormuş. Max Merding, arkasında Reinders ve Gakpo ikilisi olacak. 4-3-2-1 çam ağacı şeklinde baktığımızda, pardon, 3-4-2-1, özür diliyorum, 3-4-2-1. Reinders ve Gakpo Merding'in arkasında olacak. Merding'i tanımıyorum arkadaşlar. Bir şey diyemeyeceğim. Eğer tanıyanınız, bileniniz varsa, şimdi tek başıma olmasam Ulaş'ın konuştuğu esnada Merding yazarım, kimin olduğunu öğrenirim ama bana söylerseniz şöyleymiş böyleymiş, şu kalitede olduğunu tahmin ediyorum derdim. Hatta hala da derim. Sırbistan'da tabii Vlahovic'in yokluğu çok önemli. Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu zaten, biz Ali Erim'le programdaydık Cuma günü ve milli takımlara gitmeyeceği sakatlığından dolayı burada İstanbul'da tedavisine devam edileceği haberi televizyonlarda çıkmıştı saat 2-2.30 gibi. Tabii onun yokluğu Sırp milli takımı için çok ama çok önemli. Diyelim. Evet, Sayın Aziz Yıldırım yine geldi. Hemen sözü kendisine bırakıyoruz.
5: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
6: Gelimi de 100 milyon de. Benim değil. Karşılıyor. Yani kulüpten herhangi bir para çıkmayacak. Ancak siz %80 inşaata geldiğiniz zaman bunu milli emlaktan, hazinenin yeri ya milli emlak, onu satın alma şansınız doğuyor. Satın alma değerleri de bugün 70-80 bin. Aslında çok yüksek de bu Özgür Bey'le görüşmeler yapıyorlar. Milli emlakla her yerle. Onların değerleri 70-80 milyon. Bizim de 20-25 milyon harcadığımız okullar var. Düştüğümüz zaman 50 milyona burayı alacaklar. 50 milyona. Ama sonuçta o kiralarla bilmem ne 30 sene sonra, 25 sene sonra mal sizin, aynı zamanda 700 milyona yakın kulübün parası olacak. İyi anlattık mı bilmiyorum, anladınız mı? Yani kulüpten para çıkmayacak. Para yok. Eğer müsaade ederseniz, izin verirseniz arkadaşlar çalışmaya başlayacaklar. Bir şey daha söyleyeyim. Ya buna bir sene sonra kaçarlar derseniz, bu proje bitene kadar bütün sorumluluğu ben de bu arkadaşlarla beraber alacağız.
7: Evet. Başkanım, sözlerinize ilaveten tabii ki milli emlaktan.
5: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
4: Evet, onaylanacak, onaya sunulan bazı projeler var. O projelerle ilgili aslında Sayın Aziz Yıldırım'ın anlatması beklenen bazı projeler vardı ama kendisi o kadar uzun soluklu konuştu ki dinlenmek için projelerini proje sorumlularına anlattırıyor. Tabii biz de böyle araya giriyoruz şimdi. Orada demek ki önemli bir olay vardı ki işte hangi projeyle ilgili konuşuluyorsa bu projede Fenerbahçe'nin cebinden hiç para çıkmayacağına dair gelip kendisi bizzat bir söylemde bulundu. Ayrıca bu proje bir senede bitmeyecek, diğer yönetimlere yük olacak, bunu yapıyor gibi yapacaklar, başlayacaklar, parasız kaçacaklar falan gibi düşünmeyin. Bu projenin sorumluluğu tamamen ben gittiğimde de benim ve proje sorumlu arkadaşlarımın sorumluluğunda olacaktır. Bu projeyi bizler, Allah izin verirse, bitireceğiz dedi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım. Sırbistan-Hollanda maçındaydım. Vlahovic dedim. Vlahovic'in yokluğu çok önemli ama Vlahovic'in yokluğunda Dušan Tadić ve Jović bu oyuncunun yokluğunu aratmayacak gibi düşünüyorum diyor bilgisayar. Fena da değil hakikaten şimdi yani. Jović ve Tadić ikilisi de boş bir ikili değil. Tabii ki Beşiktaş'ta çok iyi bir form yakalayan Vlahovic'in olmasını Sırplar da isterdi eminim ama hani Jović Tadić de gayet kimsenin kolay kolay burun kıvıramayacağı bir ikili olarak Sırbistan'ın forvet hattında karşımıza çıkıyor. Bakalım Cvetković'in formsuz olmasından dolayı bugün ilk 11 çıkması beklenmiyormuş. Bakın bazı milli takımlar ne güzel, formsuz oyuncu varsa oynatmıyor. Yani bizde formsuz oyuncuların da hala oynama olayı beni biraz düşündürüyor ama dediğim gibi şu anın konusu değil. Yine yarın sabah 7.10'un sabah sporunun konusu olacak bu ama bakın ne güzel, Cvetković formsuz diyor. İlk 11'de olmayabilir. Bak, ne güzel, bizde de öyle olsa formsuz oyuncular yerine. Koskoca milli takımın oyuncu havuzundan bahsediyoruz ya. İki taneden fazla stoperimiz yok mu? Üç taneden fazla orta sahamız yok mu bizim? Yani. Başka eksik görmüyorum Sırp milli takımında. Muhtemel 11'leri vereyim. Takımlar iyi takımlar. Milinkovic Savic kalede. Simic, Eraković, Pavlović ve Kostić savunma dörtlüsü. Zivković, Maksimović ve bir diğer Milinkovic Savic orta sahada. Lukic, Jović ve Dušan Tadić Sırbistan'ın muhtemel 11'i. Hollanda'da kalede Verbruggen, savunmada Dumfries, Van Hekke, Van Dijk ve Van de Ven. Orta sahada Gravenberg, Berman, Somerville, Reinders, Gakpo ve ileride de Merding'i görüyoruz. Hollanda milli takımında. Şimdi bu maçta Hollanda'ya verilen oran benim dikkatimi çekti. Hollanda'ya verilen oran 1.20'lerde. Yani tamam, Sırbistan iyi bir Sırbistan değil. Sırbistan eskisi gibi zor bir deplasman değil şu anda. Ama yani Hollanda'ya, gerçi Xavi var. Xavi faktörü var. Yani Sırbistan'a ne olursa olsun Hollanda gibi bir takım için deplasmanda 1.23'ten karşıma almayı çok doğru bulmuyorum. Çok doğru bulmuyorum. Ben burada, yani bu maçta biraz Hollanda şöyle bir 1.40 olsa, 1.45 olsa Hollanda'yı alın derim. Hollanda'ya ben de oynayayım derim. Ama şöyle, ya belki risk alıp KG var ve 2. Yani Sırbistan'da Dušan Tadić ve Jović'le sanki gol atar en nihayetinde, ne kadar formsuz olursa olsun. Sırbistan deplasmanından bahsediyoruz. Sırpların futbol ve basketbol aşkını ve taraftar kültürünü hepimiz biliyoruz. Yani onlar ittire kattıra bir gol atabilirler gibi düşünüyorum. Oran da böylece artar. Hollanda riskini alacaksak da 1.20'den değil de 1.60'dan 1.70'ten almış oluruz böylece diye bir düşünce içerisindeyim. Bilgisayarda bu maça 3-1 Hollanda kazanır demiş. 3-1 olsa nefis olur. 3-1 olsa nefis olur. Perşembe günü Sırplar Yunanistan'a son dakika golüyle yenildiler ve onun biraz moral bozukluğu da yaşanıyor, yaşanmaya devam edebilir şeklinde de bir girişi var. Hollanda'da Almanya ile puanları paylaştı. Xavi faktörü biraz ortaya çıktı. Bu deplasmanda da Xavi farkıyla Hollanda'nın Sırpları deplasmanda yenmesini bekliyorum demiş ve 3-1'lik skor önermiş bizlere. Saatlerimiz 15.33. Bu saat dilimindeki ikinci reklam aramızı verelim.
3: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla
5: reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
9: ol. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Nefes kesecek yepyeni bir sezon Esport Plus'ta seni bekliyor. 14 yıl aradan sonra Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague'e dönen Beşiktaş yepyeni transferleriyle Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin 3 takımla mücadele edeceğimiz Euroleague'in her anı canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
2: Reklam. Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.

Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Şimdi hemen kaldığımız maçta Sırbistan-Hollanda dedik, Danimarka-Galler'le devam edelim. Ben Danimarka'yı Norveç maçında beğendim. Yani Norveç'in daha rahat bir galibiyet almasını bekliyordum ama Danimarka'nın maçın ilk yarısında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada reaksiyon gösterip 2-2 yapması benim hoşuma gitti. Böyle bir reaksiyon kesinlikle beklemiyordum. Çünkü Danimarka, benim hep söylüyorum, beni takip edenler bilirler, çok beğendiğim, çok yakından takip ettiğim bir takım. Kadroda değişiklikler de oldu ama buna rağmen bence iyi bir iş çıkardılar ve 2-2'ye getirmelerine rağmen, tabii baştan puan alamadılar ama hani benim Norveç karşısında düşündüğüm kolay lokma düşüncesinde beni yanılttılar. Ve şimdi kendi evlerinde Galler'le oynuyorlar. Galler de Portekiz karşısında özellikle ikinci yarı çok iyiydi. Yani böyle Ronaldo'nun gol atmasına 1.40 falan oran açılmıştı. Ondan sonra işte Portekiz galibiyeti çok düşüktü. Yani Galler çantada keklik gözüktü ama yani ikinci yarı perişan etti Galler Portekiz'i. Tabii o Portekiz'in kendi sorunu, çünkü Portekiz'de hep söylüyorum, yine söyleyeceğim, yarın da büyük bir ihtimalle haklı çıkacağım Sabah Spor'unda bu konuyu konuştuğumuzda. Ronaldo artık o takıma zarar veriyor. Yani 41 yaşında istatistiklerimi genişleteceğim diye hala çıkıp ilk 11'de oynayıp gol atmaya çalışıp ama takımını 10 kişi bırakırsan artık uluslararası, ya bu Suudi Arabistan Ligi değil ki bu. Uluslar Ligi. Buradaki rakibin Danimarka, buradaki rakibin Norveç, buradaki rakibin Galler. Avrupa'nın önemli liglerinde oynayan, kulüplerinde oynayan oyuncuların milli takımları. Yani Galler'e baktığında Premier Lig'den, Championship'ten bir sürü oyuncu var. Danimarka'ya baktığında Premier Lig'de, Bundesliga'da, Fransa'da, Lig 1'de bir sürü oyuncu var. İtalya'da, Serie A'da bir sürü oyuncu var. Yani Arabistan'da paranı alıyorsun. Harika. Saygı duyuyorum. Müthiş bir kariyerin var. Ama yani artık kulübe, takıma, hem de milli takıma zarar veriyorsun yani. Hiçbir oyuncu milli takımının önüne geçmemeli. Ama Ronaldo işte 1000 gol bilmem ne, daha fazla milli maç yapacağım, daha fazla milli gol atacağım diye diye işte böyle Galler karşısında neredeyse puan kaybedeceklerdi. Neyse, ona geleceğiz. Şimdi Danimarka Galler'i konuşuyoruz. Galler iyi. Portekiz karşısında gerekli oyunu oynadılar. Puan alamamaları talihsizlikti. Norveç maçındaki kadronun aynısının oynaması, aynı kadrosuyla maça çıkması bekleniyor Danimarka'nın. Yani Riemer bize en azından basın toplantısında öyle bir intiba bıraktı. Nedir o? Højlund ileride olacak. Arkasında Dorgu, Damsgaard, orta sahada Højbjerg, Hulman, savunmada Mele gibi çok önemli isimler, tanıdık isimler var Danimarka'da. Eksik oyuncu gözükmüyor. Galler milli takımının menajeri Craig Bellamy de Portekiz maçındaki aynı 11'le sahaya çıkmayı düşündüğünü söyledi. Takımın Portekiz maçındaki oynadığı oyundan çok memnunum. Aynı takımı çıkarmayı düşünüyorum demiş. Sadece Dan James, Luis Cumas arasında bir kararsızlığı varmış. Sadece Dan James ile Luis Cumas arasında bir kararsızlığı varmış. Bu ismin. Galler'de sakatlığından dolayı zaten Harry Wilson, Joe Rodden, Carl Darlow'un sakatlıkları devam ediyor. Onlar zaten yoktu, hala yoklar. Ne beklerim ben bu maçta? Danimarka'nın
galibiyetine verilen orana bir bakalım hemen. Danimarka'nın galibiyetine verilen oran, bu arada bu maç Esport Plus tarafından naklen yayınlanacak. Ev sahibi takımın galibiyeti Danimarka'nın 1.23. 1.23. Bu iki takım en son 2021'de karşılaşmış. Danimarka 4-0 yenmiş. Ama Galler de 10 kişi kalmış. KG var ve üst diyorum. Galler'in Portekiz maçında oynadığı oyunu, Danimarka'nın da Norveç maçında oynadığı oyunu düşünerek bu karşılaşmada KG var ve üst olabileceğini düşünüyorum. Sizlerle tercihimi bu yönde paylaşıyorum. Kadrolardaki önemli isimleri de verdim. Bakalım bilgisayarımız ne demiş. 2-1 Danimarka galibiyeti bekliyorum diyor bilgisayar. Güzel. Demiş ki iki takım da oynadıkları ilk maçlarında birer farklı mağlubiyet aldılar. İki takım da çok iyi mücadele etti. Puansız ayrılması şanssızlıktı. Şimdi bu maçta Danimarka'nın ev sahibi olma avantajıyla, çünkü Galler Portekiz deplasmanındaydı. Şimdi de Danimarka deplasmanında. Danimarka ise Norveç deplasmanındaydı. Şimdi kendi evinde Galler'i ağırlıyor. Bu sefer ev sahibi olma avantajıyla Danimarka'nın Galler'i yenmesini bekliyorum demiş ve 2-1'lik bir skor vermiş. KG var ve üstte de uyuyor. Gayet güzel. KG var ve üstte de uyuyor. Mesajlar geliyor bu arada. Bir dinleyicimiz diyor ki, reklam arasına gidin lütfen, Kordoba'dan gol bekliyorum demiş. Bakalım, iki kere reklam arasına gittik, Kordoba'dan gol geldi mi? Siz devreye gidin dediğinizde kaç kaçtı? 1-1 herhalde gelmiş. Herhalde gelmiş. 1-1 olmuş. Hollanda'da da De Graafschap Den Bosch maçı başlamış, 0-0. Devam eden maç var mı? Hazırlık maçları var. Çin 0, Yeni Zelanda 2. Çin 0, Yeni Zelanda 2. Skora gelin. Seyşeller Sri Lanka maçı da 0-0 devam ediyor. Bu maç aynen öyle 0-0 biter. Meksika Kolombiya 1-1, Kanada 1, Şili 0. Yalnız Şili 2 kırmızı kart görmüş. Şili'nin bundan önceki son hazırlık maçında da Portekiz maçında 2 kırmızı kart vardı. Bu Şilili oyuncular hazırlık maçlarını biraz ciddiye alıyor galiba. Yani biraz fazla ciddiye alıyor galiba. Bizim alt liglerimizde oynanan maçlar var ama daha maçlar yeni başlamış. Çok skorda değişiklik olan maçlar yok. Sonlara doğru ben skorları sizlerle paylaşırım. Sevgili Jel, at yarışı yok muydu bugün? 16'da var değil mi? Tamam, 16'da var. Güzel. Evet, birinci yarış soranlar var çünkü şimdi geldi. Birinci yarış Sayın Aziz Yıldırım'ın konuşmasına denk geldi. Birinci yarışa bakayım ben. Birinci yarış 15.30'da 8 numaralı Harem Güzeli kazanmış. Umarım yanlış söylemiyorumdur. En son koşulan yarış bu çünkü. 15.30'da en son koşulan yarış bu. 8 numaralı Harem Güzeli kazanmış. Saat 16'da yine ikinci koşumuzu sizlerle paylaşacağız. Altının, ikinci altının ilk koşusuymuş bu. Birinci altının beşinci, ikinci altının ilk koşusu. Ulaş olsaydı benimle gurur duyardı. Neyse, bu sayfada açık dursun. Norveç Portekiz, işte size harika bir karşılaşma diyeceğim ama bakayım, Fenerbahçe olan kongresinde de alkış kıyamet kopuyor. Ha yok, ben bir oylama yapıldı zannettim. Yok, oylama yapılmamış. Norveç Portekiz maçı var. Hemen Norveç Portekiz maçıyla devam edelim. Önce tercihlerimi söyleyeyim.
1-0-2'de 1 bekliyorum arkadaşlar. Norveç galibiyeti bekliyorum. Yani son zamanlarda acayip bir Norveç sempatim var. Boşuna da değil bu sempati. Çok iyi bir takımlar. Dünya Kupası'nda herkes Norveç'i gördü. Çok güzel paralar da kazandı. Ben şahsen kazandım. Norveç Brezilya maçı benim için müthiş bir maçtı. Yani tek maç Norveç Brezilya'yı yener ve KG var olur. Hem önermiştim YouTube 1-0-2 platformunda, hem de oynamıştım, hem de hatır sayılır bir meblağ oynamıştım. 6.80 veriyordu Norveç kazanır ve KG var. O yüzden Norveç'e sempatim büyük. Aynısını İngiltere'ye de yaptım. Aynısını İngiltere maçında da yaptım ama Sörloth'un Haaland'a vermediği pas sonucu kupon gitti. Eğer Sörloth Haaland'a verseydi ve maç 2-0 olsaydı, o maç büyük bir ihtimalle dönmez. En fazla 2-1 olurdu ya da 3-1 olurdu. O da benim kuponumun bir kez daha gelmesi ve bu sefer 6.5-7 katı yine aynı şekilde kazanmama sebep olacaktı. Ama Norveç'e olan sempatimiz devam ediyor. Durduk yere Norveç'i hem Brezilya maçında hem de İngiltere maçında para yatırmadım. Ya bu takımda Haaland var, Musa var, Bob var, Berg var, Berge var, Odegaard var, Sörloth sakat. Yani üzülsem mi sevinsem mi bilemedim. Sörloth'a kırgınlığım devam ediyor çünkü İngiltere maçında Haaland'a vermediği pastan dolayı. Gerçekten çok iyi bir kadrosu var Norveç'in. Portekiz'e baktığımızda Portekiz'de, yani bakayım eksik var mıymış Portekiz'de, bir sakatlık. Norveç'te Wolfe yok. Kırmızı kart görmüştü Danimarka maçının son dakikalarında. Oscar Bopp'un oynaması bekleniyor. Antonio Nusa oynamış Danimarka maçında. Onun yerine Schlaedrup forma giyebilirmiş. Portekiz'de evet bir değişiklik bekleniyormuş. Ruben Neves yerine João Neves oynayabilirmiş. Portekiz'de Ruben Neves yerine João Neves oynayabilirmiş. Ronaldo Galler maçında kötü oynadı. Ama 41 yaşındaki oyuncunun bu maçta yine ilk 11 çıkması bekleniyor diyor. Ya bu Ronaldo'yu kimse kesemiyor. Bu adam Portekiz'de yani Cumhurbaşkanı adayı olsa seçilir yani. Öyle bir olayı var Portekiz'de Ronaldo'nun. Hani adamın geçmişini, futbolculuğuna falan bakmazlar yani. Ronaldo desinler, olay biter. Başka da eksik görmüyorum ben. İki takımın muhtemel 11'ini vereyim. Nyland Norveç'te kalede. Muhtemel 11 tabi bu. Ryerson, Ajer, Heggem, Aursnes, Odegaard, Berge, Berg, Bob, Haaland ve Schlaedrup. Muhtemel 11'i. Portekiz'de kalede Costa, savunmada Cancelo, Diaz, Veiga, Mendes, ortada João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, ileride de Pedro Neto, Ronaldo ve João Felix'i görüyoruz. Valla bilgisayar bu maça 1-1 demiş. Ben katılmıyorum. Ben Norveç'in galibiyetini bekliyorum. Hatta sürpriz olarak az önce de verdim. Sürpriz olarak Haaland'ın 2 gol atmasını deneyeceğim ben bugün. Haaland'ın 2 gol atmasını deneyeceğim. Çünkü Haaland kendisinden önceki dönemin en önemli temsilcisine karşı, en tepesindeki temsilcisine karşı kendisini göstermek isteyecektir bence. Artık burada yeni bir kral var. Tamam, sen de çok büyük işler yaptın Cristiano Ronaldo. Messi ile ortalığı kasıp kavurdun ama burası benim evim. Artık futbolda benim zamanım. Senin değeri göstermek isteyecek ve bence çok motive olacak. Ben öyle düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Haaland'dan 2 gol bekliyorum. Sürpriz olarak bire 4.90 mı 4.80 mi ne veriyor? Değişmiş olabilir. Artmış ya da biraz azalmış olabilir. Norveç galibiyeti bekliyorum. Tercihlerim bunlar. Bilgisayarla uyuşmuyoruz. Bilgisayar 1-1 demiş. Bilgisayarla kesinlikle uyuşmuyoruz. Bu konuda neden 1-1 demiş?
Norveç Dünya Kupası'nda kendini çok iyi gösterdi. Ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. B grubundan B liginden A ligine de geldi diyor. Uluslar Ligi'nde. Bu bugünkü Uluslar Ligi'nin en keyifli maçı olmaya aday demiş. Yani oyuncular, kalite, takımların momentumu, hiçbir şey diyemem diyor, ayırt edemem diyor. Yani maç başlamadan önce iki kulübe, iki teknik direktöre bu maç bir bir bitecek, kabul ediyor musunuz desek sanki ederler diyor. O yüzden bilgisayar olarak ben de ediyorum demiş. Norveç-Portekiz maçına bir birlik eşitlik vermiş bilgisayar. Sevgili Radyospor dinleyicileri. Kordoba'dan gol bekliyorum diyen dinleyicimiz cevap vermedi. Acaba o gol geldi mi gelmedi mi? Ama bir bir olmuş mesajınızdan sonra. Umarım gelmiştir. Ankara'dan Can Bey. Cebeli Tarık maçıyla ilgili aklıma bir şey geldi. Gibraltar isminin Türkçe'ye nasıl oldu da Cebeli Tarık olarak çevrildiği. Ankara'dan Can Bey. Buna bakarım ben. Cebeli Tarık. Ya oradaki Tarık Tarık değil tabii ki de. Yani siz de yani eminim şey yapıyorsunuz. Gibraltar, Cebeli Tarık. Vallahi ilginç. Güzel soru. Severim böyle şeyleri. Bakarım. Genco abi iyi yayınlar. Ben Yalçın. Den Boş ilk yarı 1.5 gol üstü olur mu? Den Boş ilk yarı 1.5 üst olur mu? Den Boş nerede?

0: kiminle oynuyor? Ha, burada. 20. dakika. 0-0 devam ediyor. Ev sahibi gole daha yakın gözüküyor. 4 şutu var. Yalnız ev sahibinin 4 şutu var. Rakibin de 4 korneri var. Ev sahibinin hiç korneri yokken rakibin 4 korneri var. Gol olursa sizlerle paylaşacağım. Sevgili Yücel, şöyle yapalım mı? Bir ara verelim. Arayı hatta bir yapabiliyorsan müzikle de bir taçlandıralım. At yarışına gidelim. Bu arada da belki dinleyicimiz Yalçın Bey'in istediği de Grafşap'tan boş maçındaki 1.5 gol üstünün ilk golü bir katkısında bulunmuş oluruz.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin katkısı Milyoner.
2: Radyo Spor. Reklam. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
1: Startın verilmesini bekliyoruz. Start şimdi verildi ve koşu başladı. Çıkıştan sonra 2 numaralı Victory Maria ve 3 numaralı La Muneca rakiplerinin 3-4 boy kadar gerisine düştü. 7 numaralı Wolf Woman çok iyi çıktı starttan. Çıktığı gibi liderliği aldı. 1400 direni 5 boy farklı rakiplerinin önünde geçti. İkinciliğe 4 numaralı Anşba Sky sokuldu, rakibini takibi aldı. 1 boy geride bariyer dibinde 5 numaralı Ottoman onların 1,5 boy kadar gerisinde. 6 numaralı Proud hemen dışında. 1 numaralı Yona Guni onların 2 boy kadar gerisinde. Dış kulvarda 8 numaralı Giant Wave hemen içinde. 3 numaralı La Muneca. Son sırada 2 numaralı Victory Maria. Koşuda son 800'e doğru yaklaşılıyor. 7 numaralı Wolf Woman farkı 6-7 boy kadar yapıyor. 4 numaralı Anşba Sky takipte hemen içinde. 5 numaralı Ottoman'la birlikte 2 boy gerilerinde. 6 numaralı Pravda var. Pravda'nın dışında 1 numaralı Yona Guni. Onların 2 boy gerisinde içeride 6 numaralı Pravda sırasıyla safkanlar koşuda son 600'e doğru yaklaşıyor. 7 numaralı Wolf Woman lider. Fark 4-5 boy kadar düzlüğe rakiplerinden önce geldi. 7 numaralı Wolf Woman son 400 metreye yaklaşırken de liderliğini koruyor. Dışarıdan 4 numaralı Anşba Sky atak yapıyor. İçinden 5 numaralı Ottoman. Gerilerden 1 numaralı Yona Guni'nin gayretleri var. 3 numaralı La Muneca ile birlikte koşuda artık son 300 metre. 7 numaralı Wolf Woman rakiplerine direnmeye çalışıyor ama 4 numaralı Anşba Sky geliyor. 200 direğinde rakibini yakalıyor. Ona hakim olmaya çalışıyor. Bunu başarıyor. Koşuda son 100 metreye doğru aradaki farkı 3 boy yaptı. 4 numaralı Anşba Sky koşuyu da 4 numaralı Anşba Sky kazandı. 7 numaralı Wolf Boom'un yarıştan ikinci olarak ayrıldı. 3 numaralı La Muneca koşunun üçüncüsü olurken 8 numaralı Giant Wave dördüncü, 1 numaralı Yona Guni de beşinci, 4 numaralı Anşba Sky Reda Tabiş ile kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
5: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Valla Yalçın Bey, araya gittiğimiz gibi De Graafschap'ın golü geldi. Gördünüz, duydunuz, şahitsiniz. Araya gittiğimiz gibi De Graafschap'ın golü geldi. Şimdi 10 geçe reklamını bekleyin. 10 geçe reklamına 7 dakika var. 7 dakika sonra Yücel'den de rica ederim 1-2 tanıtım koyar. Uzun tutarız ki o gol de gelsin. Hakikaten çünkü bizim Ulaş'la reklam arasındaki gol geleneğimiz inanılmaz bir şey. Yani o kadar çok bana bizzat mesaj geliyor ki cep telefonuma ve tabii ki Radyo Spor WhatsApp hattına. Yani lütfen reklam arasına gidin. Şu takımın gole ihtiyacı var. İşte Valladolid Cordoba maçında lütfen reklam arasına gidin. Gole ihtiyacım var demiş dinleyicimiz. İlk yarı 1-1 bitti. Yalçın Bey De Graafschap'den boş maçın ilk yarısında 1,5 gol üstü olur mu dedi. Hemen bir uzun bir reklam arası, bir at yarışı, bir golle bir katkımıza başlayalım dedim ve De

bir iki tane ekstra şeyle, tanıtımla De Graafschap'tan boş maçında ilk yarıda iki golünüzü getireceğiz. O ev sahibi saldırıyor. Öyle söyleyeyim. 7 şutu var, 4'ü isabetli. Rakibin 2 şutu var, 1'i isabetli. Golü de Van Zijs atmış. 7 numaralı Bjorn Van Zijs atmış golü. Hadi bakalım, biz bir golle yetinmeyiz. Bize bir gol daha lazım ama ne yapacağız? Şimdi o maça reklam arasına kadar bakmayacağız. Reklam aramızda zaten 6-7 dakika var. Litvanya-Azerbaycan maçı başladı. 1-1 bitmesini bekliyorum. TGS 2-3 önerdim sizlere. 1-1 bitmesini bekliyorum. Tercih olarak sizlere TGS 2-3 önerdim. Bakayım başka maç var mı? Yeni Zelanda maçı hala 2-0 devam ediyor. Seyşeller Sri Lanka 0-0 devam ediyor. Türkiye 2. lig kırmızı grup. Maçlar bültende yok ama alt ligleri merak eden futbol severler varsa 12 Bingöl 1, 1461 Trabzon 1, Ankara Demirspor 1, Adana 01 Futbol Kulübü 0, Serikspor 0, Fethiyespor 0. Bu maçlarda 35. dakikalar oynanıyor. Karacabey Belediye 0, Ankara Gücü 0. Bu maç yeni başladı. İkincilik beyaz grup. Bir tane gol var. Diğer maçlarda gol yok. Boşuna saymayayım onları. Sebat Gençlik Menemen maçında gol var. Acaba Sebat Gençlik ya da Menemen taraftarı bizi dinliyor mu? Heyecanlandılar mı? Hangisi attı Genco, çabuk söylesene diyorlar mı? Menemen'in golü geldi. Menemen 1-0 önde. Sebat Gençlik deplasmanında. Üçüncü lig birinci grup. 5 tane maç var. Biri hariç hepsinde de gol var. Fatsa Belediye 3, Yalova 0, Pazarspor 0, Karabük İdman Yurdu 1, Tokat Belediye 0, Galata 1, Düzcespor 0, İnkılap 1, Karadeniz Ereğli Belediye 0, Amasya Spor Futbol Kulübü 0. Gol olmayan tek maç zaten 3. lig 1. gruptaki maç bu karşılaşma. Peki biz tahminlerle, bilgilerle devam edelim. Almanya Yunanistan. Şimdi herkes Almanya kazanır. Almanya şöyle favori. Jürgen Klopp faktörü falan. Doğru. Hakikaten Almanya ön plana çıkıyor. Fakat Almanya'da bugün bilinmesi gereken önemli haberler var Almanya ile ilgili. Bir, Hollanda maçında da zaten izlediyseniz gördünüz. Hollanda maçında Musiala ilk 11'de gözüküyordu. Fakat Musiala ısınma esnasında, o son 20 dakikalık oyuncular sahaya çıkar ısınma hareketleri yapar ya, o ısınma esnasında Jamal Musiala sakatlandı ve maçta oynayamadı. Bugün de oynayamayacak Musiala. Daha da kötü haber, Hollanda maçında Havertz sakatlandı. Havertz de oynayamayacak. Hatta Havertz'in sakatlığı biraz korkutucu. O yüzden İngiltere'ye gitmiş kendisi, hemen Arsenal kulüp doktoruna gözüküp tedavisi hemen başlasın diye. Yani Almanya'da Havertz ve Musiala yok. Kadroya baktığımızda hücumda Burkhardt'ı görüyoruz. Tanıdığım bir isim değil Burkhardt. Başka da önemli eksik görmüyorum ben Almanya'da. Ama zaten Musiala ve Havertz önemli iki eksik. Yunanistan son dönemde çok ciddi bir düşüş yaşayan bir takımdı. Fakat Yunan milli takımının son dönemde hücum hattına bir sihirli değnek değdi. Ve harika bir hücum hattı var Yunanların. Yani neyse, bir şey diyecektim de Yunanistan olduğu için yanlış anlaşılır. Ya keşke oradaki hücum hattı bizde olsa diyecektim ama bizde de hücum hariç her şey var. Yunanlarda da inanılmaz bir hücum hattı var. Kimler var? Tuzolis var. Sol önde. Tuzolis

0: Arsenal'e transfer oldu ve Arsenal'de çok iyi başladı. Benim de çok beğendiğim bir isim. Yani oraya gelir gelmez bu kadar iyi oynamasını asla beklemiyordum ama yani boşuna alınmamış. Geldiği gibi Arsenal'de formayı kaptı ve çok da iyi işler yapıyor. Dovikas var. Dovikas, Como'nun İtalya'da 1,5 yıldır harikalar yaratan Como'nun golcüsü. İleride de Pavlidis var. Yani Pavlidis'i zaten tanıtmamıza gerek yok. Arkalarında Kurbelis var, Karetsas var, Tsimikas var Liverpool'da oynayan. Mavropanos. Yani Yunanlar Almanya'ya özellikle Jamal Musiala ve Havertz'in olmadığı Almanya'ya biraz sorun yaratabilirler. Ben aslında Almanya kazanır ve 1,5 gol üstü önerecektim ama Havertz'in de sakatlandığını öğrenince yani bence yine kazanmaya yakın Almanya. Doğruya doğru, Jürgen Klopp'un Almanya'daki ilk maçı yıkılacaktır stat ya, yıkılacaktır yani. Feci bir ortam olacaktır ama Yunanların bu hücum attığını görünce Almanya Yunanistan maçında ben dedim ki KG var önereyim. Ben bu maçta bir KG var önereyim. Ve aradan çekileyim. KG var bence güzel bir alternatif olur bu maçla ilgili diyeceğim. Saatlerimiz 10 geçiyor. Hadi bakalım, reklam arası gol geleneğimiz De Graafschap'tan boş maç için devam edecek mi?
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin katkısı
2: Milyoner. Radyo Spor. Reklam.

0: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProAce ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildir. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
7: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Gol geldi ama yanlış maçtan geldi. Litvanya Azerbaycan karşısında 1-0 öne geçti. Ya bakın şurada baktığımız 3 tane maç var zaten. Litvanya Azerbaycan, Valladolid Cordoba, De Graafschap'tan boş maçları. Araya gittik ama gol Litvanya'dan geldi. 10. dakikada bakın tam reklam arasına gittiğimizde penaltıdan Kutsi'den gelmiş. Armandas Kutsi'den gelmiş. İşte dediğim gibi bu maçta 1-1 biter diye tahmin ediyorum. Yani Litvanya teknik direktör değişikliğinden sonra bir şeyler oldu ama bakalım beraber göreceğiz. TGS 2'ye bir adım yaklaştık. Böyle çok da gollü maç beklemiyorum zaten burada. Bakayım. Yalnız bizim De Graafschap'tan boş maçında golden sonra kaleye şut çekilmemiş. İki takımdan da. Yani köşe vuruşu da böyle bir şey olabilir mi ya? 11 dakika hiç kaleye çekilen şut artmıyor. Köşe vuruşu artmıyor. Ben ona başka bir yerden bakayım. Bazen çünkü aplikasyonlar kilitlenebiliyor. Azerbaycan'ın golü geldi. Tamam, TGS 2-3 için harika. 1-1 zaten oldu ama 15. dakika biraz erken oldu, o ayrı. Azerbaycan'ın golü geldi. Arkadaşlar burada duralım. 1-1 harika. Tabii kilitlenmiş. 2 şut 5'e çıkmış. Den boşun. 2 şutu 5'e çıkmış. Kaçan net pozisyon ev sahibinin var. Deplasman takımının yani 5 şut var ama gol beklentisi 0-20 sadece. Yani bayağı boş hücumlar. 2 dakikamız daha var Yalçın Bey. Bekliyoruz. 2 dakikamız daha var. Litvanya-Azerbaycan maçı 1-1 oldu. Onu da söyleyeyim. At yarışını merak edenler varsa 6. koşu da bitti. Yani bizim yayınladığımız ikinci altının ikinci koşusu Anshbaskay kazandı. Anshbaskay. Şeye benzedi bu. Star Wars'daki Shimish Skywalker. Anshbaskay yani kuzeni falan herhalde. Biri Anshba, biri Shimi. Biri Skywalker, öbürü de Sky. Kendi kendime eğlendim. Ha, güzel isim. At yarışları, at isimlerini seviyorum. Atım olursa herhalde aylarca düşünürüm ismini de koyayım diye. Belki bir gün olur. Valladolid'in golü geldi. Yalçın Bey her yerden gol geliyor. Ama De Graafschap'tan boş maçında dakika 43. Eyvah sesim, bir saniye. Bakalım. Evet, seste bir

Evet, bakalım, test ediyorum, geri geldi. Ses geri geldi. Alıcınızın ayarlarıyla oynamayın. Bir anlık bir ses gitti. Geri geldi. Valladolid'in golü geldi. Bakalım, de Graf Schaap'ten boş maçında da artık ilk yarının uzatma dakikaları oynanıyor. Oradan o gol gelecek mi, hep beraber göreceğiz. Gözümüz orada. Gözümüz orada. Peki yarının maçlarını geçelim biraz. Hollanda'daki sorduğunuz forvet Alkmaar'ın forveti. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun bilgi için. Dinleyicimize. Diyelim. Mesajlar da gelmeye devam ediyor. 0538 052 14 87. 0538 052 14 87. Yarının maçlarına gidelim. Kısa kısa. Yarının maçları. Letonya Güney Kıbrıs. Ne demiş bilgisayar? 2-1 deplasman takımı Güney Kıbrıs kazanır demiş. Hiç öyle şeye geçmiyorum. Uzun detaylı kısa kısa konuşacağım çünkü programın son 20 dakikasını 25 dakikasını Türkiye İtalya maçına bırakacağım. Ermenistan Karadağ maçı var. Ne demiş bilgisayar? Kağıt kalemler hazırsa bekliyorum. Söyleyeceğim tek tek çünkü. Güney Kıbrıs 2-1 deplasman takımı kazanır demiş. Unutmayın. Ermenistan ilk maçında Letonya'yı 2-0 yenmişti. Karadağ'da Güney Kıbrıs'ı 2-1 yenmişti. 1-1 beraberlik vermiş bilgisayar. Bu maça bilgisayar 1-1 beraberlik vermiş. Yalçın Bey maalesef De Graf Schaap Den Bosch maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi. Ev sahibi bir net pozisyon daha yakalamış ama son 3 dakikada onu da gole çevirememiş. İlk yarı 1,5 gol üstü, o yüzden olmadı. Elimizden geleni yaptık. Peki devam. Gürcistan Ukrayna. Gürcistan Ukrayna. Gürcistan ilk maçında Kuzey İrlanda'ya 90+6. Dakikada yediği golle kaybetti. Burada 90+7 miydi hatırlamıyorum. Ama o maç olaylı bir maçtı. Penaltı kaçırdı Gürcüler. Kuzey İrlanda cezayı, faturayı son saniyede kesti. Ukrayna'da yine olaylı bir maç sonunda Macaristan'ı deplasmanda 1-0 yendi. Burada da maç esnasında Macar bir oyuncunun Szoboszlai'yi ittirmesi ortalığı gerdi. Szoboszlai tabii Macaristan'da milli kahraman gibi. Yıllardır Liverpool'da oynuyor. Duran topların kralı, takımın lideri. Kendi evinde Ukraynalı bir oyuncu 1-0 öndeyken onu ittirince kıyamet koptu. Acayip böyle yedek kulübesi falan içeriye girdi. O yedek kulübesi girince öbür yedek kulübesi de girdi. Öyle ya da böyle Ukrayna maçı 1-0 kazanmayı başardı. Bakalım şimdi zor bir deplasmandalar. Gürcistan deplasmanında biliyorsunuz biz oynadık, biz kazandık ama nasıl zor kazandık? Biliyorsunuz yani oradaki atmosfer çok iyi. Yani kaleci Mamardaşvili var. Tabii ki Kvaratskhelia var. Son yılların en göze çarpan isimlerinden biri. Balkan futbolunda keyifle izliyoruz. Paris Saint-Germain, öncesinde Napoli. Mikautadze. Tabii Kvaratskhelia yanında Mikautadze'yi sayamıyoruz ama yani o da gayet önemli ve etkili bir isim. Ama işte Ukrayna'nın da ilk maçtaki galibiyeti var. Ben KG var diyorum bu maça. Bilgisayara bakıyorum. Eksik, sakat biri var mı? Bakayım. Gözükmüyor.
İlk maçtaki kadrolara benzer kadrolar deniyor. Sakatlık denmiyor hiç. 1-1 demiş bilgisayar. Gürcistan-Ukrayna maçına 1-1 demiş. Romanya-Bosna-Hersek. Romanya-İsmeç maçına KG var bekliyorum demiştim. Geldi. Hacı ilk maçında İsveç deplasmanında kaybetti. Bosna'da berabere kaldı. Bosna'da berabere kaldı. Ben Romanya galibiyeti bekliyorum. Yani Hacı faktörü, Lucescu'nun ölümünden sonra Romanya'da oynanacak ilk milli maç. Teknik direktör Hacı. Yani burada bir, zaten o yüzden İsveç maçında da bu yüzden KG var beklemiştim. İsveç uzak ara favoriydi ama ben Rumenlerden gol bekliyorum dedim. O gol de geldi zaten. Burada da Romanya'nın Bosna'yı yenmesini bekliyorum. Bakalım bilgisayara ne demiş. Bakalım bilgisayar ne demiş. 2-1 Romanya demiş. 2-1 Romanya demiş. Güzel. Hemfikiriz. Oo. Maça bakın maça. Belçika Fransa. Belçika Fransa. Çok iyi maç. Yani Belçika beni şaşırtıyor.

0: İspanya'ya yenildikleri maçta da çok iyi oynadılar. İtalya'yı yendikleri maçta da çok iyi oynadılar. Yani hem de deplasmanda. Tamam, İtalya eski gücünde değil kesinlikle. Son 3 Dünya Kupası'na katılamadılar bile. Ama yani İtalya deplasmanda Mancini gelmişken maçın da hemen ilk yarısında öne geçip bütün maç o üstünlüğü korumak kolay değil. Hatta üstüne üstlük bir gol daha attılar. Üstüne üstlük bir gol daha attılar. Fransa'da zaten biliyorsunuz grubumuzun diğer takımı bizi yendi. Belçika'da Trossard yok. Kevin De Bruyne, De Ketelaere'nin oynaması bekleniyormuş. Fransa'da Mbappe yok. En önemli haber, ama biz bunu biliyoruz. Mbappe Türkiye maçında sakatlandı. O da hemen İspanya'ya döndü. Real Madrid kulübü doktoruna tedavisine devam ettirmek için. Ama dün akşam kulüpten bir açıklama geldi. 2 haftalık aranın Mbappe'nin iyileşmesi için yeterli bir süre olduğu yazıldı. Mbappe Uluslar Ligi arasından sonra Real Madrid'in oynayacağı ilk lig maçında takımının formasını giyecekmiş. Onun yerine Due'nin oynaması bekleniyor. Dembele, Olise ve Due üçlüsü bekleniyor. Yani dediğim gibi Belçika beni biraz şaşırttı. Hem İspanya karşısında oynadıkları oyun, hem tabii ev sahibi Amerika'yı da düşünmek lazım. Ev sahibi Amerika'ya da 4 attılar. Yani onu da söyleyeyim. Yani bir sürpriz yapacaklarına inanmıyorum, ama acaba KG var ve üst mü önersem? Mbappe diyor. KG var ve üst önereyim. Taraf tahmini yapmayayım. Bu maçta güzel KG var ve üst olur diyorum. Evet. 2-1 Fransa galibiyeti. 2-1 Fransa galibiyeti geldi tahmin olarak bilgisayardan. İsveç Polonya'ya bakalım. İsveç Polonya'yı yenerse 2'de 2 yapacak Romanya galibiyetinden sonra. Polonya'da Bosna Hersek'le berabere kalmıştı. İsveç galibiyeti bekliyorum, ama kadrosal bilgilere bakalım. İsak ve Gökereş'in ilk 11 çıkması bekleniyormuş. Holm sakatlanmış Romanya maçında, oynayamayacak gibi gözüküyor. Yerine Svensson oynayacakmış. Polonya'da Lewandowski kaptan ve hücumda. Szymański de yine Lewandowski ile birlikte. Zielinski, hepsi oynuyor. İsveç galibiyeti. Oran nedir bilmiyorum, ama İsveç galibiyeti bekliyorum Polonya karşısında. Ve Kuzey İrlanda Macaristan. Kuzey İrlanda son saniye golüyle Gürcistan'ı yendi. Macarlar da kendi evlerinde Ukrayna'ya kaybetti. Böyle bir ters bir başlangıç oldu. Beklenmedik iki takım adına da başlangıç oldu. Tabii bunun morali ve moralsizliği takımları bence etkileyecektir. KG var diyeceğim ben bu maça. Yani Kuzey İrlanda'nın Macaristan'ı yeneceğini söyleyemem. Açıkçası onların Gürcistan'ı da yenmesini beklemiyordum. Onun morali olacaktır. Ama Macarlar da bu maçı kaybetmek istemeyecek. KG var diyorum. Kim kazanırsa kazansın. Yeter ki KG var olsun. Evet, alt yarışına gitmeden önce bir neticelere bakalım. Litvanya, Azerbaycan 1-1 devam. Valladolid 2, Cordoba 1. De Graafschap 1-0 bitti. İlk yarısı zaten hala devre arası devam ediyor. Yeni Zelanda Çin'e bir gol daha atmış. Yeni Zelanda Çin'e bir gol daha atmış. 3-0 Yeni Zelanda kazanmış maçı. Seyşeller Sri Lanka maçı da 0-0 devam ediyor. Türkiye ikinci lig kırmızı grup. İlk yarısı biten maçlar. 12 Bingöl 1, 1461 Trabzon 2, Ankara Demirspor 1, Adana 01 Futbol Kulübü 0, Serikspor 0, Fethiyespor 1, Karacabey Belediye 0, Ankara Gücü 0. Bu maç devam ediyor. Bu maç biraz daha geç başlamış. İkinci lig beyaz grup. Sebat Gençlik 0, Menemen 1. Bu maçta 70. dakika. Hatayspor 0, Arnavutköy Belediye 0. Bu maçın ilk yarısı bitti. 30. dakikalar oynanan maçta Güzide Gebzespor 0, Elazığ 0, Çorlu Spor 1947 0, Isparta 32 0. Üçüncü lig birinci grup. Fatsa Belediye 3, Yalova 0. Dedim ama at yarışı başlamış.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 9 numaralı Wizbank hazırlanıyor. 8 rakibi baksın içinde. Dokuz numaralı Wizbank'te hazırlığını sürdürüyor. Rakipleri box içinde onlar: Charabank, Magic Selectra, Specialman, Subutay, Tombi, Mucho Bueno, Shadow Soldier ve Upamecano. Henüz yerini almadı. Marmara koşusu sezonun en önemli yarışlarından biri ki orta mesafeli koşular için de çok özel bir yarış. 9 numaralı Wizbank, Saadettin Boyraz'da izleyeceğimiz Safkan henüz yerini almadı. Charabank, Magic Selectra, Specialman, Subutay, Tombi, Mucho Bueno, Shadow Soldier ve Upamecano box içinde. 1600 metre startı gerisindeki tek isim. Wizbank şimdi o da yerini aldı. Safkanlar box içinde. Start verildi ve Marmara koşusu başladı. 6 numaralı Mucho Bueno ve hemen yanındaki 7 numaralı Shadow Soldier koşuya 3 boy geç başladılar. Bu kez liderlikte ısrar eden 1 numaralı Charabank oldu. 6 numarayı rakiplerinden ilk 200 metre geçilirken 2 boy fark yaptı. 9 numaralı Wizbank onu ikincilikte takip ediyor. 1,5 boy gerisinde 2 numaralı Magic Selectra. Onun 1 boy gerisinde dış kulvarda koşuyor. 4 numaralı Subutay 1,5 boy kadar gerilerinde 3 numaralı Specialman. Onun dışında 5 numaralı Tombi. 2 boy kadar gerilerinde 8 numaralı Upamecano. Daha sonra 7 numaralı Shadow Soldier ve 6 numaralı Mucho Bueno. Safkanlar son viraja girdi. Son 800'e doğru yaklaşıyor. 1 numaralı Charabank koşuda liderliğini sürdürüyor. Fark yaklaşık 2,5-3 boy. En yakın takipçisi 9 numaralı Wizbank. Onun 3 boy gerisinde 2 numaralı Magic Selectra bekliyor. Onun 1 boy gerisinde dışarıda 4 numaralı Subutay hemen içine giriyor. 3 numaralı Specialman. Daha sonra Tombi içinde Upamecano. Ve Safkanlar artık son düzlüğe çıkıyor. 1 numaralı Charabank yarışın başından beri önde koşuyor. Son 400 metreye girilirken aradaki farkı 1,5 boy olarak koruyor. Dışarıdan Wizbank yükleniyor, geliyor. Rakibini yakalamakta kalmıyor. Liderliği devralıyor. Koşuda son 200 metreye doğru 9 numaralı Wizbank en öndeki Safkan aradaki farkı da 1 boya kadar taşıdı. İçeriden Charabank'in gayretleri var. Gerilerden 4 numaralı Subutay'la birlikte koşuda artık son 150 metre 9 numaralı Wizbank önde. Son 400'den beri kupa ile arasına kimseyi sokmadı. 9 numaralı Wizbank Marmara koşusunu kazandı. 1 numaralı Charabank yarıştan ikinci olarak ayrıldı. 4 numaralı Subutay üçüncü. 3 numaralı Specialman dördüncü. 8 numaralı Upamecano da yarışı beşinci olarak tamamladı. 9 numaralı Wizbank Saadettin Boyraz'la kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Tracing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehir.

0: Ler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.org.
1: Reklam.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister, ister o.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Şimdi bugün konuşacağımız son maçımız. Mesajlar da geliyor. Son maç tabii ki Türkiye-İtalya maçı. Bir dinleyicimiz mesaj atmış. Ben de dün geçen hafta Ulaş'la konuşmuştum. Atın ismi neden Upamecano diye. Hani bildiğimiz futbolcu Upamecano. Demek ki beğenmiş ismini. Yani demek ki beğenmiş. Diyorum ya işte ben de böyle bir atım olsa herhalde aylarca düşünürüm bir at alacak olsam falan. Atımın ismi ne olsun diye böyle acayip bir şey koymak isterim. Peki. Türkiye, İtalya. İtalya'nın başında Türkiye'yi bilen Mancini. Türkiye'nin başında da İtalya'yı çok daha iyi bilen bir isim. Adını unuttum. Teknik direktörümüzün. Montella. Mancini Montella mücadelesi olacak. Tabi biz biraz daha avantajlıyız. Yani Mancini Galatasaray'ı falan biliyor da son zamanlarda ne kadar takip ediyor. Mancini İtalya'yı her halükarda takip ediyordur. Tabi kalede kırmızı kart, Altay Bayındır'ın oynaması bekleniyor. Kadroda çok bir değişiklik beklenmiyor benim gördüğüm kadarıyla. İşte Zeki, Merih, Abdülkerim, Zeki de onu saydık da Zeki'yi saydık. Ferdi, Salih, İsmail, Arda, Barış Alper. Yani bunlar yine beklenen isimler. Şimdi İtalya ilk maçında kaybetti. Yani ilk yarıyı Belçika karşısında çok kötü oynayarak kaybetti. Ama çok kötü oynayarak kaybetti. Gol beklentisi 0.30'a 1.90'dı. İkinci yarı 2.90'a 1.80 oldu. Yani İtalyanlar ikinci yarı eşitlik için bayağı bastırmış ama başaramamışlar. Üzerine bir de gol yemişler. 2-0 kaybetmişler. Şimdi İtalya'nın muhtemel 11'i. Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Tonali, Mandragora, Cambiaghi, Esposito ve Raspadori'yi görüyoruz. Belçika maçından sonra Moise Kean ve Scamacca'nın da bu ikili yerine oynama ihtimalinden bahsedilmiş. Bu ikili yerine Moise Kean ve Scamacca'nın oynama ihtimalinden bahsedilmiş. Esposito ve Raspadori yerine. Göreceğiz. Bunları göreceğiz. İlginç bir bilgi vereyim size. Benim algoritma sistem Türkiye kazanır demiş. Ve ben katılıyorum buna. Yani bilgisayardan bunu beklemiyordum. Ben Türkiye önereceğim yarın. Şimdiden öneriyorum. Yarın da yazdığım kuruma Türkiye galibiyeti yazacağım. Ama bilgisayarın da yani Türkiye-İtalya maçında Türkiye galibiyeti önereceğini beklemezdim. Yani derdim ki beraberlik önerir falan. Neden öyle demiş bakalım. İki takım da açılış maçlarını kaybettiler. Fakat Türkiye yıldızlarla dolu Fransa karşısında rakibini çok zorlamasına rağmen, rakibinin çok üzerine gitmesine rağmen yıldızlarla dolu Fransa karşısında şanssızlık eseri diyebileceğimiz bir neticeyle kaybetmişken İtalya gümbür gümbür kaybetti diyor. Türkiye Montella ile uzun zamandır birlikte. Montella istediği Türkiye'yi Mancini'nin yaratmaya çalıştığı İtalya ile kıyasladığında Montella'nın Türkiye'sinin çok daha hazır, Montella'nın Mancini'den çok daha ileride olduğunu takım kurma anlamında, takımın kendi istediği şeyleri yerine getirme anlamında Montella'nın çok daha önde olduğunu söylemiş. Ve bu maçı kazanırsa Türkiye A Ligi'ndeki ilk galibiyetini almış olacak ve ben de bunu bekliyorum diyor bilgisayar. İtalya'da bakayım önemli bir eksik var mı? Bizde Hakan ve Kenan'ın yoklukları devam ediyor. Orkun yine yok gibi gözüküyor. Bakıyorum. İtalya'da da Di Marco, Locatelli ve Cristante yok. Önemli. Önemli. Tekrar ediyorum. Di Marco, Cristante ve Locatelli yok. Bastoni'nin Belçika maçında cezalıymış Bastoni. Cezası bitmiş. Teknik direktör isterse oynarmış. Retegui kadroda yok. Tek kararsız olunan gözüken şey Moise Kean ve Scamacca mı, Esposito Raspadori ikilisi mi çıkacak, ya da belki de Moise Kean ile Esposito çıkar ya da Scamacca ile Raspadori çıkar, onu bilemeyiz. Ama kendi verdiği muhtemel 11'de Esposito Raspadori var. Tabii milli takımımızın maçını sabah 7.10'da yarın uzun uzun Mert'le konuşacağız. Ama ben şimdiden Türkiye galibiyeti beklediğimi söyleyeyim ve iki tane de salı maçımız var. Çekler İngiltere ile oynuyor. Net bir İngiltere galibiyeti bekliyorum. Handikap bile alırım. Net bir İngiltere galibiyeti bekliyorum. Handikap bile alırım. Onu da söyleyeyim. Çeklerde hiçbir şey yok çünkü. İskoçya-İsviçre. İsviçre beni çok sevindirdi. Dün handikaplı önermiştim İsviçre'yi. 1.88'den geldi. Bugün de, daha doğrusu salı günü İskoçya ile karşılaşacak. Burada da düz İsviçre galibiyeti öneririm. Yani orana bakarım. Büyük bir ihtimalle düz oranında yeterli olur ama ben İsviçre'yi beğeniyorum arkadaşlar. Yani Murat Yakın'ın o karizması, Dünya Kupası'nda bütün spor kanallarının, özellikle Amerikalıların fazlasıyla dikkatini çekmesi, o işte 70'ler gözlüğü, işte saçı, ceketi, James Corden'a falan bile çıktı. James Corden'ın programında, hatta Amerika'nın en önemli talk show'larından biri, ona bir tane İsviçre Federasyonu Murat Yakın videosu çekip gönderdi, 45-50 saniyelik. İnternette görmüşsünüzdür mutlaka kullanıyorsanız. İşte onun teknik direktörlüğünde Endoy, Manzambi, Freuler, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Embolo Emboli diyecektim az daha. Embolo. Yani önemli isimler. O yüzden ben bir İsviçre galibiyeti açıkçası İskoçya maçında İsviçre'den bekliyorum. At yarışımıza bakalım. Üçüncü aya kim kazanmış? Whizbang Ganyan'ı 3.10. İkinci altının ilk ayağını Harem Güzel'i kazanmış. 3.35 Ganyan. İkinci ayağı Anş Baskay kazanmış. 4.45 Ganyan. Ve üçüncü ayağı da Whizbang kazanmış. 3.10 Ganyan'ı. İlk altıda sürpriz var mı? Bir tane 8.50 var. Bir tane 8.50 var. İkinci koşu altın adam kazanmış. İlk ayaktan, ilk altıldan bahsediyorum. Evet, altılı oynayanlara da bol şans dileyelim. Oo, mesaj gelmiş. Demboş 2.5 üst oynadım. Oo, bize sorumluluk. Vallahi şu anda 1-0. Birazdan bir kısa bir araya gideceğiz ama kısa bir ara. Litvanya-Azerbaycan 1-1 bitmiş ilk yarı. Ben maçın da 1-1 bitmesini bekliyorum. TGS 2-3 gayet emin ellerde gidiyor. Güzel. Valladolid 3 yapmış. Cordoba karşısında Valladolid 3, Cordoba 1. Son 2 dakika içerisindeyiz. O maçta da normal sürenin tabii. De Graafschap Demboş maçının da 60. dakikası. 1-0 De Graafschap önde. 2 gol bekliyorsunuz ama çok kolay değil. Çok kolay değil. İkincilik kırmızı grup. Bir gol var. Ankara Demir'in golü var. Adana 0-1 karşısında 2-1 öne geçti Ankara Demirspor. Oo, Karacabey Belediye Ankara Gücü maçında Karacabey 10 kişi kaldı. Ankara Gücü 2 gol birden attı. Ankara Gücü ilk yarı bitmeden peş peşe bulduğu 2 golle Karacabey Belediye karşısında 2-0 öne geçti. Erzincan Kırklareli Spor maçı da 0-0 devam ediyor. Menemen hala 1-0 önde Sebat Gençlik karşısında. Hatay Spor'un golü gelmiş. Arnavutköy Belediye karşısında Hatay Spor 1-0 önde. Isparta 32'de Çorlu Spor karşısında deplasmanda 1-0 öne geçmiş. Üçüncülük birinci gruba bakıyorum. Fatsa Belediye 3-0 önde, bitmek üzere. Karabük İdman Yurdu 1-0 önde, o da bitmek üzere. Ve Galata Tokat Belediye karşısında farkı 2'ye çıkardı. 3-1 oldu son dakikada. 2-1 öndeydi Galata. 3-1 oldu. Maç bitmek üzere. Saatlerimiz 51 geçiyor. Bu saat dilimindeki ve programdaki son reklam aramıza gidiyoruz.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin kalbisi milyoner.
2: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin kalbisi milyoner.
0: Evet, programın sonuna geldik sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Hemen bir hatırlatma yapalım. Bugün saat 19'da Danimarka, Galler ve Avusturya, Kosova maçları Esport platformunda olacak. Esport Plus platformunda olacak. Danimarka, Galler ve Avusturya, Kosova maçları. Bu bilgiyi verdikten sonra biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Son bir mesaj gelmiş. Bellizona üst olur mu? Bellizona kiminle oynuyor? Başladı mı? Başlayacak mı? Bakıyorum. İsviçre 2 mi? İtalya seri B mi? İtalya seri C mi yoksa? Brescia Dolomiti 1-0 Brescia önde. Ravenna 2-0 önde. Hazırlık maçı var. Fiorentina 2-0 önde. Ya Fiorentina da boş durmamış. Durum kötü gidiyor ya, kötü başladı hemen. Vallahi bakıyorum. O söylediğiniz takımı bulamadım. Slovenya'da bir maç var. Krysko Bilje maçı. Krysko 2-1 önde. Canlı başka maç. Bülten'de var. Almanya Bölgesel Ligi Kuzey İlk yarı bitmiş. Flensburg deplasmanda Bremer karşısında 1-0 önde. Batı bölgesinde de Oberhausen 2, Rodinghausen 1. Bunlar Hausen kardeşliği. Komşular. Oberhausen, Rodinghausen. Ev sahibi 2-1 önde. Son dakikalar oynanıyor. Bölgesel Lig Kuzey, Hertha Berlin'in amatör takımı Zwickau ile 1-1 berabere kalmış. Son sahneleri oynanan maçta da Leipzig, Aue karşısında deplasmanda 2-1 önde. Maalesef söylediğiniz maçı bültende bulamadım. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Umarım yararlı, faydalı bilgiler vermişimdir. Hem bugün oynanacak hem de yarın oynanacak Uluslar Ligi maçlarıyla ilgili detaylı tahminlerimi ve bilgisayar analizlerini paylaştım. Yarın sabah 7-10 arasında Mert Elam'la Sabah Spor'unda birlikte olacağız. Hem Fransa maçını konuşacağız, hem İtalya maçını konuşacağız, hem de Fenerbahçe olağan genel kurul toplantısındaki konuşulanları konuşacağız. Benden bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Sakın Radyo Spor'dan ayrılmayın. İddia Futbol Kuşu devam ediyor.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni sona erdi. Sporlar.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Hazırlıklar devam ediyor Varda Costa için. Şimdi 11 numaralı Sarostu da box'a yöneldi ve yerini aldı. Start verildi ve koşu başladı. 12 numaralı Silvia rakiplerinden 2-3 boy sonra başlayabildi koşuya. 5 numaralı Bozağın Kralı ise çıkıştan sonra rakiplerinin gerisinde kaldı 3 boy kadar. 8 numaralı Çildutay hızlı başlayan isimli liderliği almış. Hemen dışına 1 numaralı Efe Kaptan doldurdu geldi. Ondan numarayı almaya çalışıyor ama onların da dışına doğru hamle yapan 11 numaralı Saroslu oldu ki 11 numaralı Saroslu ilk 400 metre geçildikten sonra en öne geldi. Bindireğini rakiplerinin önünde geçti. Farkı 2 boya kadar taşıdı. 8 numaralı Çildutay içeride. İkincilikte hemen yanında dış kulvarı koşan 1 numaralı Efe Kaptan. Ondan 2 boy kadar gerisinde 10 numaralı Demir Vargas var. Demir Vargas'ın hemen içinde 9 numaralı Arzu Ela, onların yanına 7 numaralı Özgümüş gelmeye çalışıyor ve safkanlar artık son virajda. Son düzlüğe de çıkılmak üzere aldı. Yüz geride kaldı. 11 numaralı Saroslu koşuya liderlik yapıyor. Son 400 metreye yaklaşırken bir boy farklı en öndeki isim o. 8 numaralı Çildutay şimdi dışarıya çıktı. Aradaki farkı azaltmaya çalışıyor. Gerilerden 1 numaralı Efe Kaptan'ın, 7 numaralı Özgümüş'ün gayretleri var. İçeriden 9 numaralı Arzu Ela ile ortalardan 4 numaralı Bigasi ile birlikte koşu artık son 200 metre. 11 numaralı Saroslu rakiplerinin önünde. Aradaki fark yaklaşık 1 boy kadar. Dış kulvardan 8 numaralı Çildutay'ın, 1 numaralı Efe Kaptan'ın gayretleri var. En dış kulvardan 7 numaralı Özgümüş'le birlikte 11 numaralı Saroslu liderliğini sürdürüyor. Koşuda son 100 metreyi de önde koşuyor. Son 50 metrede fark 2 boy. Koşuyu 11 numaralı Saroslu kazanıyor. 8 numaralı Çildutay yarıştan ikinci olarak ayrıldı. 1 numaralı Efe Kaptan üçüncü oldu. Dışındaki 7 numaralı Özgümüş yarıştan dördüncü olarak ayrıldı. 4 numaralı Bigasi de tabelayı tamamladı. 11 numaralı Saroslu Berkay Bülbül'le kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 19'u gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Herkese mutlu akşamlar dedim değil mi ya? Alışkanlıktan. Hafta içi her gün yayınlarım 22.30'da başladığı için bana artık akşam gibi geliyor. Saatler 17'yi gösterdiğinde de akşam gibi hissediyorum. Tabii ki herkese mutlu pazarlar dileyelim. Hepiniz hoş geldiniz. Önemli gelişmelerimiz var. Gündeme dair açıklamaları sizlere aktaracağız. Yine Fenerbahçe'de Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın önemli açıklamaları var. Onları sizlere aktarıyor olacağım. Bahis anlamında iddia konusunda da yine öne çıkan karşılaşmalarımız var. Sizler de görüşlerinizi, gündeme dair mesajlarınızı Radyo Spor WhatsApp hattına iletebilirsiniz. Onun dışında güvendiğiniz bir karşılaşma varsa, yine abi bu maç gelecek, çok güveniyorum dediğiniz ya da canlıda şu an oynanan ve totem beklediğiniz, gol beklediğiniz bir karşılaşma varsa da yine bana WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Mesajlar geliyor. Kimler burada diye sorduk ya. Mesajlar gelmeye başladı. Burak Bey teşekkür ediyorum.

bu da. Yani 6. hafta daha. Milli aradayız. Daha çok maçlar var. Çok skorlar değişecek. Puan tablosu değişecek. Ya yani şu andan şu takım şampiyon olur bak. Fenerbahçe şampiyon olabilir ya da olamaz. Demek çok zor. Ben geleceği göremiyorum. O yüzden dolayı da bir yorumda bulunamıyorum. Ha, Fenerbahçe'nin kadrosunun iyi olduğunu düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. İyi bir kadrosu var. Rakiplerinin de iyi bir kadrosu var. Hani Fenerbahçe potanın dışında tutuluyor. Onu fark ettiniz mi bilmiyorum. Fenerbahçe zor ya, bu sene şampiyon olamaz, ligi havlu attı gibi birçok sosyal mecralarda yorumlar geliyordu. Okuyorduk, dinliyorduk, izliyorduk değil mi? Ya ben onlara katılmıyorum. Hiçbir takım şampiyonluğa havlu atamaz 6. haftada. Ha, 4-5 hafta sonra görürüz. Bakalım Fenerbahçe oynayacağı son 4 karşılaşmayı baz alırsak, onların 3'ünü kaybeder, 1'ini kazanırsa evet ligi havlu atar. Ama şu an öyle bir tablo yok. Fenerbahçe'nin oyununu da zaman zaman beğeniyorum. Zaman zaman beğeniyorum. İsmail Kartal'a çok büyük haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Peki böyle bir mesaja böyle bir cevap vermem gerekiyordu. Abi iyi yayınlar. İsrail İrlanda Cumhuriyeti maçı ne olur demiş. Yani İrlanda Cumhuriyeti kazanır diyelim değil mi? Burada İsrail kazanır diyecek halim yok. İrlanda Cumhuriyeti'nin ben galibiyetini bekliyorum. Yine bunu baz alarak kupon oluşturmayın. Takip etmediğim bir mücadele. İki takımı da daha önceki karşılaşmalarında, hazırlık maçları dahil, pek takip etme fırsatım olmadı. UEFA Uluslar Ligi, B Ligi grup mücadelesi, 3. grup mücadelesi. Diğer maçları hatırlıyorum. Şu an puanı yok İrlanda'nın ve İsrail'in puanı yok. Aynı grupta yer alan Avusturya ve Kosova'nın 3'er puanı bulunuyor. Bu maç aslında ilk 3'e girebilmek için de çok kritik. Hani ilk 2'yi bir kenara bırakacak olursak da ilk 3 için çok kritik bir mücadele. Kazanan takım avantaj yakalayacak. Uluslar Ligi B grubu, 3. grubu daha doğru ifadeyle düzeltmem gerekirse 3. gruptaki mücadele akşam 21.45'te başlayacak. Ben İrlanda'nın kazanacağını düşünüyorum. Sırbistan-Hollanda mücadelesi KG var. Almanya-Yunanistan mücadelesi 3.5 gol üstü olacak. Dinleyicilerine bunu söyleyebilirsin, adımı da not alabilirsiniz demiş Alper Bey. Oldukça iddialı bir mesaj göndermiş. Peki Sırbistan-Hollanda ve Almanya-Yunanistan maçlarına, Sırbistan'a KG var, Almanya-Yunanistan mücadelesine de 3.5 gol üstünü öneren dinleyicimiz. Abi boş ver onu diyen dinleyici, neyi boş vereyim canım, onu boş ver demiş dinleyicimiz. Şöyle bakalım, okumaya çalışıyorum mesajını da bazı yanlış ifadeler olduğu için sansürleyerek okumaya çalışıyorum, ona gayret gösteriyorum işim gereği. Demiş Fenerbahçe şampiyon olur mu olmaz mı abi, net bir cevap, ya olur ya olmaz. Ya dedim ya az önce, bu dinleyicimiz herhalde Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını birinden duyması gerekiyor. Hani sen mutlu olacaksan olur diyelim ya, olur mu, anlaştık mı? Fenerbahçe hadi şampiyon olur, olur. Yani ne olmaz ne olur diyemiyorum ama dinleyicimiz mutlu olsun madem onu duymak istiyor. Yani olma ihtimali var, yüksek ihtimal Fenerbahçe'nin şampiyon olması diyelim. Şöyle geçelim diğer mesajlarımıza. Litvanya-Azerbaycan mücadelesi ikinci yarı 3.5 gol üstü bekliyorum. Herkese bol şanslar demiş Hüseyin Bey, teşekkür ediyorum. Size de bol şans dileklerimizi iletelim. Şu an karşılaşmanın 48. dakikasındayız. 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Levent abi buradayım demiş her zaman olduğu gibi. Anadolu Hisarı'ndan mesajını gönderdi. Şöyle bir devam edelim. Belizona mücadelesinden goller bekleyen bir diğer dinleyicimiz. Şu an maça bakıyorum, istatistiklere bakıyorum. Yani istenilen tablo var mı? Yok. İstenilen tabloda yok, onu ifade edeyim. Ha, takip ettiğim ya da izlediğim bir karşılaşma mı? O da değil. Yani yine net bir yorum yapamayacağım mesajlardan ve karşılaşmalardan bir tanesi. Benim izlediğim bir mücadele vardı. Sri Lanka karşılaşması. Abi o kadar Uluslar Ligi'nde maç var, nereden buluyorsun böyle ülkeleri diye soracak olursanız, işim bu. İşim bu. Alakasız takımları bulup onlara bahis almayı seviyorum. Onları daha yakından takip etmeyi seviyorum. Majör ligleri pek izleme taraftarı değilim açıkçası. Yoldan geçen herkesin yorumladığı ligler, Almanya, Bundesliga, İspanya, La Liga, ya İngiltere Premier Ligi. Bunları herkes yorumluyor. Yoldan geçen bir 7-8 yaşındaki çocuk bile, genç kardeşimiz bile bu takımlar hakkında bilgi sahibi. Şimdi herkesin bildiği bir şeyi ben yorumlamam bana pek mantıklı gelmediği için ben gidiyorum böyle enteresan takımları, enteresan ligleri takip ediyorum. Genelde

0: telefonlarım da bunlar üzerine oluyor. Birazdan da bir karşılaşmam var. Yine canlıda paylaşım yapacağız. Saatler 18'i gösterdiğinde. Ona da ulaşmak istiyorsanız, ki benden tavsiyedir, bir bakın derim ücretsiz olarak. Yapmanız gereken işlem, iddia.com'a giriyorsunuz. İddia.com'a girdikten sonra ana sayfanın hemen sağ üst köşesindeki baloncuğa tıklıyorsun. Öyle söyleyeyim. Daire baloncuk artık. Ona tıklıyorsun ve seçenekler gelecek karşına. Kayıtlı bayim bölümüne giriyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra da karşına bir büyüteç çıkacak. Büyütece tıkla, arama çubuğuna 30-0-97 yaz. Birleşik olarak 30-0-97. Bunu yazıyorsun, enter'a basıyorsun. Bu kadar. Ya da Uğur Böceği şans oyunları yazıyorsun, zaten karşına çıkacak. Sonra kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun ve benim kuponlarıma ücretsiz olarak ulaşıyorsun. Bir kere mesaj göndereceksin, nereye? 0540-300-97. Ki ben o paylaşacağımız kuponun başarılı olacağını düşünüyorum. İyi de analiz ettiğimi düşünüyorum o kuponu. Ücretsiz olarak görebilirsiniz. Hani oynayın demiyorum. Bir bakın, görün. Zaten akşama kadar birçok kuponum var şu an. Oynanmayı bekleyen. Yeni kuponlarım olacak yayından sonra. Hiç durmayacağım. Bu akşama kadar durmayacağım. Devamlı canlı kupon paylaşacağım. %80 oranında da başarı oranım var. Sizler de kontrol edebilirsiniz kayıtlı bayininizi. Uğur Böceği şans oyunları olarak değiştirdiğiniz takdirde. Peki reklam arası mı? Çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Sonrasında yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, Sigortam net.
4: Radyo Spor.
5: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
6: Sporda
1: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
7: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris.
8: Etiler Marmaris.
2: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam.

birlikteliğimize devam ediyoruz. Birçok mesaj birikti. Hepsine yer vereceğim ilerleyen dakikalarda. Şöyle bir skorlarımı hatırlatayım. Litvanya 1, Azerbaycan 1. 53. dakika oynanıyor. Seyşeller 0, Sri Lanka 3. Bu karşılaşmanın neredeyse 70-75 dakikasını izledim. Özellikle ikinci yarıdaki tempo daha iyiydi. Ha, tabii Seyşeller takımının burada savunma zaafının da ön plana çıkması, Sri Lanka'nın çok iyi bir kadrosu olmasına rağmen yine 3 tane golü bulmuş olması bence aradaki kadro kalitesinden kaynaklı. Maçı takip edemeyenler için de bunu söyleyeyim. Ha, karşılıklı gol var bekleyenler için üzgünüm. Seyşeller şu an geride olan takım. Gol atma yüzdesine bakalım, daha önceki maçlarda çok düşük. Çok düşük seviyelerde. Bu maçta da tehlikeli pozisyon olarak çok öne çıkacak bir performansı yoktu Seyşeller takımının. Sri Lanka 90. dakikaya da girdik. Hazırlık mücadelesinde galibiyete artık ulaştı diyebilirim. Futbolda ben mucizelere pek inanmıyorum. Şu dakikadan sonra 3 tane kalesinde gol görmeyecektir Sri Lanka. Bakalım bir tane görecek mi? Asıl bizim merak ettiğimiz konulardan biri bu. Peki devam edelim. Neler yazmış dinleyicimiz? Nusret Özdemir, Norveç 1,5 gol üstü, Hollanda 2,5 gol üstü. Bunlar gelecek bence demiş. Hani herkes bir gaza geldi bugün. Abi şunu yaz bak, bu gelecek. Güveniyorum. Herkesten böyle 2 tane maç alsak, totalde 15-16 maçlık bir öğrenci kuponu mu diyorduk onu? Evet, öğrenci kuponu oluştursak bugün Radyo Spor yayınımıza özel. Herkesin bir maçını bekliyorum ya. Şansımı deneyeceğim bakalım. Sizler hangi karşılaşmaları ön plana çıkartıyorsunuz? Sizin şansınıza. Hep ben veriyorum maçları. Bugün de sizler birer tane maç yazın bakalım. En güvendiğiniz maçları. Selamlar, Fenerbahçe şampiyon olsun. Mayıslar da bizim olsun. Ya Fenerbahçe şampiyon olacaklarsa Mayıslar Galatasaray'ın olamıyor. Onu söyleyeyim. Yani bir mantıksızlık oluyor cümle içerisinde. Manisa'dan sevgili Yenal bu mesajı bizlere iletmiş. Peki şöyle devam edelim. Görkem iyi yayınlar. Bu akşam Norveç maçında her iki yarıda da karşılıklı gol olura çok güveniyorum. 7.90'lık oran. Mis gibi diyor sevgili Levent Bey. 7.90'lık oran hani bana gel gel diyor şu an. Çok güveniyormuş dinleyicimiz. Yazalım ya. Yazalım o karşılaşmayı da ben bu akşamki kuponuma ekleyeyim. Sizlerden gelen maçları ekleyeceğim bugün kuponuma. Ne demişti? Norveç maçı değil mi? Her iki yarıda da karşılıklı gol olur diyor sevgili Levent Bey. Tamam yazdık. Teşekkür ediyorum. Görkem kardeşim, bu kupon sence gelir mi? İster kuponu ama Beylikdüzü. Anlayamadım. Marmara Park taksisi Cengiz demiş. Sevgili Cengiz Bey'e bakalım şöyle kuponuna. Bakabilmem o kadar zor ki yine de bakacağım. Yine de bakacağım. Bir saniye şuradan bunu alalım, kopyalayalım, yapıştır. Ya bu kupon gelirse zaten yüksek ihtimalle siz işi gücü bırakırsınız diye tahmin ediyorum. Direkt olarak benim kazanacağınız miktara gözüm takıldı. Hani maçları göremiyorum şu an. Bu kupon başarılı olursa siz yüksek ihtimalle işi gücü bırakırsınız belli bir süre. Hatta San Marino tarafına, Malta tarafına da yerleşme ihtimaliniz var. Hadi olmadı, küçük bir adaya da yerleşebilir dinleyicim burada. Çok enteresan bir kupon ya. Yani rakamını telaffuz etmeyeyim. Mallorca Almeyra. 17.70'lik oran. Birinci yarı ve ikinci yarıda karşılıklı gol olur diyor. Eibar Las Palmas. Yine aynı şekilde her iki yarıda da karşılıklı gol var bekliyor. Norveç Portekiz. İki yarıda da gol var. Oviedo Gijon. Sporting Gijon mücadelesi de aynı şekilde. Her iki yarıda da kupon var. Yani bu kupon gelsin. Gelsin, sadece öyle söyleyeyim. Yani gelsin, beni bulun. Yani bu rakamı kazanırsanız beni gerçekten bulun. Bulun. Maçlara odaklanamadım. Gelir gelmez de diyemiyorum şimdi. Çok riskli bir kupon ama verdiği miktara bakacak olursak tabii ki ideal diyebiliriz. En azından şansınızı deniyorsunuz böyle küçük miktarlarla. Bu da güzel. Karşılaşmalardan ekstra keyif alıyorsunuz. Teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Yok canım, ne uğraşacağım? Uğraştığım falan yok. Sizler gönderiyorsunuz. Ben de okumaya çalışıyorum, bakmaya çalışıyorum. Muslera'nın yediği golü gördün mü abi? Muslera bence ne demiş? Süper Ligimizde oynayan kötü kalecilerden bir tanesiydi ama basın onu çok şişirdi.
Yapmayın ya, vallahi yapmayın. Muslera çok kaliteli bir kaleciydi. Ya yaşı itibariyle reflekslerinin birçoğunu kaybetmiş olabilir. Ki orada yediği golde de hata yok Muslera'nın. Ya dün akşamki mücadeleden bahsediyorsunuz değil mi? Arjantin Süper Kupası'nda Rosario Central Estudiantes'i 3-1 mağlup etmişti. Hatırlıyorsunuz ve kupayı da müzesine götürdü. Muslera ilk 11'de başladı maça. Son bölümünde, son golde diyebilirim, tartışmalara sebep olan bir gol yaşandı. Ama konuk ekip burada Estudiantes yüklenirken orta sahada geçen bir Muslera vardı. Yani hücuma çıkan bir Muslera vardı. Artık maçın son dakikalarıydı. Hatta son saniyeleriydi. Tabii gol bulabilmek için zaman zaman görüyoruz onu. Geride olan takım kalecisini ileriye gönderir. Duran toplarda özellikle yine bir köşe vuruşu vardı. Çünkü bu karşılaşmayı izledim. Muslera da rakip kaleye doğru gitti. Giderken pozisyondan yararlanamadı Estudiantes takımı. Geri de koşmadı. Savunma ve orta saha oyuncuları ileride gol için beklemeye devam etti. Az adamla yakalandı. Muslera zaten önde olduğu için de orta sahadan diye tabir edebileceğim o noktadan, yuvarlığa yakın bir noktadan vuruş topu alarak gitti. Yani yediği golde bir sorun yok. Muslera'nın geçmişine, kariyerine baktığımızda ülkemizde Galatasaray formasıyla önemli başarılara imza attı. Yani her zaman söylüyorum. Herkesin sevdiği, desteklediği bir takım vardır. Ya fanatik de olabilir, herkes olabilir. Ama fanatiklikten kastımız yani böyle yorumlar değil. Böyle yorumlar değil. Eğri oturup doğru konuşmamız gerekiyor. Hakkını yememek gerekiyor. Kimsenin hakkını yememek gerekiyor. İyi bir kaleciydi. Muslera Galatasaray'a gelmiş geçmiş en iyi kalecilerden biri. Bana göre öyle. Ha ben Muslera kötü diyen bir kaleciyi de bayağıdır görmüyorum. Yani bunu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonlu dostlarım dahi çok iyi bir kaleci olduğunu söylüyordu. Neden böyle bir yorumda bulundunuz bilmiyorum. Muslera bence ülkemize gelen en kötü kalecilerden biri demiş dinleyicimiz. Katılmıyorum ama saygı duyuyorum. Söyleyebileceğim başka bir yorum yok bu konuyla alakalı. Peki skorlarımızda bir değişiklik var mı? Litvanya 1, Azerbaycan 1, 60. dakika yine UEFA Uluslar Ligi. D Ligi Grup 2 mücadelesi. Mallorca-Almeyra mücadelesi de az önce başladı. İspanya 2. Lig karşılaşması. 2. dakikayı da geride bıraktık. Şöyle devam edelim. Türkiye'de 2. Lig kırmızı grubunda bazı karşılaşmalar oynanıyor. 1461 Trabzon, Bingölspor önünde 2-1 üstün 89. dakika. Adana 0-1 Futbol Kulübü Ankara Demirspor deplasmanında yine 4-3'lük üstünlüğüne devam ediyor. Gol yağmuru olan karşılaşmalardan biri. Hani ilk yarı skoru Ankara Demirspor 1, Adana 0-1 Futbol Kulübü 0 şeklindeydi. Yani bir gol vardı ilk 45 dakikada. İkinci yarıda 6 gol şu ana kadar. Enteresan değil mi? İkinci yarıda 6 gol sesi birden çıktı. Acaba kalecilerin oynamadığı bir ikinci yarı mı var? Bilmiyorum, izlemedim de. İzleyenler yazsın, enteresan. İkinci yarıda 6 gol. Kalecilerin topa eliyle dokunması mı yasaktı? Onu da anlayamadım. Çok garibime gitti. Serikspor 0, Fethiyespor 1. 90. dakikası oynanıyor bu karşılaşmanın. Ankara Gücü 2-0'lık üstünlüğüne devam ediyor. Karacabey Belediyespor karşısında. Erzincanspor, Kırklareli Spor mücadelesinde de ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı. Türkiye ikincilik beyaz gruba geçelim. Orada da maçlar var. 3 tane karşılaşma oynanıyor. Hatayspor 2, Arnavutköy Belediye 0, Güzide Gebzespor Kulübü 0, Elazığspor 0. Sen Gebze'ye nasıl Güzide dersin? Ben Gebze'yi sevmiyorum gibi tepkiler gelmesin diye baştan söyleyeyim. Takımın ismi o. Yani ben Güzide'yi şu an söylerken kendi zihnimde yarattığım bir kelime değil. Takımın adı o. Güzide Gebzespor Kulübü, Elazığspor mücadelesi 0-0. Çorluspor 1, Isparta 32 Spor 1. Burada da 62. dakika oynanıyor. Alt liglerdeki maçlar bu şekilde. 3. ligde maç var mı? Evet. Neydi o? Yüzcespor İnkılap mücadelesi 1-1. Karadeniz Ereğli Belediyespor 1, Amasyaspor Futbol Kulübü 0, Beykoz İshaklıspor 0, Beykoz Anadolu 0 ve son olarak Bulvarspor 1, Silivri Spor 0. 64. dakikaya da girdik bu karşılaşmada.

0: Beşiktaş haricinde her takım şampiyon olabilir diyor İlker Bey. Neden böyle düşünüyor bilmiyorum. Ha tabii insanların fikirlerini değiştiremiyorum ya maalesef. Onu sokakta da konuştuğum, tanımadığım ama sohbet etme fırsatı bulduğum arkadaşlarımızla, çalışan dostlarımızla, emekçilerimizle konuştuğumda her şey güzel başlıyor da konu futbola geldiğinde maalesef yani birbirimize düşman gözüyle bakıyoruz. Ya bunu anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Ya sen bir takımı destekleyebilirsin. Dinleyicim için söylemiyorum bunu. İlker Bey sizin için söylemiyorum. Ama aklıma geliyor. Yani böyle mesajları görünce dayanamıyorum. Tutamıyorum kendimi. Enteresan. Garibime gidiyor. Yani düşmanlaşıyor insanlar. Kutuplaşıyor. Bir spor müsabakası yüzünden. Ya sen Galatasaraylı olursun ben Fenerbahçeli olurum. Önemli olan dostluk kazansın. Bugün ben seni yenerim, yarın sen beni yenersin. Ne gerek var? Böyle sanki savaşa gider gibi birbirimize düşman oluyoruz. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Basketbolda da sahaya yabancı maddeler atılıyor. Daha önceki yıllarda daha kötüleri oluyordu. Hatırlayın Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Galatasaray Fenerbahçe maçlarında enteresan kavgalar çıkıyordu. Yani şu an konuştuğum insanların da birçoğu aşırı fanatik. Aşırı fanatik. Ya fanatik olabilirsin, o ayrı. Ama rakibine saygı duymak bambaşka bir nokta. Onu söylemeye çalışıyorum. Bunu savunuyorum, savunmaya da devam edeceğim. Biz düşman değiliz. Aynı ülke için mücadelemizi vermeye devam ediyoruz. Yani futbolda bari ayrışmayalım. Hayatımızın her alanında ayrışmalar yaşanıyor. Maalesef. Sen kot pantolon giyiyorsun. Kot pantolon giyinirim. Ya üzerindeki elbise kötü olmuş. Pantolon çok kötü duruyor. Böyle tartışmaları gördüm ben çiftler arasında. Hani illa ayrışacağız. Abi turuncu saat mi olur ya? Çorabın rengi ne öyle? Kırmızı çorap mı olur? Yani herkes her şeye bir cümle kuruyor. Ben sevmiyorsam senin üzerinde onu görürsem de onu da eleştiriyorum. Hani ayrışmalar yaşanıyor. Bari futbolda yapmayalım. Spor mücadelesi. Avrupa'da yarışıyoruz. Ülkemizi temsil ediyor bu takımlar. Fenerbahçe'si de, Galatasaray, Beşiktaş'ı, Trabzon'u, Samsun'u. Ya hepsi değerli. Hepsi kıymetli. Boş verin kavga gürültüyü. Şu ana kadar ne başardık bu kadar kavga edildi. Ülkemizde yıllarca futbolda holigan diye tabir ettiğimiz insanların tribünde yaptıklarını hatırlayın daha önceki yıllar. Hani o kulüp taraftarı ne kazandı, eline ne geçti? Tam tersi. Çok seviyorum dediği takımı, kulübü zarar gördü. Seyircisiz maç oynama. Yabancı madde atıldığı için para cezası vesaire. Hani kulübün maddi zararlar gördü. Gerek var mı? Yok. Gerek yok. Yani bir konuda anlaşalım dinleyicilerimizden rica ediyorum. Ya futbol bu. Futbol adı üzerinde. Spor mücadelesi. Spor yapmak için olan ve bizim keyif almamızı sağlamak için onların görevi o. Biz keyif alacağız, onlar maçını, sporunu yapacak. Biz de keyif alacağız, para verip izleyeceğiz. Bu kadar. Kazandığında mutlu ol, kaybettiğinde mutsuz ol. Ama 5-10 dakikanın üzerine çıkmasın bu mutluluğun ya da üzüntün. Onu söylemeye çalışıyorum. Selamlar, nasılsınız? İyisinizdir umarım demiş dinleyicimiz. Yani iyi miyim, değil miyim? İyiyim herhalde ya. İyiyim, iyiyim, bir sıkıntı yok. Onu bile bilmiyorum. Ben Bilal, bir yıldır dinliyorum radyoyu. Keyifli geliyor. Bu sefer ben de göndermek istedim kuponları. Danimarka-Galler maçına takım taç atışı Danimarka 19 artı diyorum. Sırbistan-Hollanda maçına takım kale vuruşu Sırbistan 8 diyorum. Avusturya-Kosova. 3 isabetli şut çeker Kosova. Kolay gelsin demiş dinleyicimiz. Peki uzun bir aranın ardından mesaj gönderen dinleyicim. Belki de ilk defa gönderiyor değil mi? Sevgili Bilal Bey. Aramıza hoş geldiniz diyelim. Mesajlarınızı gönderin canım. Karşılıklı yayın yapıyoruz. Yani öyle düşünün. Sizin gönderdiğiniz mesajla bir saygısızlık yapmam. Yani, sevgili Ahmet. Ya böyle düşünce mi olur? Yani çok yanlış düşünüyorsun. Senin düşüncen çok kötü. Dinleme beni gibi. Haddime değil böyle yorumda bulunmam. Haklısınızdır kendinize göre. Sizin yorumunuz sizi bağlar. Ha ben katılırım katılmam. Bu da beni bağlar. Ama sonuç itibariyle sizin yazdığınızı ben beğenmiyorum diye ya da görüşünüze katılmıyorum diye ben haklı değilim hiçbir zaman. Ben haklı değilim. Onu da söylemiş olalım. Çekingen dinleyicilerimiz var mesaj gönderme konusunda. Onları da bir rahatlatmış olalım. Birazdan at yarışına gideceğiz yine İstanbul'da 9. koşu başlayacak. Ekrem Kurt koşusu 1900 metre çim pistinde yapılacak bu koşu. Dakikalar içerisinde şöyle bir bakalım. 3 dakikaya kadar at yarışına gitmiş oluruz. At yarışına gitmeden önce madem herkes soru istiyor. Abi soru sor, soru sor. Futbol gurmelerini telefon başına bekliyorum. Güzel bir sorum var. Evet. Türk futbolunu bu kadar yakından takip ediyoruz. Transferler özelinde bu kadar herkes günlerce konuşuyor. Geceleri uyumuyor. Biliyorum onları, o arkadaşları biliyorum. Kalkıyorlar gece F5'e basıyorlar. Acaba şu oyuncu geldi mi bizim takıma, geldi mi, gelecek mi, ne oluyor, ne bitiyor. Yani bunlar var, yaşanıyor, biliyorum. Bu kadar iyi olduğumuz bir konuda bakalım bu soruyu kaç kişi doğru yanıtlayabilecek, bir soru soracağım. Daha önce de soruyordum. Son zamanlarda sormamaya başladım. Ha, soru kalmadı. Soru kalmadı. Geçtiğimiz haftalarda sevgili Caner Aydaş benden sonra yayına girecek. Ona da iyi yayınlar dileyim şimdiden. Saatler 19'u gösterdiğinde sevgili Caner Aydaş sizlerle birlikte olacak. O da soru soruyordu. Ama dinleyicilerimiz yazıyordu. Ya onu Görkem abi sordu. Başka soru lütfen. Ben bütün soruları sordum. Soru kalmadı. Hayır, şöyle bir baktım kağıtlarıma, sormadığım, hani bunu sormayayım dediğim o soruları size iletmeye gayret gösteriyorum zaman içerisinde. Her gün yapmıyorum. Uzun aranın ardından bir sorumu ileteyim. Bakalım kimler doğru yanıtlayacak. Futbol gurmelerini bekliyorum. Bekliyorum. Türkiye'ye transfer edilen ilk yabancı futbolcu kimdir? Yani ülkemize gelmiş ilk yabancı futbolcuyu soruyorum. Kaç yılında geldiğini de yazabilir istiyorsa dinleyicilerim. Ama önemli değil. Doğru yanıtı kaç tane futbol sever bilecek? Çok merak ediyorum ya. Şöyle 25-30 tane bak. Minimum diyorum. Arka arkaya doğru yanıtlar gelsin. Herhangi bir yere bakmadan bu sorunun doğru yanıtını gönderebilecek birçok kişi var. Onu da biliyorum. Sizler gönderin bakalım yanıtları. Türkiye'ye transfer edilen ilk yabancı futbolcu kimdir diye sorduk. Yanıtlara birazdan döneriz. Çok kısa bir zamanım var at yarışı öncesi. Skorlarımı hızlı hızlı aktarayım. Litvanya 1, Azerbaycan 1, dakika 70. Mallorca 0, Almeyra 0. Burada da 11. dakika oynanıyor. Karacabey Belediyespor 1, Ankara Gücü 2. Az önce 10 kişi kalan Karacabey Belediyespor'un golü geldi. Ankara Gücü'nü de ben, yani hep Bursa için söyleniyor, Eskişehir için söyleniyor. Ankara Gücü'ne üvey evlat muamelesi yapılmasın. Kusura bakmayın. Ankara Gücü'nü de ben Süper Lig'de görmek istiyorum. Ankaralı dostlarıma da selamlarımı göndereyim. Özlendiniz ya, Süper Lig'de özlendiniz. 2-1 önde Karacabey Belediyespor karşısında 63. dakikaya da girdik. Erzincan Spor 0, Kırklareli Spor 0. Burada da ilk yarı tamamlandı. Peki ben at yarışı arasına gidiyorum. Döndüğümüzde sizlerden gelen mesajlara bakacağım. Bakalım doğru yanıtlar ne kadar olacak. Şu an bakıyorum 3 ilmi yanlış, yanlış. Mustafa Bey yanlış. Doğru yanıtı göremedim şu ana kadar. Ülkemize ilk transfer olan yabancı futbolcu kimdir diye sorduk. Mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
2: 3 boy gerilerinde 3 numaralı Lupelius var. Onun 2 boy gerisinde son sırada 2 numaralı Lord of Dragon sırasıyla safkanlar 1200 metre start yerini geride bırakıyor. 4 numaralı Turamun koşuya liderlik yapıyor. 1 numaralı Goldrakan ikinciliğe girdi. Farkı kapatmaya çalışıyor. Rakibini çok da kaçırmamaya gayret ediyor. 1 boy kadar gerilerinde 5 numaralı Cahera. Onun 1,5 boy gerisinde orta kulvarda 3 numaralı Lupelius. 1 boy geride 2 numaralı Lord of Dragon sırasıyla safkanlar son 800'ü de geride bıraktı. Son viraj koşulurken 600'e yaklaşılırken 4 numaralı Turam'ın önde aradaki fark 1 boy. Dış kulvardan 1 numaralı Goldrakan'ın gayretleri var içeriden 5 numaralı Cahera ile birlikte. Onların dışından 2 numaralı Lord of Dragon da önlere doğru yüklenmeye başladı. Yarım boy geride 3 numaralı Rupelius ve artık düzlükteyiz. Son 400 metreye doğru yaklaşılıyor. 4 numaralı Turam'ın koşuya liderlik yapıyor. Dışarıdan 1 numaralı Goldrakan dışarıdan geldi, yüklendi ve koşudaki liderliği rakibinden boyun farkıyla aldı. 400 liraya geçildiğinde. İçeriden 4 numaralı Tramun tazelemeye çalışıyor. Gerilerden 5 numaralı Cahayra'nın, 3 numaralı Lupelius'un, 2 numaralı Lord of Dragon'ın gayretleri var. Koşuda son 200 metreye şimdi girildi. İçeriden tazelemeyi başardı 4 numaralı Tramun. Yeniden öne geçti. Farkı 2 boya kadar çıkardı. Son 50 metreyi de önde koşuyor. Koşuyu 4 numaralı Tramun kazanıyor. 3 numaralı Lupelius koşudan ikinci olarak ayrıldı. 2 numaralı Lord of Dragon koşunun üçüncüsü oldu. 1 numaralı Goldrakan yarıştan dördüncü olarak ayrıldı. 4 numaralı Turamun Vedat Abiş'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Tracing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Spor.

Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da. Türkiye'de sektörün tek ve en büyük

0: İstanbul Fuar Merkezi 3. Holde. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com.
1: Radyo Spor.
0: Reklam.
1: Radyo Spor.
0: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
2: Birlikteliğimize devam ediyoruz ama küçük bir hatırlatma daha yapayım. Uğur Böceği bayisinden kuponlarını oluşturanlar ya da kupon oluşturmasına gerek yok. Tabii ki öyle bir zorunluluk yok. Ama iddia.com'da kayıtlı bayisini Uğur Böceği olarak değiştiren bayi severler birbirinden kıymetli kuponlarımıza ulaşıyor. Ha, bu konuda kusura bakmayın, ciddi emek veriyorum. Kuponları oluştururken, bir maçı sizlere aktarmaya çalışırken, tahminimi paylaşmaya çalışırken ciddi bir emek veriyorum. Evet, tek de şartımız var bu kuponları görebilmeniz için. Birazdan bir 20-26 dakika değil mi totalde? Evet, 26 dakika içerisinde canlıdan bir maçı önereceğim ki ben gelme olasılığını yüksek görüyorum. Yapman gereken işlem basit. İddia.com'a giriyorsun. Kayıtlı bayim bölümüne giriş yaptıktan sonra kayıtlı bayimi değiştir diyorsun ve oraya 30-0-97 yazıyorsun ya da Uğur Böceği şans oyunları yazarak bayimize ulaşabilirsiniz, sponsor bayimize ulaşabilirsiniz. Ardından da kuponları görmek için 0540-300-0-97 bu numaraya WhatsApp üzerinden şu an mesaj gönderebilirsiniz. Yayından geliyorum, Görkem'in kuponlarını görebilir miyim demeniz yeterli olacaktır. Dedikten sonra şimdi gelen cevaplara bakıyorum. Mustafa Bey yanlış, iki tane oyuncu yazmışsınız, ikisi de yanlış ama yaklaştınız bak. İkinci yazdığınızı bir araştırın, çok yakın. İsim olarak da çok yakın. Peki, teşekkür ediyorum dinleyicimize. Gürsel Bey Adana'dan selamlar. Abi sana şalgam ısmarlamak, ya, şalgam içmiyorum. Geçtiğimiz günlerde şalgam kullandığım için ya bazı yan etkileri oldu bende. Ha, nasıl bir yan etki diye sormayın, cevaplamak istemiyorum. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Yok, şalgam içmiyorum artık. Ya. Şalgam bana göre değil, benim vücuduma yaramıyor diye düşünüyorum en azından. Son denediğimde kötü bir tabloyla karşılaşmıştım. Yine de teşekkür ederim mesajınızdan dolayı, düşüncenizden dolayı. İlker Bey'in yanıtı yanlış, o da yanlış bir cevap vermiş. Selamlar, kolay gelsin. Raif Adıyaman'dan, evet doğru yanıtlamış dinleyicimiz. Raif Bey'e de selam olsun. Sorumuzu hatırlatmam gerekirse de herkesin bilebileceği sorulardan biri. Niye bu kadar yanlış cevap geliyor? Ona şaşırıyorum. Türkiye'ye, ülkemize ilk transfer edilen yabancı futbolcu kimdir? Ama ilk yabancı futbolcuyu soruyorum. Yani üçüncü, dördüncüyü yazan dinleyicilerim var. Türkiye'ye transfer edilen ilk yabancı futbolcu kimdir? Mesajlarınızı göndermeye devam edin. Doğru yanıtlar da geliyor. İzmir'den Gürsel Akyol, evet siz de doğru bir yanıt vermişsiniz. Cenk Bey yanlış, çoğunluk dinlemeye devam demiş. Sessiz çoğunluk olarak dinlemeye devam ediyormuş dinleyicimiz, taksici dostlarımızdan biri. Kendisine kolaylıklar dileyelim. Hakan Bey doğru bir yanıt vermiş. Teşekkür ediyorum. Şöyle devam edelim. Bir diğer Hakan'ımız, Hakan Bozyel miydi? Yani okuyamadım soyadınızı. BZYL yazıyor. Yani ben Bozyel diye okuyorum ama sevgili Hakan Bey, yanlış cevap ama ikinci yazdığınız doğru bak. İkinci de doğru yanıtı bulmuş dinleyicim. Ülkemize transferi gerçekleşen ilk yabancı futbolcu kimdir dedik. Yanıtlar gelmeye devam edebilir. Şöyle skorlarımızla devam edelim. Hangi karşılaşmalarda nasıl sonuçlar bizi karşılıyor? Litvanya Azerbaycan 1-1 devam ediyor. UEFA Uluslar Ligi D Ligi Grup 2 karşılaşması. Litvanya 1, Azerbaycan 1, 77. dakikaya da girdik. İspanya 2. liginde tek bir mücadele yine dikkat çekiyor. Mallorca 0, Almeyra 0, 20. dakikadan da çıktık. Henüz gol sesi çıkmayan maçlardan biri. Türkiye 2. lig kırmızı grup, 2 tane karşılaşmamız var. Ankara Gücü, Karacabey Belediyespor karşısında 2-1 önde olan taraf. Erzincan Spor 0, Kırklareli Spor 0. Burada da ikinci yarı bir türlü başlamadı ya. Yani ne zaman baksam ilk yarı tamamlandı yazıyor. Bir 30 dakika gibi geldi bana. Sanki yayının başında da bu maçta ilk yarı sona erdi yazıyordu. Yani zaman geçmiyor. Bu karşılaşmanın ikinci yarısı ne zaman başlayacak? Bilen biri yazabilir mi? Erzincan Spor, Kırklareli Spor. İlk yarı 0-0. Bana mı çok uzun süreymiş gibi geldi onu da bilmiyorum. Bir yarım saattir başlamıyor gibi. hissediyorum. Öyle zaman içerisinde kaybolduğum karşılaşmalardan bir tanesi. 0-0 bakalım ikinci yarıda neler olacak. Güzide Gebze Spor Kulübü 0 Elazığ Spor 0. Çorlu Spor 1947 1. Isparta 32 Spor yine 1 şeklinde devam eden bir başka ikinci lig karşılaşmamız. Şöyle bakalım, Trabzonspor 0 Sultanbeyli Gücü 1. Türkiye Kadınlar Süper Ligi mücadelesi. Futbol belki erkeklerde araya gidilmiş gibi gözükse de kadınlarda bu heyecan devam ediyor. Trabzonspor da kendi evinde Sultanbeyli Gücü'nü konuk ediyor. 76. dakika, Sultanbeyli Gücü deplasmanda 1-0 önde olan taraf. Hazırlık karşılaşmaları da var. Yine dikkat çeken bazı maçlarımız var. Fiorentina 2, Signa 0. Yine şöyle bakalım, Norveç Ligi'nde de bir mücadele. Şinik 0 ve Khabarovski 0. 37. dakika geride kalmış Rusya'dan bir karşılaşma. Devam edelim. İzmir'den dinleyicimiz Gürsel Bey, doğru yanıt. Hakan Bey doğru. Merhaba demiş. Arjantin, evet Arjantinliydi. Onu da soran dinleyicimiz. Ülkemize ilk transfer olan futbolcu Arjantinli mi diye soruyor dinleyicimiz, ki daha önce forma kazanan dinleyicimiz değil mi? Hiç formayı giyip de bana göstermediniz, bir fotoğraf vesaire atmadınız. Yani sizi kınıyorum şu an dinleyicimize. Peki daha önce dinleyicimize bir forma hediyesinde bulunmuştuk. Zaman zaman bunu yapıyoruz. Sponsorumuz yapıyor daha doğru ifadeyle. Sizlerin arasından bir kişiye böyle sorular soruyorum. İlk doğru yanıtı veren dinleyicimiz istediği takımın orijinal formasını kazanıyor. Buna devam edeceğiz. İlerleyen günlerde de sürprizlerimiz devam edecek. Sponsorumuz bu konuda eli bol, eli açık olan sponsorlardan bir tanesi. Yani sizlerin mutlu olması yeterli. Ha, bir tane de şartı var dediğimiz gibi. iddia.com'da kayıtlı bayinizi Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştirmeniz yeterli olacaktır. Hani şu kadarlık oyna, bunu yap, şunu yap, öyle bir durum söz konusu değil. İstersen oynama. Ama sadece kayıtlı bayini değiştirmen gerekiyor. Onu da söyleyelim. Kontrolleri sağlıyor çünkü oradaki arkadaşlarımız. Devam edelim. Abi Beşiktaş şampiyon olamayacaksa, Fenerbahçe şampiyon olamayacaksa Galatasaray nasıl şampiyon olacak? Bana bunun cevabını verir misin? Ya ben böyle bir cümle kurmadım ya. Beşiktaş olamaz demedim, Fenerbahçe de olamaz dedim. Demedim. Nereden çıktı bu cümle? Ben cümleye cevap veremiyorum, yazdığınıza cevap veremiyorum. Abi Beşiktaş olamayacaksa, Fenerbahçe olamayacaksa ya Galatasaray ya Trabzonspor olacak zaten. Hani ihtimal olarak iki takım kalıyor. Keşke Anadolu kulüplerinden biri çıkıp şampiyon olsa. Ama şu an gelinen noktada zor. Yani kusura bakmayın. Realist olmam gerekirse ya bu dört takımın dışında bir şampiyon çıkma olasılığı çok düşük. Hele hele Samsunspor ve Göztepe böyle bir durumdayken. Yok Çorlu Spor sürpriz yapar, yok başka bir takım sürpriz yapar, yapamaz. Yapamaz, kusura bakmayın. Hani kurulan kadro bütçeleri önemli, yıldız oyuncular önemli. Yani ülkemizdeki hakem faciaları zaten önemli. Anadolu kulüplerini şampiyon yapmazlar demiyorum. Ama hakemler çok kolay harcıyor Anadolu kulüplerimizin emeğini, çok kolay harcayabiliyorlar. Yani onu da biliyoruz. Atıyorum Galatasaray Samsunspor maçında. Yani çok kolay Galatasaray'a penaltı verilebiliyor. Ya da Samsunspor'un lehine bir karar o kadar kolay verilmiyor, onu söylemeye çalışıyorum. Aleyhine çok kolay karar veriliyor Samsun'un ya da Göztepe'nin, Çorum'un, hiç fark etmiyor, takım isimlerinin bir önemi yok. Anadolu kulübü olduğu zaman o hakem çok basit hatalar yapabiliyor. Ve itiraz etse de gündem olmuyor. O kulüplerin başkanı çıkıyor, açıklama yapıyor, televizyonlarda konuşuyor ama gündem olmuyor. Atıyorum 3 büyük ya da 4 büyük takımların bir maçında çok basit bir hata oluyor. Bu hangi takımın olduğunun hiç önemi yok. Ben genel pencereye bakmaya çalışıyorum. Hakkaniyetli yorumlamaya çalışıyorum. Galatasaray'a da hata yapılıyor mu lehine? Yapılıyor. Yapılıyor. Kimse yapılmıyor demesin. Fenerbahçe'nin lehine hata yapılıyor mu? Yapılıyor. Yapılmıyor demeyin. Beşiktaş'a da Trabzonspor'un da lehine hata yapıldığı birçok maç var. Ama aleyhine de yapılıyor mu? Yapılıyor. Yani burada Anadolu kulüplerine daha fazla hakemler görmezden geldiği durumlar yaşanıyor maalesef saha içerisinde. Ya tepki almam zaten, bu takımın taraftarı yok. Öyle mi düşünüyorlar kararları verirken bilmiyorum. O yüzden dört büyüğün dışında bir şampiyon çıkma olasılığı yani çok zor. Çok zor. Benim içimden bir şarkıcının çıkması gibi bir şey bu ya. Hani bir sene sonra beni sahnelerde Tarkan gibi süperstar olarak görme ihtimalinizle aynı. Öyle söyleyeyim. Şampiyon olma ihtimali bir Anadolu'dan takımın çıkıp. Hani olmaz. Maalesef. Keşke olsa. Bütçeler o kadar farklı bir noktaya geldi ki. Yani Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş, Trabzonspor'da bu sene yatırımlar yaptı. Bu dört takım ne kadar kötü olursa olsun bireysel yeteneklerle bir şekilde ilk dördün içerisinde kalacaktır diye tahmin ediyorum. Temennim bu yönde değil. Yanlış anlaşılmasın. Hani böyle olsun demiyorum. Anadolu'dan çıksın bir takım şampiyon olsun. Ben buna çok fazla sevinirim. Daha fazla sevinirim hatta. Keşke öyle bir tablo yaşansa. Bursaspor gibi, Başakşehir gibi bir takım gelse şampiyon olsa. Görünen tabloda da bu çok ama çok zor. Ben mucize gözüyle bakıyorum. Sizin yazdığınız mesajda da Beşiktaş olamayacaksa, Fenerbahçe olamayacaksa abi Galatasaray nasıl şampiyon olacak? Ya o takımlar olamıyorsa zaten otomatik olarak iki tane kim kalıyor? Trabzonspor, Galatasaray. Hani benim mantığımda bu sorunuzu çözmem, yanıtlamam çok basit bir denkleme sahip. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor olamayacaksa Galatasaray olur şampiyon. Diğer takımlar için de bu geçerli. Umarım anlatabildim ne demek istediğimi. Evet ama siz Görkem Bey dediniz ki bana değil Vedat Parlak'a at dedin. Ona da internetten yazdım ama cevap vermedi demiş. Bana atabilirsin ya, ne zaman dedim ben öyle bir demişimdir. Bu aralar dediklerimi de hatırlamıyorum. 3 gün önce dediğimi 3 gün sonrasında hatırlamıyorum. Yani ne oluyor bilmiyorum ya. Bir sıkıntı mı var bende nedir? Ankara'dan Ali Bey, niye öyle de düşünüyorsunuz ya? Bana yazın, ben gerekli yönlendirmeyi yapacağım. Bak, söz veriyorum. Ankara'dan Ali, şu an hangi Ali olduğunu biliyor, biliyor, biliyor. Başkentten, az önce mesaj gönderen bir dinleyicim. Neden öyle düşünüyorsunuz? Öyle düşünmekteki sebebiniz nedir? Yani konu bizimle alakalı olmadığı için bir sorayım dedim, isimleri de geçirmeyeyim. Hani neden öyle düşünüyorsunuz? Yazın bana. Radyospor WhatsApp hattından mesajınızı gönderin. Ben ata demiş sevgili kardeşim diyor. Peki, teşekkür ediyorum. Evet, doğru yanıt vermiş. Merhaba, iyi yayınlar. Antalya'dan Hasan. Abi, üç büyük İstanbul takımından başka şampiyon olan takımlar maalesef ülke puanına katkı yapamıyor. Bence şampiyon yine üç takımdan biri olmalı. Trabzonspor'dan bu sene ümitliyim. Ya sadece üç büyük olarak bakmayalım. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Üç büyükler tamam, üç büyükler önemli başarılara imza atıyor ama ya bu kulüplerin o kadar borcu varken bu takımlar nasıl bu kadar transfer yapabiliyor? Mesela ben ona aklım yetmiyor benim. Niye yapıyorlar? Her gelen başkan, hangi kulüp başkanı olursa olsun ilk açıklaması. Aday olduğunda dahi yaptığı ilk açıklama, geleceğimizi kurtaracağız. Atıyorum Galatasaray'ın geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Beşiktaş'ın geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Ama bir bakıyorsun 20 milyon 50 milyonluk bonservis bedelleri, o oyuncular ne kadar kar getiriyor sana? Bunları hesaba kattığımızda bu kadar transferlerle tabii ki Avrupa'da bir başarı gelsin. Şu ana kadar takımlarımızın Avrupa'dan bize ülke puanı olarak getirdiği katkıya bakacak olursam memnun değilim. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Memnun değilim. Galatasaray geçtiğimiz sezon, evet, Juventus galibiyeti doğru. Çeyrek finale de yaklaştı ama Liverpool engeline takıldı. Onun üzerine koyması gerekiyor mesela Galatasaray'ın. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde. Biz bir üst tura çıkalım yeter. Yetmez abi. Taraftarlar genelde böyle düşünüyor. İlk 24'e girsek, playoff'u da orada geçsek yeter. Avrupa'da uzun bir aranın ardından Şampiyonlar Ligi bence yeterli bir başarı. Değil abi, kusura bakmayın. O kadar bütçeler o Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e girilmek için yapılıyorsa zaten yapılmasın. Süper Ligi sen bir şekilde idare edersin. Bir şekilde idare edersin. Ediyorsun da. Hani formanın ağırlığı derler ya. Oyuncuyu koyma sen. Mahalleden, ya mahalleden 11 tane oyuncu getir sahaya. Fenerbahçe, Galatasaray ya da Beşiktaş formasıyla sahaya çıkart. Zaten o formadan çekinecek rakibin bir kere öncelikli olarak. Anadolu kulübü diyecek ki, aa, Fenerbahçe forması bu, Galatasaray, Beşiktaş forması. Ya bir duraksayacak. Yüzyılları aşkın kulüplerimiz. Ya borçların bir an önce azalması gerekiyor. İyiye gitmediğini düşünüyorum ben. Ama taraftarların da suçu var bunda. Şimdi bir sorayım size. Yıldız transfer istiyor musunuz takımınıza? İstiyorsunuz değil mi? Fenerbahçe şunları aldı. Galatasaray almıyor, parası yok. Yönetim istifa. Gördük baskıyı. Baskıyı gördük. Ben de buradaydım. Sizler de buradaydınız. Galatasaray transfer yapamıyor. Böyle yönetim mi olur? Nasıl paramız yok? Ya yapmasınlar zaten. Yapmasınlar. Bir süre hiçbir takım yapmasın. Hay alıyorsa da bir tane yıldız oyuncu alsın, etrafını gençleştirsin. Bak gelecek adına kötü günler yaşayabilir kulüplerimiz. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa cebimden para çıkmıyor. Hangi takım iflas mı ediyor, ne yapıyor mesela, beni ilgilendiren bir konu değil bu. Taraftarı da ilgilendiren bir konu değil. Ama sizler gaza getiriyor musunuz yönetimlerin bakış açısını, etkiliyor musunuz? Bence etkiliyorsunuz. Sosyal mecralarda o hashtagler başlatılıyor ya, Twitter şimdi yeni adı X platformunda, yönetim istifa. Niye? Transfer yapmadı, rakibimiz önemli isimleri aldı. Alsın, şampiyon olsun, ne olacak? Ha sen Singo'ya verdiğin paraya bakma, yazık günah değil mi? Sen taraftarsın, gidiyorsun cebinden asgari ücretle çalışıyorsun belki. 28-29 bin lira parayla gidiyorsun, forma alıyorsun. Niye? Kulübüme destek oldun, bir de mutlu oluyorsun. 5-6 bin liraya forma veriyorsun, maça gidiyorsun. Dünyanın en şanslı insanı gibi hissediyorsun kendini. Ama gaza getirerek yaptırdığın transferler ya da kulüp yöneticilerinin bunu görmeden yaptığı transferler... Ya sen 1 milyon tane de forma alsan o Singo'nun parası çıkmaz. Fenerbahçe'de de var böyle birçok oyuncu. Yok mu? Zarar ettiği birçok oyuncu var. Beşiktaş'ın zaten var yıllar öncesinde. Yıllardan beri zarar ediyor futbolculardan. Şimdi 50 milyon 40 milyon euroya oyuncu alırsın. Alırsın da yani onun sonrası da var. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi benim kredi kartım var. Kredi kartımı sonuna kadar gideyim. En lüks restoranda harcayayım. Bu akşam gideyim yayından sonra. Boğaz'da yemek yiyeyim ya. 3 gün sonra, 1 ay sonra düşünmeyeyim onu. Şu ana bakayım ben. Şu anın tadını çıkartayım. Ben sonrasında ne olacak? Kulüplerimizin bir an önce bu yıldız transferine ara vermesi gerektiğini savunuyorum. Konu da niye buraya geldi bilmiyorum da. Bir an önce gençleşme operasyonunun yapılması lazım. Yapılması lazım. Yoksa işler çığırından çıkıyor gibi. İşler çığırından çıkıyor. Çünkü çok yıldız oyuncu gelmeye başladı. Ha, gelsin. Gelsin de. Ya bir takıma 3-4 tane de yüklü bonservis bedeli olan oyuncular gelmesin, buna karşıyım. Şu an bunu karşılayabilecek ne reklam sponsor ne yayın geliri var. Yayın havuzundan gelen para bunu karşılamıyor. Süper Lig'deki şampiyonluğa bu kadar para verilmiyor. Kulüplerimiz zarar etmeye devam ediyor. Şampiyon olduğunda bile bir oyuncunun bir haftalık maaşı çıkıyor neredeyse ya o Süper Lig şampiyonluğuna verilen para. Yayıncı kuruluş dediğin zaten enteresan. Para vermiyor. Hani şans oyunları Spor Toto'dan gelen gelirler yine çok düşük bana göre. Taraftar gelirleri türbünden, storlardan, mağazalardan gelirler çok düşük kalıyor. Ha, yüklü gibi görünse de atıyorum sen 100 liralık bir ürün aldığında bunun %15'iyle %25'i arasında kulübe gidiyor. Yani sen 1000 liralık alışveriş yaptığında bir mağazada, kulübünün mağazasında, yani 200 lira diyeyim, ortalama 200 lirası kulübün kasasına gidiyor. Yani 1000 lira da kulübe gitmiyor. Mağaza farklı, şirketleşen bir durum biliyorsunuz. Hani ona girmeyeyim. Galatasaray'ın adı var ve Galatasaray belli bir rakamını alıyor ama %80, %75 tam emin değilim. O kısımda mağaza işletmeciliğine kalıyor. O da işte giderlerini, vergisini vesaire, çalışanların maaşını ödüyor. Doğru yanıtlar gelmiş bu arada. Dinleyicilerimi tebrik ediyorum doğru yanıtlardan dolayı. Türkiye'ye transfer edilen ilk yabancı futbolcu kimdir diye sorduk. Gelen yanıtların çoğu doğru. Ha ben daha fazla doğru yanıt bekler miydim? Beklerdim. Ya bu konuda biraz üzüntülü müyüm? Üzüntülüyüm. Bakayım etrafımda bir beyaz mendil var mı? Yok, sallayacaktım. Hani İspanyollar yapar ya onu. Beyaz mendil sallayarak böyle teknik direktörüne bir tepki göstermesi adına. Ne kadar güzel değil mi adamlar? Küfür etmiyor. Sahaya yabancı madde atmıyor. Mendil sallıyor. Yani biz mendil olsa, öyle bir kültürümüz olsa tribünden tepki göstermek için mendili uçak yapıp sahaya atarız ya. Bak öyle bir şey yaparız. Abi gönder bakayım bunu. Gönderdim. Tüh, gitmedi rüzgar. Bir tane daha versene. İçerisine biraz taş mı koyayım, öyle atayım. Gitmiyor, uçmuyor. Hani çok enteresan. Ama seviyorum ya, seviyorum. Bizim ülkemizde, bizim futbolumuzda yaşananlar Avrupa'nın, dünyanın belki de hiçbir yerinde yaşanmıyor. Sürekli hakem konuşuyoruz. Yani bu da eğlenceli. Artık zevk almaya başladım hakem konuşmalarında. İnsanların yorumlarını dinliyorum, dinlemeye çalışıyorum, gayret gösteriyorum. Hoşuma gidiyor. Yani devamlı bir kaos. Yani bir tane Fenerbahçeli, bir tane Galatasaraylı yan yana yayın yapıyor YouTube'da, düşünsenize. Yani ne kadar güzel oluyor, keyifli oluyor. Masalara vurmalar falan. Ondan sonra diyoruz ki küfüre karşıyız. Hani en sonda yayını kapatırken dedikleri cümle şu: futbol kardeşliktir. Sakin olalım. Yahu sen 30 dakika önce sakin değildin ki. Sen masalara vuruyordun böyle taktuk. Gerek yok. Yani kendini kaybediyor ya insanlar, enteresan. Çok şaşırıyorum. Sizlerden mesajlar gelmeye devam ediyor. Birazdan yer vereceğim. Gündeme dair mesajlarınızı bana iletebilirsiniz. Son bir saat içerisine giriyoruz yavaş yavaş. Ve bir dakika içerisinde de kısa bir araya gideceğim. Şöyle bir çayımı alayım. Hava soğuk mu sıcak mı onu da anlayamadım ya. Dışarı çıkıyorum, şöyle bir üşüdüm diyorum, montu giyiyorum, içeri geliyorum, terliyorum. Enteresan bir hava var. İstanbul için söylüyorum bunu. Bana göre Türk futbolu ve Anadolu kulüpleri gelişmez diyen dinleyicimiz. Yani gelişmez ama niye gelişmez? Ha, gelişmesi için ne yapılması gerekiyor? Onu da konuşmamız lazım. Kulüp başkanları futboldan anlamıyorlar demiş. Yani futboldan anlamaları gerekmiyor kulüp başkanlarının. Gerekmiyor. Ki ona katılmıyorum. Ülkemizde futboldan anlamayan yok. Anlamayan yok. Nereye gidersen git, ne işi yapıyorsa yapsın, hani herkes futbolu çok iyi biliyor. Teknik direktörleri eleştiriyorlar maçı izlerken. Siz hiç Kıraathane'de bir maç izlediniz mi? Ben gençliğimde izlemiştim. Babam götürmüştü. Hatta yaşım da küçüktü. Maçları izlerken ya da stadyuma gittiğinde yanındaki, sağındaki, solundaki tribünlere bir bak şöyle. Herkes bir akıl veriyor. Ya hocam şunu değiştirsene. Dakika 60 oldu. Değiştir şu oyuncuyu al. Herkes teknik direktör ülkemizde, enteresan. Hani bilmeme şansı yok kulüp başkanlarını futbolun. Çünkü herkes biliyor. Şöyle bakalım, futbolun içerisinden gelenlerin başkan olması gerekiyor demiş. Kulüp yönetmek başka, artık şirketleşti takımlar, kulüpler. Yani çünkü bu bonservis, bu harcanan paraları bir şekilde şirket tarzında yönetmen gerekiyor. Yani sen getir. Fenerbahçe'nin mesela çocuğu diyebileceğin, Fenerbahçe'nin adamı diyebileceğin o insanı getir, kulüp başkanı yap. Hani orayı yönetmek başka. Futboldan anlaması gereken kişinin kulüp başkanının olmaması gerekiyor. Ben ona katılmıyorum. Kulüp başkanı futboldan anlamasın abi. Ama yöneticilerde futboldan anlayanların olması lazım. Sportif direktör. Kulübün içerisinden gelen, yıllarını o takıma vermiş olan biri olabilir. Olmalı. Teknik direktör, işini bilen, o takıma sahip çıkan biri olabilir. İşini bilecek olan kişi bunlar. Kulüp başkanı sadece yönetir abi, yönetir. Para akışını sağlar, sorunlarla ilgilenir, prim varsa prim verilir vesaire vesaire. Hani kulüp başkanının görevi futbolu çok iyi bilmesi anlamına gelmiyor. Yani benim kendi görüşüm bu. Yine de teşekkür ediyorum. Bana bir isim kulüp başkanı söylesene, hangisi futbol oynamış diyor dinleyicim de. Dediğim gibi hani ben bu görüşe pek katılmıyorum ama ciddi anlamda da saygı duyuyorum. Bizim teknik direktörlerimize, Türk teknik direktörlerimize karşı hani maalesef tırnak içerisinde bir garezimiz var. Maalesef. Kulübün içerisinden o takımla bağdaşlaşmış bir oyuncu gelsin dediğimizde de kafasına suç şişesi atılıyor. Mourinho bunun 50 katını yapıyordu. Hiç kimse sesini çıkarmıyordu. Ama camianın evladı gel dedi mi, gel git dedi mi, git dendiğinde gelen, Okan Buruk da buna dahil. Okan Buruk da buna dahil. Sergen Yalçın Beşiktaş da dahil. Ama tepkileri görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Bizde yabancı isimlere karşı biraz sempati kavramı daha fazla gelişmiş düşüncesine sahibim. Birazdan tekrardan karşınızda olacağım. Sizler de mesajlarınızı yazmaya devam edebilirsiniz. Çok kısa bir ara. 3 dakikalık bir ara.
0: +30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
1: Radyo Spor.
3: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
1: Radyo Spor.
5: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
6: Sporda
7: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.
1: Radyo
3: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Şey kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: 9 numaralı Rabovo. Rabovo'nun da yaklaşık bir boy, bir buçuk boy kadar gerisinde orta kulvarı tutan 8 numaralı Turilli, onun bir boy gerisinde dış kulvarda 4 numaralı Handsome King grubu son sıradan izliyor. 6 numaralı Beauty of Darkness. Safkanlar karşı düzlüğe doğru ilerliyor. 1600 direği geride kalmak üzere. 1 numaralı Altan koşuya tempo veriyor. Liderliğini sürdürüyor. Farkı bir buçuk boy olarak koruyor. En yakın takipçisi 7 numaralı Etsuko. Bu iki safkanın yaklaşık 8-10 boy kadar gerisinde. Üçüncülükte 5 numaralı Torgold, 2 boy geride 3 numaralı Galioğlu, onun 1,5 boy gerisinde. 1400 lirayı geçilirken dış kulvarda 9 numaralı Rabovo, hemen içinde Borrego, 2 boy gerilerinde Turilli, onun 2 boy gerisinde Handsome King. 1200'e doğru gidilirken yine son sırada 6 numaralı Beauty of Darkness sırasıyla safkanlar 1000 direğine doğru yaklaşıyor. 1 numaralı Altan'ın liderliği sürüyor. O ilk 50 metre geçildikten sonra almıştır liderliği. 1000 direğini de rakiplerinin önünde geçti. Hatta şimdi temposunu arttırdı. Farkı 4 boya kadar çıkardı. 7 numaralı Etsuko yarışından başından beri takipte ama aradaki farklar değişiyor. Onların 6-7 boy kadar gerisinde 5 numaralı Torgold 3.lükte. Onun 2-2.5 boy kadar gerisinde Galioğlu sırasıyla safkanlar düzlüğe doğru ilerliyor. Koşuda 600 direği de geride kaldı. 1 numaralı Altan liderliğini sürdürüyor ve düzlüğü rakiplerinden önce görüyor. 7 numaralı Etsuko takibe devam ediyor. Hatta bu metrelerde baskısını biraz arttırmaya başladı. Koşuda son 400 metreye yaklaşılırken 1 numaralı Altan 1,5 boy farklı önde. 7 numaralı Etsuko dışarıdan tempoyu artırıp farkı biraz daha azaltmaya çalışıyor. Onların 2-2,5 boy kadar gerisinden bariyer dibinden Torgold'un gayretleri var. Ortalardan 3 numaralı Galioğlu ile ve 8 numaralı Turulli ile birlikte koşuda artık son 200 metre. Dışarıdan gelen 7 numaralı Etsuko, 1 numaralı Altan, içeriden onlara katılmaya çalışıyor 8 numaralı Turulli. Dışarıdan gelen Etsuko hakim oldu. Bir boy kadar fark yaptı. 7 numaralı Etsuko kazandı. 1 numaralı Altan ikinci, 8 numaralı Turulli üçüncü oldu. 3 numaralı Galioğlu da yarıştan dördüncü olarak ayrıldı. 4 numaralı Handsome King koşunun beşincisi. Türkiye Jockey Kulübü koşusunu, açık grup bir mücadeleyi 7 numaralı Etsuko kazandı. Ayhan Kurşun'la start aldı.
0: Türkiye Jockey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel mesajlar var bak. Hoşuma giden mesajlar gelmeye devam ediyor. Ülke futboluyla alakalı, az önce konuştuğumuz konuyla alakalı güzel mesajlar var. Benim mesajımı görmedin diye düşünüyorsanız hepsine bakacağım. Hepsini okumuş olacağım yayın sonuna kadar. Bu hatırlatmayı yapalım. Şöyle canlı skorlarımıza tekrardan dönecek olursak. Mallorca 0, Almeyra

De böyle değil. Milli ara geldiği zaman şöyle bakın sağınıza solunuza, futbolu yakından takip edenlere morali bozuk oluyor. Yani liglere de ara verildi, şimdi hafta sonu maç yok gibi. Böyle cümlelerle karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi İspanya'dan bir maçı görünce duygulandım. İkinci lig karşılaşması olsa da üçüncü lige de razıyım. Mallorca 0, Almeyra 1, 44. dakikadan çıktık, 45. dakikadayız. Erzincanspor 0, Kırklareli Spor 0, 71. dakikadayız. Burada da benim desteklediğim bir takım var, yani kusura bakmayın. Onu söylemeyeceğim ama desteklediğim bir takım var. Hani bulabilen dinleyicim varsa bulsun, hiç sorun değil. Şu an ikinci lig kırmızı grupta oynanan bir karşılaşmada ben bir takımı destekliyorum. Yani doğduğum yer. Hiç kimse yanlış anlamasın. Erzincan Kırklareli. Acaba hangisi? Söylemem. Yok, söylemem. Sen kendin bul. Onu da söylemeyeyim. Levanger 0, Grut 1, Norveç 2. Ligi Grup 2 karşılaşması. Criciúma 0, Avaí 0, Brezilya Serie B mücadelesi. Canlı skorlarımız bu şekilde. Şöyle bakalım, başka canlı karşılaşmamız var mı ya da başlamaya yakın bir maçımız var mı? Kamaçka mücadelesinde 47. dakika. İkinci yarı az önce başlamış. Portekiz Kupası ikinci tur mücadelesi. Basketbolda da heyecan yine devam ediyor. Trabzonspor Bursaspor'u 82-76'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Az önce başlayan yine bir diğer Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi mücadelesi. Bahçeşehir Koleji 5, Fenerbahçe 4. İlk çeyreğin bitimine de 7.18'lik bir süre var. Fenerbahçe Euroleague'de galibiyete imza atmıştı. Galibiyetle sezona merhaba demişti ki şampiyonluğun güçlü adaylarından bir tanesi. Ligde de kazanarak bir start verecek mi? İlerleyen dakikalarda oradaki skoru da sizlere aktarmaya gayret göstereceğim. Peki şimdi gelelim sizlerden okumadığım mesajlara. İzmir'den Gürsel Akyol Saros Gara İstanbul demiş dinleyicimiz. Doğru, zaten o sorumuzun doğru yanıtını paylaşmıştık. Görkem Bey, o kadar bütçeli takım dediğiniz Galatasaray, geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasında bütçe olarak 15.ydi. Bence takım bütçelerimiz Avrupa standartlarına göre az. Ancak bu bütçeler ülke gerçekleriyle uyuşmuyor demiş. Ülke gerçekleriyle uyuşmayan bir bütçeymiş. 5 büyük ligde en büyük gelir kalemi yayın geliri ve lig başarısı. Bizde ise stat geliri ve ürün satışı. Burada da yük taraftara biniyor ama o taraftar geliyor sahada yabancı madde atar, oturmaması gereken bölgelerde oturur, küfür eder, al sana kulübe verdiği zarar. Yani biz maalesef çok duygusalız, futbol konusunda da çok duygusalız, çok seviyoruz, çok aşırı seviyoruz, takımımızla yatıp kalkıyoruz değil mi? Evet diyeceksiniz buna. Ama geliyorsun stadyumda küfür ediyorsun. Demek ki sevmiyorsun abi, kusura bakma. Rakibine duyduğun nefret senin kendi takımına duyduğun aşktan daha büyük. Ha, ben öyle bakarım olaya. Sen bir forma alıyorsun, maça geliyorsun, katkı sağladım diyorsun ama küfür ediyorsun. Ya ne gerek var? Bir de başkasının hakkına giriyorsun. Ha, ona da değinelim. Ya, blok kapatma cezalarına karşıyım. Çok alakasız. Ben kombine almaya korkarım mesela. Ben kombine almam. Hele hele pahalı yerlerden hayatta almam. Neymiş, benim yanımdaki biri küfür etmiş ya da iki basamak arkamdaki kişi küfür etmiş. 114. 115. 116. bloklar bir sonraki maçta cezalı. Ben etmedim. Ben etmedim. Haksızlık var burada. Hani bana göre değil. Ben kırarım o kombineyi, bir daha maça falan da gitmem yani. Küfür etmediğim bir maçta benim bloğum kapanıyor. Hani kamera sistemleri yok mu stadyumlarda? İzlesinler kim küfür etmiş. Ağız okuma. Evet, gerekirse ağız okuyacaksın abi. Ağzını okuyacaksın. Zaten hareketlerinden belli olur. El kol hareketlerinden de belli olur bir insanın. Ağzından çıkan kelimeleri vücut diliyle de anlayabilirsiniz. Onlara ceza kesilsin. Onlar gelmesin maça. Hani orada çocuğuyla birlikte maç izleyen baba o kadar yüksek bir para verip kombine almış ama sen bir sonraki maça onlar gelmesin diyorsun. Yani bu sistem bence yanlış. Düzeltilmesi gerekiyor. Ki kombine fiyatları da bir hayli yüksek. Öyle az buz bir rakam değil. Ben maçları kaçırır mıyım korkusundan kombine almazdım. Ha, almayın demiyorum. Ama bu sistemin değişmesi gerektiğini savunuyorum. Yazık günah. Orada çoluk çocuk var, küfür etmeyenlerin günahına giriyorsunuz bir kere. Bunun değişmesi lazım. Ha, değişir mi, zor. Hani kimliklerle giriş yapacaktık biz bu sene, bu konuşulmuyor muydu? Pasolik olmayacaktı, hani illa yanında olmasına gerek yok. Kimliklerle, çipli kimliklerinle birlikte onları okutarak girebiliyordun. Girebilecektin. Hani nerede? Giremiyoruz.
Ben basın tribününe giderken basın çalışanıyım diyorum.

0: beni zorla alıyorlar ya, neredeyse güvenlikteki arkadaşlarımız. Tabii konuya hakim olmayabilirler. Saygısızlık da yapmıyorum. Ya bana akredite kartın nerede diyor. Ya diyorum aşağıda. Tribünden alacağım. Girişten alacağım. Al ondan sonra gel diyor. Tamam geçeyim diyorum. Yok. Onu al ondan sonra gel. Yani böyle bir çıkmaz yaşanıyor. Telefon ediyorum. Oradaki arkadaşlar telefonla anons geçiyorlar falan, öyle giriyorum. Hani benim girmem bu kadar zorken sahaya yabancı madde atacak. Meşaleyi artık ayakkabısının içine mi koyuyor, nereye sokuyorlar bilmiyorum. Bunlar rahatlıkla giriyor. Değişmesi gereken çok sistem var ülke futbolunda. Hani takımlarımız Avrupa'da başarılı olur olmaz. Devamı gelecek mi, gelmez. Çünkü biz her sene kadroları yeniliyoruz. Her takım yeniliyor. İngiltere Ligi'ni örnek vermiş dinleyicim, ya da başka bir ülkede söyleyebilirim. Avrupa'nın 5 büyük ülkesinde hangi şampiyon 7-8 tane oyuncu alıyor? Yüksek bonservis bedelleriyle. Ya da Fenerbahçe ya da Beşiktaş gibi takımlar, ikinci üçüncü olan takımlara bakın, İngiltere Ligi'nde, İspanya Ligi'nde, Almanya'da bu kadar kadroyla oynanıyor mu? Ve bu kadrolarla senin gelecekte başarılı olma ihtimalin yok. Yok. 2-2 daha 4. Ya bunun tartışması bile olmaması gerekiyor. Fenerbahçe bu kadrosuyla 3 sene başarılı olamaz, 2 sene başarılı olamaz. Galatasaray şu an mevcut kadrosuyla bu sene bir şeyler yaparsa yapar ama gelecek sezon yapamaz. Buna göre kadro kurulmuyor. Geleceği düşünerek kadro kurulmuyor. Ve bunlar yapılırken de o kadar bonservis bedelleri veriliyor. Hani yönetimlere eleştirilerde bulunuyoruz ama bizim de yaptığımız yanlışlar var. Çünkü sosyal medyadan baskı tarifesi uyguluyoruz kulüplerimize. Yapıyoruz bunu, yapmıyorum demeyin. Ha sen yazmıyorsundur belki ama arkadaş ortamında, ya bizimkiler de transfer yapmıyor, böyle yönetim mi olur? Bunu söylemişsindir, Galatasaraylı biri söylemiştir. Ya Fenerbahçeli biri zamanında söylemiştir. Adamlar şampiyon oldu, bak Osimhen'i getirdi, bizde hala oyuncu yok. Bunu söylemişsinizdir. Ama nasıl bu transferler gelecek, nasıl yapacağız, ileride bizi zarara sokar mı? Bunları düşünmüyor ama taraftar. Ya onun dediği tek şey, ben formamı aldım abi, ben haklıyım, kombinem var. İşte öyle olmuyor, onu söylemeye çalışıyorum. Tribüne giriş, bilet satışı ya da ne diyeyim, maç oynanırken tribündeki taraftarların yaptığı tezahüratlar, oyuncu seçimleri, hepsi yanlış. Bakın hepsi yanlış. Bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor da nereden başlayacağız? Ha, yayın gelirleri vesaire, bunlara girmiyorum zaten. Bunlara girmiyorum bile. Mesajınız aldı beni, götürdü, uzaklara götürdü ya. Teşekkür ederim o dinleyicimize. Sevgili Can 5, mesajı uzundu. Devam edeyim mesajınızda. Sonrasında kısa bir araya gideceğim reklam arasına. 5 büyük ligde en büyük gelir kalemi yayın geliri ve lig başarısı demiş dinleyicimiz. Doğru. Tek çıkış yolu yayın gelirinin artması ama üyelikler zaten pahalı. Daha ne kadar artabilir bilmiyorum. Ya daha ulaşılabilir olması gerekiyor. Yani başka bir yola başvurulması gerektiğini düşünüyorum da. Hani ben ona kafa yoracak kişi değilim. Ben ona kafa yoracak kişi değilim. Yani futbolu yönetenlerin ona akıl yorması gerekiyor. Yıllardır kulüpler diyor ki yayın gelirleri az. Yayın havuzundan gelen para bir oyuncunun maaşını karşılamıyor. Yani bunu sürekli dile getiren kulüplerimiz, TFF ile mi olur artık, başkasıyla mı olur bilmiyorum, ortak bir çözüm yoluna gitmesi gerekiyor. Ha, maçlara çıkmayın bir hafta. Hakem hatalarını sürekli gündeme getiriyor ya büyük kulüplerimiz. Yöneticiler çıkıp açıklama yapıyor ya. Çıkmayın abi. Hiçbiriniz bir hafta maça çıkmayın. En alt sıradaki takımla en üst sıradaki takımın başkanları çıkıp açıklama yapıyor. Bu hafta şu yaptı, bir sonraki hafta atıyorum Samsun başkanı yapacak, Göztepe başkanı yapacak. Sırayla yapılıyor bunlar. Madem kimse beğenmiyor hakem performansını, ülkedeki bu futboldan kimse memnun değil, o zaman sizin elinizi taşın altına koymanız gerekiyor. Yani kulüp yöneticilerine bunu söyleyebilirim. Maçlara çıkmayın, cezası var. Tüm takımları küme mi düşürecekler? Tüm takımları küme mi düşürecekler maçlara çıkmıyor diye? Öyle bir şey olabilir mi? Sen bu ülkeden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı, Trabzon'u çıkar, bakalım ülkede futbol ne oluyor? Ya izlenmez. Bu da Anadolu kulüplerine saygısızlık yapmayayım. Ama işin de gerçeklik boyutu bu. İzlenmez. Ülke futbolunu şu an sırtlamaya çalışan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı, Trabzon'u da koyabiliriz. Bunlar olmadan ülke futbolu ileriye gitmez. Acı ama gerçek. Ne yazık ki. Peki. Kısa bir ara zamanıymış. Yaklaşık bir dakikalık bir ara. Sonrasında yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizler de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Bu arada iddiada güzel bir kupon paylaştım. Bakın canlıdan bir kupon paylaştım. Ha, bunu görmek istiyorsanız. Ben kaçırdım. Görken bana söylemedin. seni kınıyorum gibi mesajlar atmayın Instagram'da. Açık açık söylüyorum. Şu an bir kupon paylaştım. Buna ulaşmak istiyorsanız da 30 saniyeni ayıracaksın. Çok basit. iddia.com'da kayıtlı bayini Uğur Böceği şans oyunları olarak değiştir. Ardından da 0540 300 çift 0 97. Bu numaraya mesaj göndermen yeterli. Bu numara bana ait değil. Sponsorumuzun, bayinin kurumsal WhatsApp numarası ve oradaki sosyal medyacı arkadaşlarımız da siz yazdığınız takdirde hızlı bir geri dönüşle benim canlı kuponumu tarafınıza iletmiş olacak. Bu hatırlatmayı da yapalım ve kısa bir reklam arasına gidelim. Birazdan geliyorum, mesajlarınızla geliyorum.
1: ...30-0097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
2: Reklam.
1: Türkiye'de sektörün tek ve en büyük promosyon ürünleri fuarı, fuar öncesi Promo Türk Derneği'nin desteklemiş olduğu 38. Promosyon Şov İstanbul, 30 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 3. Hol'de. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com.
3: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlendiğin ilk adresi
4: Milyoner. Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
2: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Radyo Spor.
1: 30-0097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.

Birlikteliğimize devam ediyoruz. Basketboldaki bir karşılaşma. Az önce aktarmıştım. Bahçeşehir-Fenerbahçe mücadelesinde ilk çeyreğin son ermesinde 2.56'lık bir süre kaldı. Bahçeşehir 21, Fenerbahçe 10. Şu an maça kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe olduğunu söyleyebilirim. Ama böyle maçlarda da ikinci ve üçüncü çeyreklerdeki performansıyla Fenerbahçe'nin maça ağırlık koyabileceğini düşünüyorum. Yani maç burada biter. Bahçeşehir çok iyi oynuyor. Fenerbahçe bugün kötü değil. Birazdan skor birbirine daha da yakın olacaktır iki taraf için. Benim düşüncem bu yönde. Kuponumda paylaşılmış. Sponsorumuza, orada çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ki bence başarılı olacak bir kupon. Ha, oran tatmin eder mi etmez mi, ona bir şey söyleyemem de ben gelme olasılığını yüksek gördüğüm maçlardan bir tanesiydi. Şöyle bakalım, belki gelmiştir bile ya.

Peki geldiğinde bana yazın o zaman. Buradaki arkadaşlarıma söylüyorum. Geldiğinde bana yazın lütfen. Şöyle telefona baktım da yani çok maç var. Bulamadım. Ne yalan söyleyeyim, bulamadım. Kanada'dan selamlar diyen dinleyicimiz, henüz uyanamadım. Daha yazacak bir şey aklıma gelmedi. Sağlığını, sıhhatini sormak istedim. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum. Her şey yolunda. Şanssızlıklarım var ya, bu son bir haftadan beri enteresan durumlar yaşıyorum. Mesela geçtiğimiz hafta Cuma günüydü değil mi? Evet, Cuma günü yayın sonrası ciddi bir kazadan döndüm. Hani ne var, nazar mı var üzerimde bilemiyorum da. Şimdi otobüsle gideceğim Zincirlikuyu'na. İETT ile ineceğim durağa geldim. Tam iniyorum, bir adım attım. Hızından dolayı göremeyeceğim şekilde hızlıca bir motor geçti. Yani ikinci adımımı atsaydım yüksek ihtimalle şu an sizlere seslenemiyor olurdum. Yani ciddi bir durumdu. Otobüs şoförü şok oldu ya, 5 dakika aracı sürmedi ondan sonra. Panik yaptı herkes böyle. Hani bir elim ayağım boşaldı. Böyle enteresan şanssızlıklar yaşıyorum. Belki de şanstır bak, değil mi? Verilmiş sadaka vardı belki de burada. Bana o motosikletlinin dokunmamış olması büyük bir şanstı. Buna benzer şeyler yaşıyorum son günlerde. Bakalım, evden çıkmıyorum artık ya. Yayın dışında evden dışarıya adımımı atmamaya gayret gösteriyorum. Korkuyorum yolda yürürken. Bütün şanssızlıklar beni buluyor canım. Kanada'ya da selamımı ileteyim. Hayatımda ender yaptığım şeylerden biri böyle. Yurt dışı, Kanada gibi ülkelere selam göndermek. Bak hoşuma gidiyor. Arkadaş ortamında da geçen gün Kanada'ya selam gönderdim ya. Ben de Moldova'ya gönderdim diyen arkadaşlarımıza böyle nispet yaparcasına Kanada'daki bu dinleyicimizi zaman zaman anıyorum. Teşekkür ediyorum kendisine. Uyanmıştır herhalde değil mi? Artık saat kaç olduysa orada bilemiyorum. Emre Belezoğlu'nun Alanyaspor başkanıyla arasının iyi olduğunu duydum demiş dinleyicimiz. Alanyaspor Emre Belezoğlu buluşması olur mu? Olursa çok iyi olur. Yani ne diyebilirim? Olursa iki taraf için de hayırlı olsun da şu an olmayan bir şey üzerinden acaba olur mu olmaz mı? Yani bunu pek değerlendirmenin sağlıklı olacağını sanmıyorum. Mesela Fatih Terim, Sayın Fatih Terim Galatasaray'ın başına geçer mi? Ya da kulüp başkanlığına adayını koyar mı? Milli takımın başına Okan Buruk gelir mi? Ya da Sergen Yalçın tekrardan bir takım çalıştırır mı? Yani araları çok iyi. Bunları konuşmak bir... Çünkü elimde bir veri yok, konuşamıyorum. Elimde veri olmadığı için de doğrulayabileceğim bir veri kaynak olmadığı için bunları konuşmanın, ya ben öyle düşünüyorum, gereksiz olduğuna kanaat getiriyorum. Ha sizler yazabilirsiniz tabii, olursa çok iyi olur demiş dinleyicim. Olmaz olur mu? Tabii ki olur. İkisi de iki taraf için de çok iyi olur. İlerleyen dönemde diyelim. İlerleyen dönemde. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Bilgisayarcı bir firmanın sahibi. Hayatında top oynamadı bildiğim kadarıyla ama Hoffenheim'i aldı ve başarısı ortada. Son 3 yılda Bundesliga'yı kazandı. Nazmi Onuk ben. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum dinleyicimize. Sizce bu kupon tutar mı? 8 maçlık kuponum demiş dinleyicimiz ama kuponuna bir bakalım. Öğrenci kuponu gibi. Yani bu kupon tutar mı? Zor gibi sevgili Mustafa Bey. Ha burada inancınızı zedelemek istemiyorum. İnanıyorsunuz belki. Sistem kuponu da çok zor ya. Baksana Valencia Forche-Leyda mücadelesi. Maç sonucu ve 184,5 sayı alt üst tercihinde bulunmuş. Alt demiş dinleyicimiz. Maç sonu 1 ve 184,5 alt. 1.70'lik oran. 38 dakika sonra da başlayacak o karşılaşma. Avusturya, Kosova, Avusturya alır demiş. Hadi Uğur Böceği'ne, kayıtlı bayisini daha doğru ifadeyle iddia.com'da Uğur Böceği'ni eklemeyenlere de güzel bir jest yapayım. Dinliyorsunuz o kadar. Yani Avusturya, Kosova karşılaşmasında ben iki takımın da gol atacağını düşünüyorum. Yani maç sonu bir olur mu? Olursa da Kosova kolay kolay teslim olmaz. Yani en azından minimum bir gol atar. 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol var bekliyorum ben. Avusturya, Kosova. Ha oyunu soğutmaya çalışan bir Kosova var. Öyle bir oyun felsefesi var. Doğru mu? Değil. Elinde daha iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Savunma yapmaktan öte hücumu da arada sırada düşünmesi gerekti. Ne kanaat getirdim ben bir önceki maçı izlediğimde. Avusturya, Kosova. Şimdi Avusturya erken bir gol bulursa bu maç 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol vara gidecektir. Sponsorumuz tarafından paylaştığım kuponlardan biri. Hadi
kaydını tamamlamayan ama bana şu an kulak veren bayi severlere de böyle bir tahminde bulunmuş olayım. Güzel de bir oranı var. Yani 2'nin üzerinde tek maçlık bir oranı var. Şansınızı deneyebilirsiniz. Dinleyicimizin maçlarına şöyle hızlı hızlı bakalım. Çünkü çok maç var ya. Ben bunları okursam yayın biter. Danimarka Galler maç sonu 1 ve 1.5 gol üstü. Eibar Las Palmas karşılıklı gol var. Almanya Yunanistan kaleci en az 6 kurtarış yapar demiş. Norveç Portekiz karşılıklı gol var. Oviedo Sporting Gijon karşılıklı gol var. Bolivya Paraguay 2.5 gol üstü. Yani enteresan kuponlardan biri. Sistem 6-7-8 oynamış dinleyicimiz. Sistemdeki bir kuponu yani tutar mı? Zor. Zor gibi gözüküyor. Ha, ideal maçları bir araya getirmişsiniz de arada patlak veren maçlar oluyor illaki. Hepsinin tutma olasılığı biraz düşük. Yine de size bol şans dileyelim ya. Bol şans dileyelim peki. Umarım gelir. Umarım gelir ve geldi yazarsınız. Türk futbolunda değişmeyen temel iki problem. Berbat zeminler, katılıyorum. Altyapılarda torpil diyor dinleyicim. Bilmiyorum. Ya, bilmediğim bir konu hakkında yorum yapamıyorum ama zeminlerin berbat olduğunu evet görüyoruz zaten. Bunu konuşmaya bile gerek yok. Sevgiler, saygılar, Manisa'dan Yenal. Bu mesajı gönderen dinleyicim. Görkem, bazı bahis yorumcuları Fransa 2 gol atar, 3 gol atar diyordu. Yani normali buydu ama ya. Hani normali buydu. Evet, Fransa'nın bize 2 tane gol atması gayet normal. Biz oynadığımız

0: biraz daha önceki maçları da göz önüne aldığımızda Fransa'nın bize 2 gol atması ya da 3 gol atması sürpriz değildi. Hani o yüzden ben kim söyledi bilmiyorum da bazı bahis yorumcuları söylemiş dinleyicimizin yazısına baktığımda. Yani haklılar, haklılar. Ama ne oldu? Fransa bir tane golü zar zor attı diyor. Ben hazırlık maçı havasında oynandığını düşünüyorum bu Uluslar Ligi'nin. Ve kimse yanlış anlamayacaksa da gereksiz olduğunu düşünüyorum. Yani A grubunu mesela A, B, C, D grupları var ya. Yani D'deki bir takım C'ye yükselebiliyor. C'deki B'ye yükselebiliyor. Bizim yaptığımız gibi daha önce yani küme düşme ya da bir üst lige çıkma gibi durum. Yani A ligini şimdi kazandı milli takım. Ne olacak? Yani ne kazanacak? Eline ne geçecek? Yani kupa mı veriyorlar? Dünya kupasını mı kazanıyorsun? Ve takımlar da yedek ağırlıklı kadrolarla çıkıyor. Milyarlık kadroları olan, oyuncu değerleri olan takım bunlar. Şimdi düşünsenize Fransa'dan bir oyuncu, ilk 11 oyuncusu, çok önemli bir oyuncu Mbappe sakatlanıyor, ayağı kırılıyor. Nerede kırılıyor? Uluslar Ligi mücadelesinde. Yani çok gereksiz ve riskli bir turnuva olduğunu düşünüyorum. Oyuncuların daha fazla yorulması için yapılan bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Ha, ona rağmen ben bir lig takım maçlarını tabii ki takip ediyorum. Yani hayatım spor maçlarını izlemekle geçtiği için benim için iyi, sorun değil. Ha, futbolcu sağlığı açısından düşündüğümüzde de pek hoş karşılamıyorum bu durumu. Ha, bir tane oyuncu sakatlandı Allah korusun ne olacak? Ha, bu milli takımda da olabilir. Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kenan ya da Uğurcan, kim olabilir? Arda Güler. Ha, bu oyunculardan biri sezonu kapatıyor Allah korusun diyorum. Bak tekrar tekrar örneklemek için söylüyorum. Ne olacak? Uluslar Ligi. Kazandın, kaybettin. Kupa mı verdiler sana? Hazırlık turnuvası olarak gördüğüm için de öyle milli takım kazandı kaybetti. Yani sonuç beni tabii ki kazandığımızda mutlu ediyor ama sahadaki mücadeleyi görmek daha fazla mutlu ediyor. Çünkü finalde kazanacağımız pek fazla bir şey olmadığını biliyorum. Bu karşılaşmaları kazansak da hani elimize pek fazla bir şey geçmeyecek ya da kaybettiğimizde de üzüleceğimiz bir durum yaşanmayacak. O yüzden skordan ziyade oynanılan futbol, gençlerimizin daha fazla süre alması gereken karşılaşmalar olarak yorumlayabilirim. Nereden nereye geldik? Bugün konuşasım var. Dün konuşamadım ya bütün gün. Hep içimde kaldı bunlar. Kendi kendime bütün gün bunları konuştum. Milli takım 3 tane net gol kaçırdı. Bence bizim milli takımda bir ışık var ama forvet yok. Evet. Pazartesi günü oynanacak Türkiye-İtalya maçı ne olur demiş. Biz İtalya'yı yeneriz. İtalya'yı yeneriz bak onu söyleyeyim. Ha bu karşılaşma gibi Fransa maçı gibi oynarsak yeneriz. Yeneriz hatta rahat yeneriz bak. İki farklı yeneriz diyorum İtalya'yı. İtalya bir toparlanma sürecinde, bir değişim sürecinde. Mancini geldi takımın başına. İzledik, bir önceki karşılaşmayı izledik. Mağlup oldukları maçı izledik. Yok, İtalya eski İtalya değil. Dünya Kupası'na uzun zamandır katılamayan bir takım. Niye katılamadığını anlayacaksınız. O maçı izlediğinizde, pazartesi günkü maçı izlediğinizde. Hani İtalya'yı yenmek için çok iyi olmamıza gerek yok. Fransa maçının %70'ini oynasak kazanırız biz. Rahat iki farklı kazanırız hatta öyle söyleyeyim. İtalya'nın sadece adı kalmış. Yani baktığımızda. Tabii önemli isimleri, teknik kapasitesi yüksek oyuncuları var da bireysel yeteneklerle bir yere kadar gelebiliyorlar. Mancini belki de bunu değiştirmeye çalışıyor. Bu da bir süreç olacaktır. Hemen olmayacak. Elinde sihirli değnek yok Mancini'nin. Ben karşılaşmayı kazanacağımızı düşünüyorum. Böyle oynarsak. İyi yayınlar Görkem Bey. Uğur böceği ile ilgili bilgileri tekrar verebilir misiniz demiş. İlhami İstanbul. Bilmiyorum. Hala dinliyorsanız veririm. Dinleyicimize öyle söyleyeyim. Dinliyorsanız sevgili İlhami Bey bilgileri tekrardan aktaracağım sizlere. Şöyle bakalım. Allah korumuş, geçmiş olsun kardeşim demiş dinleyicimiz. Ya öyle oldu ama hayat bu ya. Ne zaman nerede ne çıkacağı belli olmuyor ki. Hayat sürprizlerle dolu. Yani yarının garantisi yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Hani aldığımız nefese şükretmemiz gerekiyor. Ya gerçekten iş böyle. Ve biz ne yapıyoruz? Bu bayrak altında mücadele eden takımlarımıza bazılarına düşman gözüyle bakıyoruz. Ya yolda atıyorum ya Taksim'de Fenerbahçeli biri dolaşamaz mı abi? Beşiktaş çarşıda Fenerbahçeli Galatasaraylı biri gezemez mi? Hayırdır abi? Hani orası bizim mekanımız. Ya neresi senin mekanın? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşıyoruz ya. Orası bizim. Orada kimse Beşiktaş forması dışında gezemez. Gezebilir abi. Kusura bakma. Taksim'de de her takım taraftarı gezebilir. Kadıköy'de de her takım formalı insan gezebilir. Yok öyle bir dünya. Bu ülke bizim hepimizin. Ve o formaların sahipleri de milli takımlarımız. Ve onun üzerine giyenler de bizim evlatlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz, dostlarımız. Bunu da unutmayın. Hani hayatta neler neler var. Ya bizim yıllardır çözemediğimiz tek sorun. Diğerlerini çözeriz bir şekilde. Yayın gelir ve onlar çözülür. Kötü futbol iyi futbola döner. Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Olur olur merak etmeyin. Galatasaray Avrupa'da başarılı olamıyor. Ya olur, elbet bir gün olur. Olmasa da dünyanın sonu değil ama ya biz takımlara, taraftarlara, rakip takım taraftarlarına düşman gözüyle bakmaktan kurtulmamız lazım. Bir an önce kurtulalım şundan. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Yarına olmayan bir dünya, garantisi olmayan bir dünyada yani bunları yaşamak çok çirkince, çok çirkince. Ya benim görüşüm bu. Katılırsın, katılmazsın tabii ki. Yani bu da ayrı bir konu da. Her şeyden önce ne diyoruz? Saygı. Saygı. Benim için vazgeçilmezlerimden biri. Saygıdır abi. Ne olursan ol, ne iş yaparsan yap. Saygılı mısın, değil misin? Yani saygısız bir insansan en tepede ol. Ya hiç umurumda olmaz. Öyle söyleyeyim. İnsanları işine göre falan yargılamak da çok, son derece yanlış. Yine bana göre. Şöyle bakalım skorlarımıza, kısa bir araya gideceğim. Mallorca Almeyra karşılaşmasında 54. dakika. Almeyra deplasmanda 1-0 önde Mallorca karşısında. Burada ben Mallorca'nın bir gol atacağını düşünüyorum. Birazdan bir kupon daha paylaşacağız. Şu anki kuponumu görmek istiyorsanız, dediğim gibi o dinleyicim de buradaymış herhalde. Az önce bilgileri verir misin diyen dinleyicim. Şöyle söyleyeyim. iddia.com'a giriyorsun, sağ üst köşede adının soyadının baş harflerinin yer aldığı bir daire var. Oraya tıklıyorsun, seçenekler gelecek karşına. Kayıtlı bayim bölümüne giriyorsun, kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. İl seç, ilçe seç gibi seçeneklerin olduğu sayfaya yönlendirecek seni. Orada da aynı sayfada bir büyüteç var sağ köşede. Gördün mü? Büyütece basıyorsun. Ardından arama çubuğu karşına geliyor. 30-0-97. Bunu birleşik olarak yazıyorsun. 30-0-97. Yazıyorsun ve enter'a basıyorsun. Aşağıda göreceksin Bursa'daki bayim. Uğur Böceği Şans Oyunları bayisi. Kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. Bu kadar. 20-25 saniyeni alıyor. Sonrasında da 0540-300-97 bu numaraya da mesaj gönderiyorsun. Sponsorumuzun, o bayinin resmi WhatsApp numarası ve o numara üzerinden benim kuponlarım her gün size ulaşıyor. Her dakika ulaşıyor. Canlı maçlarım meşhurdur. Bak, gir bak. Birazdan bir kupon daha paylaşacağım. Şu an hali hazırda bir canlı kuponumuz var. Onu da görebilirsiniz. Peki, yapmanız gereken işlem buydu. Aklınıza bir soru kalır, kaçırdım numarayı yazamadım diyorsanız saygı duyuyorum. Instagram'da Görkem Tezer Instagram adresimdir. Oradan da bana mesaj gönderebilir dinleyicilerim. Ben cevap vermeye çalışıyorum gördükçe, tabii müsait oldukça, bunu da hatırlatalım. Ara mı? Peki, kısa bir aramız varmış, reklam arasına gidiyorum. Yaklaşık bir dakika sonra tekrardan karşınızda olacağım. Sizler de bu süre içerisinde mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Az önce konuştuğumuz konularla alakalı görüşlerinizi bekliyorum. Ha, onun dışında da iddia anlamında güvendiğiniz maçlar varsa, bu akşamın öne çıkan karşılaşmalarında sizin aklınıza yatan, bak abi bu maç kesin gelir diye düşünüyorum dediğiniz o karşılaşmaları da yine bana WhatsApp üzerinden iletebilir dinleyicilerim. Peki, kısa bir reklam arası, sonrasında yine buradayım.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
2: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım.net, Sigortam.net.
4: Radyo Spor.
5: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
6: Sporda eğlendiğin
4: ilk adresi
6: Milyoner.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
4: Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.

birlikteliğimize devam ediyoruz. Benim az önce paylaştığım kuponla bu arada canlı karşılaşmamız başarılı oldu. 3.5 gol üstü demiştim. Şu an 77. dakika düzelteyim. 4-0'a gelen bir karşılaşma. Haydunanas 4, Egri 0. Ben burada 2-0'lık devam eden karşılaşmanın ikinci yarısında 3.5 gol üstünü önermiştim. Kazananları tebrik ediyorum. İlerleyen dakikalarda bu paylaşımları yapmaya devam edeceğim. Canlıdaki maçlarıma güveniyorum ya. Çünkü takip etmediğim bir takımı önermiyorum. Mutlaka o takımı analiz etmişimdir ve buna dayanarak sizlere ulaştırıyorum o tercihleri. Ki bu yüzden %80 ortalamasına sahibim. Hatta %80'i bile geçmiş olabilir. Son günlerde hani 5 kupon yapıyorsam 4'ü başarılı oluyor. Yani %80'in de üzerinde son dönemdeki performansımız, aman aman diyelim. Yani böyle anlatıyoruz da nazar falan değmesin şimdi. Değer falan. Hemen basketbola bakalım. Fenerbahçe için işler pek yolunda gitmiyor. Bahçeşehir-Fenerbahçe mücadelesinde 43-27'lik Bahçeşehir'in üstünlüğü devam ediyor. Sevgili Radyospor dinleyicileri, şöyle bir bakayım. Karşılaşmada öne çıkan istatistiklere bakmaya çalışıyorum bir yandan da sayfam yine dondu. Kapatalım, tekrar açalım. Evet, onu kapatalım. Birçok sekmeyi açınca tabii ki o sayfada dondu herhalde ya da yanıt vermiyor, bilmiyorum. İkinci çeyrek skoru 15-11 Bahçeşehir lehine. İlk çeyrekte de 28-16 yine Bahçeşehir önde olan taraftı. Şu anki skorumuz Bahçeşehir 43, Fenerbahçe Tarifin 27. Hani 16 sayılık bir fark ama Fenerbahçe dönebilir mi? Dönebilir. Yani buradan dönebilir. Neler neler ne maçlarda geri dönüşleri gördük biz Fenerbahçe Tarifin cephesinde. Ha, Euroleague yorgunluğu da olabilir. Tabii ki buna da bir sebep olabilir. 43-27. Ha, Bahçeşehir'in de kötü bir kadrosu yok. Ben beğeniyorum. Özellikle Isiaka, Mike çok beğeniyorum. Williams vardı. Bahçeşehir'de oynayan bir oyuncu daha vardı. Kim? Kenan Sipahi zaten hepimiz biliyoruz. Furkan Haltalı, Alexa Avramovic, önemli isimleri var. Yani kağıt üzerine baktığımızda ben genç ve tecrübeli bir kadrosunun olduğunu düşünüyorum. Bahçeşehir'i öyle mağlup etmek çok kolay olmaz. Yani bu sene Efes gelir, Beşiktaş, her takım çok rahat yener diyemiyorum Bahçeşehir'i. Ha, basketbolu takip edenler de bunun farkındadır zaten.

0: Şöyle devam edelim mesajlarla. Mesajları eriteyim. Güven, saygı, sevgi demiş. Dinleyiciniz adı var. Lütfen okur musunuz? Ha evet. Dinleyicimizin adını okumadım. Derfin Yunus Dane. Doğru. Ha, adını okumayacağım bu dinleyicimizin bundan sonra. Bakalım böyle yazacak mı? Ya mesajımı okudu ama adımı söylemedi ya. Bir daha da yazmayı düşünmüyorum. Böyle bir tepki vermez canım. Daha önceki radyolarımda da beni dinliyordu kendisi değil mi? Peki hatırlıyorum kendisini. Selamlarımı ileteyim ve teşekkür edeyim mesajından dolayı. Erdal Bey ne diyor? Galatasaray yönetimlerinin hiçbir hocaya yapmadığını Okan Hoca'ya yaptı. Okan Hoca'nın elinde çok pahalı ve çok değerli bir kadro var. Ama Avrupa'da hiç başarısı yok. Ya Galatasaray tarihinde Avrupa'da başarılı olmadı diye bir teknik direktör eleştirilir mi ya? Tamam Galatasaray'ın amacı belki Avrupa'da başarıdır da yani bu kadro diyorsunuz. Evet yönetimin Okan buraya yaptığını hiçbir başkan başka teknik direktöre yapmamış olabilir. Çünkü bu takımın çok eksiği var. Aşırı eksiği var bu takımın. Yedek kulübesinde İlkay niye oynuyor mesela? Niye para veriliyor İlkay'a? Yani kusura bakmayın eleştiririm. Eleştiririm saygı çerçevesi içerisinde. Çünkü oraya benim abim, kardeşim, eşim, dostum Galatasaray'a para veriyordur cebinden. Ben seni düşünmek zorundayım. Senin cebinden verdiğin paranın karşılığında kusura bakma yorumluyorum. Yorumlama hakkımı da eleştirme hakkımı da burada buluyorum kendime. Sen para veriyorsun. Hani İlkay'ın maaşını bile çıkartmıyorsun. İlkay niye duruyor? Yedek kulübesinde oturmak için mi alındı? Hiçbir kritik maçta oynamıyor. Yani bu sene süre aldı mı İlkay? Ben hatırlamıyorum ya. Hatırlayan bir dinleyicimiz yazabilir mi? Hani İlkay gibi çok oyuncu var. Ugaçuku, Leroy. Ya bu oyuncular niye var? Leslie. İsmi daha kolay okunabiliyor. Hani öyle söyleyeyim. Leslie niye var mesela? 85. dakikadan sonra oyuna girmesi için mi kiralandı? Ya da oyunda henüz hiç göremediğimiz bir oyuncu daha var. Adı aklıma gelmedi şu an. Siyahi bir oyuncu. O oyuncuya niye kiralama bedeli ödendi? Niye yüklü bir para ödendi? Deniz 10 milyon euroluk bonservisle geldi. Süre alıyor mu? Aldığında değerlendiriyor mu? Osimhen'in %5 katkısını vermiyor. Kusura bakmayın. Yani ezbere mi transferler yapılıyor? Savunmada oyuncu yok diyorum. Ve Okan Buruk transferleri yaparken bu noktaya transfer yapıyor. Galatasaray kiralık kadrosuna katıyor. Madem güveniyorsun, istiyorsun yönetimden böyle bir oyuncu transferi geliyor. Geldiğinde niye oynatmıyorsun hocam? Diye sorarlar insana. Sorarlar. Hataları var. Hataları tabii ki var. Okan Buruk. Ben yoksa Galatasaray'da Okan Buruk'un çok başarılı olduğunu düşünen biriyim. Bunu konu açıldığında her zaman her yerde söylüyorum. Yahu son 4 yılın şampiyonu olan bir teknik direktör nasıl başarısız oluyor? Ne yapması lazım? Avrupa'da başarı başarı. Şampiyonlar Ligi'ni mi alacak abi? Onu mu alması gerekiyor? Bizim ligimizde Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi kulvarında ciddi farklar var. Bir kere onu görelim. Ya bizim bir Türk takımımız Avrupa'da başarılı olma ihtimali çok düşük. Bizim sistemimiz yok. Ve Avrupa'daki bir takımdan yaptığımız oyuncu transferi. Ya o takımda oynamıyor. Biz onların oynatmadığı oyuncuyu yıldız diye alıyoruz. Basın da tabii bunu şişiriyor. Hiç kusura bakmayın. Taraftarlar zaten gaza geliyor. Dünya yıldızlarını aldık, dünya takımı olduk. Ya olmadın işte, olmadın. Avrupa'da hiçbir takımın talip olmayacağı eski yıldızı aldın sen. Parlarsa sen de eski günlerine dönerse yıldızdır. Avrupa'daki önemli takımların transfer etmek istemediği oyuncuları sen yıldız diye alıyorsun. Ha, sana göre yıldız. Senin yarıştığın takımların yedek kadrosunda bile yer almıyor o oyuncular. Almıyor. İyi bir teklif geldiğinde satılıyor hemen. Satıyorlar. Sen onlarla Şampiyonlar Ligi'nde yarı final hayali kuruyorsun. Yani kendini kandırırsın. Bunun hayalini kuran kim varsa kendisini kandırır. Galatasaray eskiden ne başarılar yakaladı. Fenerbahçe de yakaladı. O zaman dönem oyunculara bir bakın. Yerli oyunculara bir bakın. İsimlere bakın. Altyapıya önem verildiği günler. Ya da tesadüf, şans bilmiyorum milyonda bir olacak. O kadar oyuncunun aynı anda bir takıma gelmesi. Genç oyuncuların takıma gelmesi. Ve milli oyuncular olacak, yani kaliteli oyuncular olacak. Sadece Galatasaray'da değil ki. Beşiktaş'ın zamanına bakın eski yıllarında. Ne yerli oyuncular vardı. Metin Ali Feyyaz'ın dışında birçok oyuncusu vardı. Kalecisinde de sorun yaşamıyordu. Hücumda da sorun yaşamıyordu bu takımlar. Oyuncu çıkarma konusunda. Trabzonspor'da ne yerli oyuncular vardı. Ha şimdi bakalım var mı? Ha, Trabzonsporlu ya da Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı bir taraftar çıkıp diyebilir mi? Ya bizde şu oyuncular var, bizim altyapımızdan çıktı. diyemez, yurt dışından transfer ettiği yıldız oyuncuların adını söylerler. Bizde şu var, Osimhen'i olan kazanır. Bizde Trossard var. Yok bizde şu var, Lukaku var, o var, bu var. Para vererek oluşturduğun kadroların yanı sıra sen kendi bünyenden oyuncu çıkartmazsan başarı gelmez. Ve senin sistemin o sene başarı gelsin de ne oluyorsa olsun. Oluyorsa olmuyor işte. Öyle başarı ileriye dönük gelmiyor. Avrupa'da senin beğenmediğin, ya biz bunlara 5 atarız dediğin takımlar var ya, Slavia Prag kim ya, biz onlara 3 deriz deplasmanda içeride, hiç fark etmiyor dediğin takımlarda sende olmayan kültür var. Futbol kültürü var. Adamların kadrosunun yaş ortalamasına bak. Ve koşuyorlar, mücadele ediyorlar. Başarıya açlar. Başarı gelse bile altyapıdan hemen bir oyuncu daha çıkartıyorlar. Bir sistemi var o takımların. O yüzden Galatasaray şu takıma nasıl yenildi Avrupa'da, ya da Fenerbahçe, Beşiktaş nasıl yenildi oluyor. 400 milyon euroluk takım bu takıma yenilir mi? Yenilir abi, yenilir. Senin sistemin yok çünkü. O yüzden yeniliyor. Bunu anlatamadım. Hayatım boyunca bunu savunuyorum, bunu söylüyorum ama biz dışarıdan şu an Messi, Ronaldo'yu takımlarımıza getirdiğimizde dünyanın en iyi takımı olduk havasına giriyoruz. Yani taraftar olarak hepimiz öyleyiz maalesef. Yani bu kafalarla da başarı gelir mi? Zor. Zor. Yani umarım gelir, ben utanırım. Yani bir takımımız gitsin UEFA'da, Avrupa Ligi'nde final oynasın. Yani isterim tabii ki, gurur duyarım canım. Gurur duyarım. Ama yarıştığımız takımların da lig kalitesi, onların orada oynadığı temposu çok farklı. Çok farklı. Neyse, birazdan tekrardan mesajlarınıza döneceğim ama şöyle bir skorlarıma bakayım. Basketbolla devam edeceğim. 49-38 ikinci çeyreğin son ermesine 1.24'lük bir süre var. Bahçeşehir 49, Fenerbahçe Tarfin 38. Fenerbahçe gelmeye başladı. Aradaki farkı 11'e indirmiş, sarı lacivertliler. Hani öyle kolay kolay teslim olmaz canım. Hatta maçı da kazanabilir buradan. Kesin kaybeder diyemezsin. 20 sayılık fark oluşsa bile Bahçeşehir iyi bir takım olsa da Fenerbahçe bambaşka seviyede bir takım. Yani öyle kolay değil Fenerbahçe'nin mağlup olması. Merhabalar, iyi yayınlar. Önder Tabanlı Ankara'dan yazıyorum demiş. Peki, teşekkür ederim. Abi iyi yayınlar, kuponlarına birazdan bakacağım demiş. Şu an arabadayım, kayıt olamadım ama birazdan olurum. Peki, yani size bağlı, isterseniz olun isterseniz olmayın canım, zorlamıyorum. Abi, benim kuponlarıma ulaşmak için kayıtlı bayinizi Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştirmeniz gerekiyor. Mallorca 0 Almeyra 1, İspanya 2. Ligi 69. dakika. Camacho Florgade mücadelesi, bir gol çıkar mı? Sevgili İbrahim, şu an 84. dakikadayız. Portekiz Kupası. Yani zor gibi, zaman zaman bakmaya çalışıyorum karşılaşmaya. Yani tempo bir artıyor, bir düşüyor. 84 dakika geride kalmış. Hani kalan 6 dakika normal sürede, hadi uzatmayla 10 dakika. Hani ikinci tur mücadelesi, risk alırlar mı son dakikalarda? Zor. Yani Camacho biraz daha ön alanda gözükmeye başlasa da Florgrade takımı, konuk ekibinde ciddi kontratakları var. Hani bundan 3-4 dakika önce net bir pozisyon yakaladı konuk ekip Florgrade. Hani gelir diyemem ama tempo şu an yüksek. Yani 84 dakika geride kaldı. 85'e girdik. Tempo yüksek. Umarım gelir. Yani gelme olasılığı var. Hani yok diyemem. Yok diyemem. Florgrade takımı da az önce tehlikeli bir atak geliştirmişti. Yani hücum konusunda Camacho'ya göre daha iyi bir takım. Onu söyleyeyim en azından şu an gördüğüm tablo. Portekiz Kupası ikinci tur mücadelesi. 0-0 devam ediyor. 85. dakikadayız. Mallorca 0 Almeyra 1. Burada da 70. dakikaya girdik. Şinnik 0 Khabarovski 0. Rusya karşılaşması, Rusya Ligi'nden bir mücadele. Burada da henüz gol çıkmamış. Peki, son mesajlarınızı alacağım. Birazdan vedamı gerçekleştireceğim. Artık az bir sürem kaldı. Şu ana kadar mesaj göndermeyen dinleyicilerimizin mesajları önceliklidir. Diğer dostlarım kusura bakmasın. Mesaj gönderen dinleyicilerimizin mesajları önceliklidir. Çünkü dinliyorsun ve mesaj göndermiyorsun. Tabii ki ben onun mesajlarını ilk okurum. Onu da ifade etmiş olayım. Anadolu Efes Beşiktaş mücadelesi ne olur demiş. Beşiktaş Valencia maçında kötü bir oyun da yoktu. Taraftarın da desteği vardı. Yani kazandı dediğimiz maçı, ilk başta kaybetti dediğimiz maç, son çeyreğe gerilirken çift hanelere çıkan bir fark, Valencia öndeydi, hani kaybettik olmadı dediğimiz maçı aldı Beşiktaş, farkı kapatıp 5 sayı öne geçti son çeyreğin ortalarında. Yani buradan da vermez dedik Beşiktaş. Son hücumu da iyi değerlendiremediğimizi düşünüyorum. Yani 94-92 diye yanılmıyorsam. Yani sen 2 sayı geridesin. Son hücum sende hani hiç paslaşma yok. Bireysel yeteneklerle 3 sayılık deneme geldi. Yani çembere gir, basket faul alırsın ya da basket bulursun. Hani bunları da bulamadın, en azından faul alırsın, çembere bir atak geliştirirsen. Hiç onu da denemedi Beşiktaşlı oyuncular. Yani direkt 3 sayımı atayım, bu maçı da kazanayım havasında atılan bir üçlüktü ve sürenin de sonuna gelinmişti. Yani iyi de savunma yaptı, çemberini iyi savundu Valencia o son topta, ki maç geneli yapamadığını son bir dakikada yapmış oldu. Biz tabii ki seçimimizde hatalı olduğumuzu ben düşünüyorum. Anadolu Efes Beşiktaş mücadelesine dönecek olursak, Anadolu Efes iyi bir başlangıç yaptığını ben düşünüyorum. Barcelona'ya kaybetti tabii, kaybetti ama hakem hataları var. Orada hakem katletti maçı. Daha kibar nasıl söylerim bilmiyorum. Hakem katletti. Çok net faulleri vermedi. Çok net pozisyonlarda takdir hakkını Barcelona'dan kullandı. Hakemin bir taraftan alıp bir tarafa verdiği karşılaşmalardan biri diye düşünüyorum. Beşiktaş'ta yine benzer şekilde 13 yılın ardından iyi mücadele ettiği Valencia'ya mağlup olmuştu. Son dakikada teslim oldu Valencia'ya. Yani Efes rakibine oranla daha geniş bir kadroya sahip gözüküyor şu an listeye baktığımızda. Efes'in bu maça da ben hızlı bir başlangıcını bekliyorum ya. İlk yarı sonucu ne diyebiliriz, şöyle bir oranlara bakıyorum. Ezbere yorum yapmak istemiyorum. Efes maçın net favorisi, iddia bazında da net favorisi. Maçı kazanıra verilen oran beni tatmin etmiyor. Burada ilk yarıyı önde kapatır ya da ilk çeyreği Anadolu Efes kazanır tercihleri ön plana çıkıyor. Oranlar da beni tatmin ediyor. Ha, maçı kim kazanır diyorsanız da ben Anadolu Efes'i galibiyete yakın görüyorum. Ha, daha iyi bir kadrosu var. O geçtiğimiz sezonlardaki Anadolu Efes gibi sezon olmayacak. Öyle bir beklentiniz olmasın. Anadolu Efes iyi transferler yaptığını ben düşünüyorum. Koçunun da iyi olduğunu düşünüyorum. Lasso, Euroleague seviyesindeki en belki de tecrübeli antrenörlerden biri Obradovic'le birlikte. Yani iyi bir takım olma yolunda ilerliyor Anadolu Efes. Barça karşısında da iyi sinyaller vermişti. Görkem abi iyi yayınlar olsun. Çok güzel konulara değindin abi. Galatasaray o kadar para transfere veriyor, Avrupa'da ilerlediği yerlere neredeyse hiç harcama yapmayan Bodø Glimt veya Kopenhag'da o kadar bir yere, o kadar yerlere gelebiliyor. İstanbul'dan Hasan. Dilim dönmediyse de benden kaynaklı. Kusura bakma sevgili Hasan. Yoksa sen normal düzgün yazmışsın. Eline sağlık bu düşünceleri bana aktardığın için. Yani gerçek bu. Üzülüyoruz bir de finalde. Diyoruz ki biz bu takıma nasıl elendik? Kopenhag'a nasıl yenilirsin ya? Sen 300-400 milyon euroluk takımsın. Okan Buruk istifa ya da İsmail Hoca istifa, yönetim istifa. Ya sen yurt dışından transfer ettiğin oyuncularla takımın yarısından çoğunu yeni oyunculardan oluşturuyorsan Avrupa'da başarı zor. Yani zor. Süper Lig'de olursun, başarılı olursun ama Avrupa'da zor. Sistemin yok bir kere. Hangi takımımızın bir sistemi var? Yani kusura bakmayın, gerçek bunlar. Üzülerek söylüyorum ve bütün takımlarımız için söylüyorum. Burada Galatasaray, Fener'i, Beşiktaş'ı, Trabzon'u yok. Süper Ligimizin kalitesi belli. Zeminlerimizin kalitesi belli. Bu kadar sakatlık niye oluyor? Olur tabii. Milyon dolarlık oyuncular alıyorsunuz, böyle zeminlerde maç oynanıyor. Yani ilginç. Çok kötü zeminlerimiz var. Buna bir an önce önlem alınması gerekiyor. Tüm saha zeminlerinin incelenmesi. Ya gerekirse bu zeminde maç oynayamazsın kardeşim. Böyle bir yanıt alması gerekiyor artık. TFF'den olur, başka bir yerden olur. Bizim ülkemizdeki en büyük sıkıntılardan biri de saha zeminleri. O kadar yatırım yapıyorsun, transferlere para harcıyorsun ama zeminlere 1 milyon 2 milyon euro harcamıyorsun. Bu da ilginç. Buna da şaşırıyorum. Yakışmıyor. Yakışmıyor. Bodø Glimt dediğimiz takımın sahasına bakın. Tribünleri belki bu kadar yüklü, yüksek kapasitede değil. Ama saha zemini çok güzel. Bodø Glimt olsun, Lillestrøm olsun. Kuzey ülkeleri bu arada. Hani sürekli bir yağış alan ülkelerden bahsediyoruz. Buna rağmen muhteşem bir zemine sahip bu takımlar. Ya biz Kışı görmüyoruz neredeyse. Kar yok. İstanbul'da kar yağışı yok ama İstanbul takımlarındaki saha zeminlerine bakın. Enteresan, ilginç. Ya bu zeminlere 70-80 milyon euroluk oyuncu oynuyor. Ya Galatasaray'da Osimhen. Sonra sakatlanıyor. Ya sakatlanır. Ha, Ramspark'ta sakatlanmadı belki Osimhen. Ama sakatlanmadığı için sakatlanmayacağı anlamına gelmiyor. Saha zeminleri kötü abi. Kötü. 2-2 daha 4. Şöyle bir bakalım, son mesajları alıyorum demiştim. Görkem, ağzına sağlık. Alt yapısı ne demiş? Seninle aynı fikirdeyim. Konularında, bu konularda seninle aynı fikirdeyim. Bizde futbol kültürü yok ve futbol aklı yok. Ya ben futbol aklının çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Hani kulüp yöneticilerinde. Onun işi kulübü idare etmektir. Kulübü yönetebilmektir adı üzerinde. Ama sportif direktörün, yani yöneticilerinin futbolla alakalı verdiğin görevleri sonuna kadar hak ediyor olması lazım. Hani onu da söyleyeyim. Yoksa kulüp başkanı futboldan anlıyor, anlamıyor. Hani buna bir yorum yapamam. Anlaması da gerekmiyor. Bir dinleyicim mesaj gönderip mesajını geri almış. Sevgili Ersin Bey, bilmiyorum ne yazdınız. Buradan WhatsApp'a sesleniyorum. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen mesajı siliyorsa bir kişi, bunu bana bildirme. Ondan sonra bütün gün onu düşünüyorum. Bu mesaj silindi. Acaba ne yazdı? Efes maçına 4 çeyreğin hepsini Efes kazanır bahsine ne dersin? Ya son çeyreklerdeki performans düşüklüğü olabilir. Ha, deneyebilirsiniz tabii ki, olabilir. 4 çeyreği Efes'in kazanma ihtimali de yüksek. Onu deneyebilirsiniz de. Şimdi 10 sayı önde olur Anadolu Efes son çeyreğe girilirken ve son çeyrek son bölümde de genç oyuncuları alır. Yani 3 sayı daha az bitsin maç. Çok önemli değil. Hani o açıdan da 4 çeyreği alırı biraz riskli görüyorum. Ben kuponlarımda pek yer vermiyorum öyle seçeneklere diyorum ve kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız da son kez hatırlatıyorum. iddia.com'da kayıtlı bayinizi Uğur Böceği Şans Oyunları bayisi olarak değiştiriyorsunuz. Yapmanız gereken işlem bu kadar. Devamında da 0540 300 0097, bu numaraya WhatsApp'tan mesaj atıyorsun. Yayından geliyorum. Kuponları acil gönderin deyin de orada çalışan arkadaşlarımızın bir eli ayağına dolansın ya. Dolansın. Birazdan yoracağım kendilerini. Arka arkaya o kadar güzel maçlarım var ki. Hepsini göreceksiniz ilerleyen dakikalarda. Bu akşam güzel karşılaşmaları buluşturacağım sizlerle. Instagram'da da soru ve görüşleriniz için Görkem Tezer hesabına mesaj gönderebilirsiniz. Takip isteğinizi alabilirim. Tabii ki takip etmeyen dinleyicilerim de var. Mesaj gönderiyorlar. Takip etmeden mesaj göndermeyin. Radyo Spor'u da sosyal mecralardan yine takip etmenizi şiddetle öneriyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Keyifli bir iki saati geride bıraktığımı düşünüyorum. Umarım aynı keyfi sizler de almışsınızdır. Sürçülisan ettiysem de hepinizden özür diliyorum. Kalbini kırdığım biri varsa düşüncemden dolayı, kırılan biri varsa da lütfen kusuruma bakmasın. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: +30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi.
2: Reklam. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi. Radyo Spor.
3: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlenmenin
2: kadresi Milyoner. Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
6: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
7: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
8: Darılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
9: Radyo Spor'u dinliyorum.
8: çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
9: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
10: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
11: Merhaba.
10: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
11: Merhabalar abi. Merhaba.
10: Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
10: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
12: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
13: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
1: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
13: Hep böyle bir camia için o başkan onu o başkan istemiyor. Bu başkan hoca istemiyor.
1: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
14: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
15: Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı. 11 numaralı National Hero 6-7 boy gecikmeli başlayabildi koşuya. Değerli izleyenler, ilk metrelerde liderliği alan isim 15 numaralı Give Me A Second isimli tay oldu. 2 boy gerisine 3 numaralı Melkoba girdi. Onun dışında 9 numaralı Vaşak Kız var. En dışta 4.'lüye 14 numaralı Go Her Let girmeye çalışıyor. İç kulvarında 4 numaralı Queen Seçil var. Bariyer dibinde 13 numaralı Şirin Warrior. 15 numaralı Give Me A Second kaçıyor. Fark 2.5 boy. 3 numaralı Melkoba ikincilikte. 1 numaralı El Rey Scorpion. İç kulvarda 3.'lüye hamle yapan isim. El Rey Scorpion'un hemen dışında 9 numaralı Vaşak Kız var. 2.5 boy geride Shirin Warrior. Hemen yanında Queen Seçil. En dışta 14 numaralı Go Her Let var. Bu arada 3 numaralı Melkoba 15 numaralı Give Me A Second'dan kurtuldu. Liderliği aldı 3 numaralı Melkoba. Son bini bu rakibinin 2 boy kadar önünde geçiyor 3 numaralı Melkoba. Üçüncülükte 1 numaralı El Rey Scorpion var. Daha sonra 13 numaralı Shirin Warrior. Dışarıda Ekürilerden Queen Seçil'in hemen dışında 14 numaralı Go Her Let de önlere gelmeye çalışıyor. 2.5 boy geride 8 numaralı Taladro sırası var. 3 numaralı Melkoba önde. Tekrar toparladı 15 numaralı Give Me A Second hemen dışında. Farkı biraz olsun azalttı. 3-4 boy kadar geride. İç kulvarda 1 numaralı El Rey Scorpion. Üçüncülükte hemen dışında Queen Seçil var. Bariyer dibinde 13 numaralı Shirin Warrior. 3 numaralı Melkoba önde fark 1 boy. 15 numaralı Give Me A Second'ın takibi sürüyor. 4 numaralı Queen Seçil. Üçüncülükte içeride 1 numaralı El Rey Scorpion'ın gayretleri var. Daha geriden mücadeleye katılmaya çalışan Evet, bir derisinde 11 numaralı National Hero, 15 numaralı Give Me A Second, liderliği almaya çalışıyor 3 numaralı Melkoba'dan, bariyer dibinden 5 numaralı Iron Hoof'un gayretleri de var şimdi, 6 numaralı El Alakran iç kulvardan geldi, El Alakran rakiplerinden bir anda kurtuldu, dışarıda Queen Seçil'in gayretleri var, endişte 8 numaralı Tavadron'un da taklığı var, realistik gördü yanında, rakiplerinden kurtulan 6 numaralı El Alakran fark açıyor ve koşuyor. 6 numaralı El Alakran kazanıyor. 8 numaralı Taladro ikinci. 7 numaralı Realistic Girl üçüncü. 12 numaralı Take a Chance on Me dördüncü. 4 numaralı Queen Seçil beşinci oldu. 6, 8, 7, 12, 4 koşuda sıralama. 6 numaralı El Alakran Fesih Çetin başta kazandı.
14: Türkiye Jockey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
11: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi başlıyor.
16: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydar. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir pazar günü akşamı temenni ediyorum. Umarım iyisinizdir. Görüşmeyeli. Yaklaşık bir 5 saatlik aradan sonra tekrar birlikteyiz. Biraz hastayım. Özür diliyorum. Şimdiden sesim kötü çıkabilir. En azından bana öyle geliyor. Çok kötü geliyor. Ama yani sizlere de öyle geliyorsa kusura bakmayın diyorum. Bu biraz halim. Mevsim geçişimi diyelim artık. Ne oluyor bilmiyorum ama bir şekilde zaman zaman oluyor hepimize. Biraz zor hastalanıyorum ama bazen oluyor. Evet, umarım iyisinizdir. Uluslar Ligi'nde maçlar başladı. Sırbistan Hollanda mücadelesi ve bir taraftan da Danimarka Galler mücadelesini takip ediyorum. Güzel maçlar. Avusturya Kosova mücadelesi var yine. Cebeli Tarık Andorra'yı çok güzel diye dillendirmiyorum tabii ki. Güzel bir maç değil ama yine de o maçı takip edeceğiz. Basketbolda yine çok güzel bir mücadele var. Bahçeşehir Koleji Fenerbahçe Tarfin mücadelesi var. Orada da 55-45 Bahçeşehir Koleji ilk yarıyı önde kapattı. Üçüncü çeyrek başladı. Henüz sayı çıkmadı gördüğüm kadarıyla. Üçüncü çeyrekte Fenerbahçe Beko hücumu olacak. Bir bakalım değerlendirebilecekler mi? Hayır, onlar da kaçırdı. Üst üste iki takımda boş hücumlar ve

Bir de başka bir bahis daha önermiştik. En düşük periyot skoru 33 sayı olur en az. Öyle olmaya doğru da gidiyor. İlk iki periyoda hemen şöyle bir bakalım kaçar sayı çıkmış. Bu arada oran güzeldi. 1.70 civarında bir oran vardı. Eğer ilk iki çeyreği atlattıysak son çeyrekte zaten öyle bir ihtimal pek olmaz diye düşünüyorum. Evet, ilk çeyrek 23.16, ikinci çeyrek 23.27 zaten olmamış. Üçüncü çeyrekte şu ana kadar 9.4 Bahçeşehir Koleji lehine, yani gayet de iyi sayı çıkmış ki şimdi yine attılar. 62-49 oldu mücadele. Yani burada en düşük çeyrek skorundan üst bahsini önermiştik. Bu da çok büyük bir ihtimalle gelecek diye düşünüyorum. Evet, sizler de bu arada mesajlarınızı 0538 052 1487'den gönderebilirsiniz. Bugün beni yalnız bırakmazsanız sevinirim. Çünkü dediğim gibi biraz rahatsızlık var. Sevgili Alper de bugün benzer bir rahatsızlık içinde. O da gelemedi. En azından biz buradayız yani. Ona da bakmak lazım. Hatta dün ve bugün gelemedi o da. Merhaba Caner, Ankara'dan selamlar. Ahmet Bilaloğlu ben demiş. Hoş geldin, nasılsın, iyi misin demiş. Çok teşekkürler Ahmet Bey, sevgiler. İyi, işimizin başındayız işte. Duyduğunuz gibi, gördüğünüz gibi demeyeyim. Duyduğunuz gibi işimizin başındayız. Her zaman olduğu gibi 7 yıldır bu saatler bana emanet. Ben de bu saatleri en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Hem sizlerle sohbet ediyoruz, hem maçlara bakıyoruz. Süper Lig'de ya da milli takım arası haricinde zaten çok dolu dolu geçiyor. Milli takım arasında da işte hem kendi milli takımımız hem diğer milli takımlar hem gündemle alakalı yine konuşuyor olacağız. Bu arada saat 21'den sonra da sevgili Burak Alaca hattımızda olacak. Euroleague'de ilk haftayı değerlendirecek ve önümüzdeki hafta çift maç haftası. Onu da bir konuşuyor olacağız sevgili Burak'la. Takımlarımızı nasıl buldu? Bundan sonraki, özellikle önümüzdeki haftaki maçlarda neler bekliyor? İlk maçlar sonunda sevgili Burak'ın dikkatini çeken takımlar kimler? Bunları bir konuşalım istiyorum sevgili Burak'la, ama saat 21'den sonra biliyorsunuz Esport, Ajans Spor basketbol editörü ve Radyo Spor'da da çok kıymetli programlar yapıyor basketbol üzerine. Sevgili Burak Alaca, kendisini sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Onunla biraz basketbol konuşacağız. Yeğenim geçmiş olsun. Danimarka maçı bol gollü geçsin demiş sevgili Aydın abi. Aydın abi, yani bol golden ziyade korner olursa güzel olur o mücadelede. Bol bol korner bekliyorum ben de. Şu ana kadar henüz korner olmadı. 12 korner beklediğim bir mücadele. Yani Danimarka'nın daha fazla hücum yapacağı, daha fazla isteyeceği, daha fazla rakip sahada oynayacağı bir mücadele diye bekliyorum. Yani çok da şaşırtıcı olmaz. Şu ana kadar da aslında %88 toplu oynama var mı bakalım bir. 75'e 25, tam da beklediğim şekilde Danimarka'nın üstün oynadığı bir oyun. Diğer tarafta Hollanda Sırbistan deplasmanında, orada da yine iki takım da skora katkıda bulunması sürpriz olmaz, ama Hollanda'nın galibiyetini görürüz diye tahmin ediyorum. Orada da yine korner olabilir, yani skorun gidişatına göre maç sonunda yine bol bol korner izleyebiliriz. Ben Danimarka mücadelesinde biraz takılı kaldım. O mücadelede kornerler bekliyorum. Özellikle Danimarka'nın bol hücum gerçekleştireceğini ve topun da kornere gitmesi gerektiğini arzuluyorum kendi adıma diyelim. Bakalım olacak mı? İnşallah da gol olur sevgili Aydın abi. Senin için bol bol gol izleriz. Ya da senin gibi bekleyen diğer kıymetli dinleyicilerimiz için bol bol gol olur. Bekleyip görelim. Almanya maçında bol gol olabilir. Yani Almanya eğer erken bir gol bulursa, söylemek istediğim şu: Yunanistan'ın mevcut oyun planını, yani 90 dakikaya ya da maçın büyük bir kısmına yaymak istediği oyun planını erken dakikalarda bulduğu golle çözerse, daha karmaşık bir hale getirirse, Almanya o mücadeleyi farklı kazanabilir. Hollanda maçında da gördük. Zaman zaman özellikle ADM'i biliyorsunuz Barcelona'da da oynuyor. Çok hızlı bir oyuncu. Savunmanın arkasına attıkları, yani o geçiş hücumlarını Klopp'la daha iyi yapacaklardır. Bunun sinyallerinde Hollanda deplasmanında verdiler. Tabii şimdi kendi sahalarında eğer öne geçerlerse zaman zaman birinci bölgede bekleyebilirler ya da ikinci bölgenin ortasında topu Yunanistan'a verip kaptıkları toplarla direkt kaleye yönelen bir Almanya izleyebiliriz. Virste yine orada anahtar oyunculardan.

0: playerlerden birisi olur. Adeyemi aynı şekilde yine orta sahada bilmiyorum kurguyu nasıl yapacak ama yine muhtemelen Nimaça ve Kimil olacak gibi gözüküyor. O mücadelede bol gol izleyebiliriz. Beklentim bu şekilde ama Danimarka maçı bol gol olur mu? Biraz Galler'in izin vermesi gerekiyor. Bu arada Sırbistan'da bir oyuncu sarı kart gördü. Burada Polonyalı hakem Marciniak öyle bir sert sarı kart çıkardı ki Lukic'i. Lukic diyor ki ben dokunmadım diyor. Ama bir daha bakalım. Yani evet sarı kart verilebilirmiş. Sert bir müdahale. Ama şöyle. Önce topa dokunuyor Lukic. Gerçekten topa dokunuyor. O oyuncu Lukic'in üzerine yani topa dokunduktan sonra rakibe de bir hamlesi var. Ama önce tamamen topa dokunuyor onu söyleyeyim. Sonrasında rakibe bir hamle var. Ama Marciniak bu pozisyonda sarı kartına başvurdu. Ve Lukic sarı kart gördü Sırbistan'da. Merhaba iyi akşamlar iyi yayınlar geçmiş olsun demiş. Çok teşekkürler Ankara'dan Önder Bey. Önder Bey'e de selamlar sevgiler Ankara'mıza da. Çocukluğumun gençliğimin geçtiği Ankara'ya da selamlar sevgiler Ankara'dan dinleyen tüm dinleyicilerimizi selam ve sevgilerimizi iletelim. Benim için kıymet arz eden en fazla kıymet arz eden illerimizdeki her ilimiz tabii ki değerli ama Ankara benim için ayrı bir yere sahip biliyorsunuz zaten bunu. Selamlar canlar kardeşim iyi yayınlar hoş geldin sana geçmiş olsun diyorum demiş sesin o kadar kötü değil dikkatli kullanmaya çalış selamlar Stuttgart'tan sevgili Yaşar Aydın. Yaşar abi ben de futbolcular gibi böyle çok önde pres yapmamaya çalışıyorum çok enerjik olmamaya çalışıyorum çünkü 5 saatlik bir yayın tabii ki sesi idareli kullanmamız gerekiyor. Diğer türlü son saatte artık ses tamamen gidebilir. O yüzden mümkün mertebe kontrollü gitmekte fayda var. Zaten hani sesli bir yayın yapıyoruz. Olmadığı zaman, ses çıkmadığı zaman yayın yapamazsınız. Mümkün mertebe dikkat etmeye çalışacağım. Çok teşekkür ederim. Almanya'ya da Stuttgart'a da selamlar, sevgiler. 0538-052-1487. Tabii yarın milli takımımızın İtalya'yla mücadelesi var. Bursa'da oynayacağız biliyorsunuz. Oliver atandı bu mücadeleye. Michael Oliver İngiliz hakem. Sertliğe izin veren bir hakem. Bunu özellikle yarın mutlak surette kullanmalıyız. İç saha performansını ve yani kendi sahamızda olduğumuzu, kendi evimizde oynadığımızı hele bir de İngiliz hakem geldiyse Oliver'ı da verdilerse gayet de güzel olmuştur. Oliver'la beraber İtalyanlara böyle ilmik ilmik işlemeliyiz, göstermeliyiz. Burası bizim tırnak içinde söylüyorum çöplüğümüz. Buradan kolay kolay çıkış yok. O sertliği, o mücadeleye yakın temasta oyunu mutlaka İtalya'ya göstermeliyiz. Bunu birazdan zaten detaylı olarak ilerleyen saatlerde konuşuruz. Şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Birazdan tekrar buradayız.
1: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
2: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
1: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da. Hyundai Beyon ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Maç merkezi devam ediyor. Ben Deniz Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Bu arada Hollanda'da

Gakpo oyuna devam edemeyecek, oyundan alınmak üzere sakatlandı. Topsuz alanda kendisini yere bıraktı ve şimdi yerine bir değişiklik gelecek. Sırbistan etkili geliyor. Ceza sahasına bir orta kaleci. Evet, kaleci Jovic'in vuruşunda iyi yer tuttu ve kolay bir top oldu diyelim. Daha iyi bir şut olabilirdi. İyi bir gol pozisyonuydu ama iyi bir vuruş gelmedi. Jovic'ten dediğim gibi gol pozisyonuydu, aslında iyi bir fırsattı Sırbistan için. Danimarka Galler mücadelesinde tabii Danimarka'nın bol bol şut atmasını bekliyoruz değil mi? Odegaard bugün, Odegaard diyorum, Darmstadt oynuyor mu? Evet, oynuyor şu ana kadar. Özellikle Darmstadt'tan bol bol bir isabetli şut bekliyoruz mümkünse. Ama şu ana kadar henüz Danimarka'nın isabetli bir şutu yok. Sadece bir şut denemesi var. O da başarılı olmadı. Fenerbahçe Beko Bahçeşehir Koleji karşısında farkı 8'e indirdi. Son periyot henüz bitmedi. 69-61 Bahçeşehir Koleji'nin üstünlüğü var. Fenerbahçe Beko ama toparlandı ve az önce Kenan Sipahi'nin turnikesi, sonrasında hızlı hücum ve Onur Alp bitime sert bir faul. O da yerde kaldı. Yani bir sportmenlik dışı faul de verilebilir burada, bilmiyorum. Muhtemelen Fenerbahçe itiraz edecektir. Aynen öyle. Şu anda bir challenge gelmiş. İtiraz etmişler yani haklı olarak. Çünkü topla çok ilgisi yok oyuncunun. Sadece rakibi durdurmaya yönelik bir hamle yapmış. Eline doğru vurmuş. Buraya bir sportmenlik dışı çalabilirler diye düşünüyorum. Bu da tabii hem geride olan Fenerbahçe'nin maça ortak olma şansını artıracaktır. Hem serbest atış kullanacak ki faul hakkı dolu. Bu şu demek, 3 atış kullanacaklar en kötü ihtimalle. Ve kenardan başlatabilirler. Bir bakalım neler olacak. Hakemler izliyor. Evet, şu ana kadar Uluslar Ligi'nde gol yok sevgili dinleyiciler. Özellikle Dünya Kupası'ndan sonra, bu Dünya Kupası'nı izledikten sonra tabii takımlar korner atmıyor, şut atmıyor. İnanılmaz bir kontrol oyunu var. Bütün ülkelerde bu arada böyle. Sadece bizim ülkemizde değil. Neredeyse tüm ülkelerde, yani diğer milli takımlarda da benzer bir durum var. Hani eğer Norveç falan değilseniz çok böyle hızlı hücumlar olmuyor. Daha çok set hücumları izliyoruz. Bu arada normal faul çalındı. Onur Alp Bitim 2 serbest atış kullanacak. Fenerbahçe için farkı indirme şansı, 69-62'ye geldi mücadele diyelim. Ve 1.51 var mücadelenin sona ermesine. Şeye bakacağım, kaç taç olmuş. Danimarka 17 taç kullanır dedik. Şu ana kadar 3 taç atışı kullanmış Danimarka takımı. Dakikaya da bir bakalım. 19 dakikada 3 taç. Bence 17 taç gelmeyebilir. Yalan olabilir. Görkem'e de çok teşekkür ederiz. O da yayını bitirdi ve evinin yolunu tuttu. Diğer taraftan Hollanda'nın da kaç şut atmasını önermiştim ben. Herhalde 17 miydi, 18 miydi? Böyle 2-2 küsur oran yapmıştık. Evet, tek Hollanda korner kazandı. Depay'ı çağırmadı biliyorsunuz. Xavi Hernandez, Hollanda'nın teknik direktörü, ve ilginç şekilde çağırmadı Depay'ı. Hollanda Ligi'nin, Hollanda milli takımının en golcü oyuncusu ama çağırmadı. Hatta o konuyla alakalı da bir şey söyledi. Yani bazen acı veriyor bu tarz kararlar ama mecbursunuz bu kararları almaya ya da uygulamaya mecbursunuz gibi bir ifadesi vardı. Bu arada Hollanda milli takımı gole yaklaştı ama sonuç alamadı. Bakalım atak devam edecek mi? İçeride 8 oyuncu, sert bir orta daha, yine Sırp takımı savunmada başarılı. Bu Sırbistan'ın da şöyle bir özelliği var. Gerçekten iyi bir jenerasyon yakaladılar yıllar içinde. Ama bu jenerasyonu iyi bir teknik direktörle taşlandıramadılar. Ya gol attılar, çok gol ettiler. Ya gol

0: oynatamadılar. Çok gol yediler. Yani iki şeyi bir arada yapamadılar. Şimdi de o jenerasyonun büyük bir kısmı geçti, gitti yani. Savunma yapıyorlar, hücum yapamıyorlar. Böyle bir garip bir durum var. Yani sadece Hollanda maçı üzerinde değil, genel olarak savunmada iyiler, iyi duruyorlar. Takım savunmasını bir şekilde geliştirdiler ama ofans tarafında aynı şeyleri söyleyemeyiz. Başarısız bir görüntüleri var Sırbistan milli takımın. Bilmiyorum, belki zaman içinde yine geçmişteki jenerasyona benzer, yani böyle 4-5 tane A plus olmasa bile A kalite oyuncunun olduğu bir milli takım ortaya çıkarabilirler. Evet, golsüz eşitlikler devam ediyor. Az önce bundan bahsediyordum. Yani gelişen futbol açıkçası çoğumuza çok keyif vermiyor. Özellikle milli takım düzeylerinde güç dengesi açısından birbirine yakın takımların mücadelesi maalesef hani şutsuz, pozisyonsuz, kornersiz, aksiyonsuz geçiyor. Şu anda Hollanda Sırbistan maçı benzer nitelikte. Danimarka Hollanda Danimarka Galler maçı da mesela, orada da benzer bir durum var. Danimarka'nın daha fazla topa sahip oldu, daha etkili oynadı ama şut veya isabetli şut atamadığı bir mücadele şu ana kadar. 3 şut denemesi oldu, 3'ü de başarısız diyelim. Daha sonra ne olur bilmiyorum. Önemli yıldızlar var tabii Danimarka'da da. Onlar biliyorsunuz Dünya Kupası'na katılamadı ki onlar için büyük bir kanayan yara. Yani İsveç'in olduğu bir turnuva, onlar katılamadı. Hatta benim de eleştirim şuydu, Avrupa kıtasından daha fazla takım almaları gerektiğini önerdim. Konuştum daha doğrusu. Hani burada yayınlarda bol bol dile getirdik. Güney Amerika'dan 6-7 takımı getirmek yerine Avrupa'da işte Danimarka'dır benzer böyle kalbur üstü demeyelim ama belli bir kalitede takımların katılması daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Hani madem Dünya Kupası oynanıyor, o zaman daha fazla güçlü takımın olduğu bir kıtadan daha fazla takımın katılması gerekiyor. İşte Danimarka katılamadı mesela. Yani Yeşil Burun Adaları'nı izlemek yerine ben Danimarka'yı tercih ederdim. Örnek veriyorum, kendi adıma söylüyorum. Ya da Haiti yerine bilmiyorum artık. Yani Avrupa'dan bir iki takım, en az 3-4 takım, yani 20 takıma tamamlayabilirler Avrupa kıtasını bana sorarsanız. Çok fazla ülke var, çok güçlü ülkeler var. Ya da en kötü en az bir 2 artı 2 daha yapmalarında fayda var diye düşünüyorum. Evet, Flay'in az önce, o da Bahçeşehir Koleji'nin önemli oyuncularından birisi ve milli takımımızda da oynayabiliyor biliyorsunuz. Geçen sene özellikle Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Beşiktaş serisinde fark yaratan oyunculardan birisi. Skor opsiyonu olan, potaya gidebilen, takımı da iyi organize eden bir oyun kurucu. Size da fena değil, savunması da fena değil, yani kötü olduğunu düşünmüyorum. O da bugün yine şu ana kadar Fenerbahçe Tarfin karşısında kötü oynamadı, iyi oynadı ve az önce de ki maçın en skorer oyuncusu, bütün maçın en skorer oyuncusu, tam da adamından bahsediyormuşuz, 17 sayı üretti şu ana kadar hem Fenerbahçe hem de Bahçeşehir Koleji oyuncularının tamamından, yani en skorer oyuncu ki genelde topu sola vurduktan sonra hep sol eliyle bırakıyor. Buraya da maalesef çözüm bulamıyorsunuz. Bu arada Shane Larkin'de yedek kulübesinde onu da görüyoruz. Acaba oynayacak mı? Ya da ben 3. periyotta göremedim. Belki sonraki periyotlarda tekrar kendisini görürüz Fenerbahçe tarifinde. O da çok önemli, çok değerli bir oyuncu. Bakıyorum tekrar bir gol var mı? Evet, Danimarka 1-0 öne geçti sevgili dinleyiciler. Kim attı golü? Isaksen topu ağlara göndermiş. Isaksen 1-0 öne geçirmiş Danimarka'yı şu ana kadar. Evet, hiç isabetli şutları yoktu. İlk isabetli şutta da gol atmayı başardılar. Vallahi bu da bravo yani. Bu da önemli bir şey. Çok fazla şut, yani isabetli şut atamıyorsunuz ama ilk şutta da gol bulmayı başarıyorsunuz. Dediğim gibi bunun da önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Kim vardı? Dünya Kupası'nda böyle bir takım vardı. Sanırım Fas'tı herhalde, değil mi? Öyle mi hatırlıyoruz? 3-0 kazanmıştı bir mücadele. 4 şutu vardı, 3'ü gol olmuştu. 3 isabetli şutu 4 total dedi. 4 şut atmıştı rakip kaleye. Fas mıydı öyle bir takımdı ama çok hatırlamıyorum. Ama hani böyle garip bir istatistik vardı. 90 dakika boyunca çok az şut atıp bunların 3'ü gol olmuştu. Sanırım Fas'tı herhalde. Fas Kanada maçı mıydı ne? Öyle bir mücadeleydi. Yani neredeyse şut atmadığı bir maçta 3-0 kazanmışlardı. Şimdi burada da Danimarka bolca şut attı ama isabet sağlayamadı. Evet, 74-65 Fenerbahçe Bahçeşehir Koleji 4. periyoda da önde başladı. Bakalım Fenerbahçe bir geri dönüşe imza atabilecek mi? Çift maç haftası söylemiştim, savunmalar düşük olur. Çok böyle etkili savunmalar beklemiyorum özellikle Fenerbahçe tarafından. Nitekim benzer bir şey görüyoruz. Çok da normal bu arada. Hani bunu da çok böyle abes görmemek lazım. Neden? Sonuçta maç oynayıp geliyorsunuz ve yine oynayacaksınız. Önümüzdeki 5 gün içinde 2 gün daha maç oynayacaksınız. Sonra hafta sonu bir daha Türkiye'de maç oynayacaksınız. Hani kolay işler değil. Futbolda 3 günde bir maç diyoruz. Çok zor diyoruz. İşte dinlenmeden bahsediyoruz. Oyuncular, vücutlar kendilerini yenilemiyor diyoruz da diyoruz. Ama gördüğünüz gibi basketbolda çok daha fazla efor sarf ediyor oyuncular. Onu da söyleyeyim. Evet, Danimarka'nın golü geri alındı. Isaksen'in golü sevgili dinleyiciler, offside nedeniyle 4'te 0. Şuta devam. Korner ilginç şekilde gelmedi henüz. Danimarka yani 4 şut atmışlar. Ama bu şutların hiçbiri korner olmamış. Bu arada Hollanda penaltı kazandı yanlış görmediysem. Bir bakalım. Şimdi evet, penaltı. Pozisyon penaltı. Çok acemice bir penaltı. Tam da bunu söylüyordum zaten. Çok da şaşırmadım. Zivkovic itiraz ediyor. Kaptan Zivkovic. Ama bayağı net bir penaltı. Net bir darbe var. Xavi de endişeli gözlerle izliyor. Marcinho'nun verdiği karardan sonra acaba bir değişiklik olur mu? Ama Marcinho vallahi akan oyunda gördü. Yine de VAR'ı dinliyorum diyor. Ama gördüğüm kadarıyla net bir penaltı. Oyuncu ortaya yaptıktan sonra ayağına bir darbe var. Yani top orta yaptıktan sonra darbe geliyor. Ama fark etmez artık, yeni kurallara göre o da penaltıyı gerektiriyor. Yine de dinliyorum diyor. Bakalım kendisine başka bir şey söylenecek mi? Acaba penaltı yok falan diye bir şey söylerler mi? Sanmıyorum ama yine de bir bakalım. Evet, Bahçeşehir Koleji iki hücumdan boş döndü. Fenerbahçe tarifinde boş döndü. İlginç şekilde 76-65 skor, 7-45 var. Dördüncü periyodun sona ermesine, evet, Hollanda için öne geçme şansı sevgili dinleyiciler. Topun evet, bu arada Hollanda 1-0 öne geçti. Topun başında Van Bommel var. Topu da ağlara gönderdi. Yanlış görmediysem, yanlış mı gördüm? Hayır. Merling topa, Merling oyunu topa ağlara gönderdi. Penaltıdan burada çok yapacak bir şey yok. Net bir penaltı. Hakemin verdiği karar doğru. Akan oyunda bu penaltıyı vermesi çok daha doğru. Hani bizim hakemler olsa bir VAR'a baktırırdı. Hani VAR versin bu penaltıyı, ben oyunu devam ettireyim falan derdi. Sonra itirazlar gelirdi ve bir şekilde o penaltıyı verirdi. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
3: Numarada Erselay grubun iki boy gerisinde. İlk metrelerde 6 numaralı Azerbaycanlı liderliği aldı. 3 numaralı İskitalp hiç kulvarda ikinciliğe girerken bariyer dibinde 8 numaralı Turgut Bey şimdi ikinci hamle yapan isim oldu. İskitalp Turgut Bey'in hemen dışında üçüncülükte. 2,5 boy gerilerinde 4 numaralı Siyah Pençe, içeride 1 numaralı Başar Antay, en dıştan önlere gelen 2 numaralı Ersalay'ı görüyorum. 2,5 boy geride 7 numaralı Güçlü Kral, 4-5 boy kadar gerisinde Son sırada Şafak Bey var. 6 numaralı Azerbaycanlı 1400'ü önde geçmek üzere. 2 boy kadar gerisinde 8 numaralı Turgut Bey takipte. 12 boy gerisinde içeride 3 numaralı İskitalp var.

0: dışında 2 numaralı Erselay 4. sırada. Erselay'ın 2 boy kadar gerisinde 1 numaralı Başar Antay ve hemen dışında 4 numaralı Siyah Pençe yan yanalar. 2,5 boy gerilerinde içeride 5 numaralı Şafak Bey'i görüyorum. Daha sonra dışta Güçlü Kral var. Atlar bine doğru koşuyor. 6 numaralı Azerbaycanlı liderliğini sürdürüyor. Fark 2 boy. Yine takipte 8 numaralı Turgut Bey. Onun 3 boy gerisinde içeride 3 numaralı İskitalp dışında 2 numaralı Erselay yerlerini koruyan isimler. Yine 2 boy gerilerinde 1 numaralı Başar Antay dışında 4 numaralı Siyah Pençe. 2 boy kadar gerilerinde 5 numaralı Şafak Bey'i görüyorum. Son sırada Güçlü Kral var. 7 numaralı Güçlü Kral. 5 numaralı Şafak Bey'in 3 boy gerisinde son sırada. 6 numaralı Azerbaycanlı liderliğini sürdürüyor. İçeride 3 numaralı İskitalp dışarıda 8 numaralı Turgut Bey takipteler. Bu ikilinin 3 boy gerilerinde 2 numaralı Erselay dışında 4 numaralı Siyah Pençe var. Daha sonra dış kulvarda 5 numaralı Şafak Bey. 2 boy geride Başar Antay, Güçlü Kral. Başar Antay'ın 6-7 boy gerisinde son sırada. Temposu yükseldi. 6 numaralı Azerbaycanlı'nın düzlüğe çıkılmadan farkı 4 boy yapıyor. En yakın rakibi 3 numaralı İskitalp'e. İskitalp'in 3 boy kadar gerisinde 5 numaralı Şafak Bey'in gayretleri var. Şimdi ikinciliğe girdi Şafak Bey. İçteki 6 numaralı Azerbaycanlı yakalamaya çalışacak Şafak Bey. Son 300 geçildiğinde 6 numaralı Azerbaycanlı önde. Dışta Şafak Bey ikincilikte, içeride İskitalp üçüncülükte. Son 200 geçiliyor. 6 numaralı Azerbaycanlı lider. Fark 4 boy kadar. 5 numaralı Şafak Bey ona tek ciddi rakip artık. Son yüze doğru gidiliyor. 6 numaralı Azerbaycan'da önde. 5 numaralı Şafak Bey'in atakları kuvvetli. Son metreler Azerbaycan'da önde. Şafak Bey geliyor. Yine de yarım boy kadar Azerbaycan'da önde ve kazanıyor. 5 numaralı Şafak Bey ikinci, 1 numaralı Başar Antay üçüncü, 3 numaralı İskitalp dördüncü, 4 numaralı Siyah Pençe de beşinci oldu. 6 numaralı Azerbaycanlı Sezer Çelik de kazandı. 36. birinciliğini elde etti Sezer Çelik bu koşuyla birlikte.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Radyo Spor. Reklam.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Reklam.
3: Maç merkezi devam ediyor.
5: Devam ediyoruz. Hollanda 1-0 önde ve tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak. Dakikalar 34'ü gösteriyor. Danimarka Galler mücadelesinde yaprak kımıldamıyor henüz. Bir gol vardı. O da iptal oldu. Biliyorsunuz VAR'dan offside edildi. İptal edildi o golde. Merak ediyorum. Hani Galler'i anladık. Onlara futbol oynama gibi bir niyeti yok da ne zaman biraz daha atak oynayacak Danimarka, en azından net pozisyonlar bulacak, gerçekten merak ediyorum. Şu ana kadar bulamadıklarını söyleyelim, büyük şansları yok. Rakip ceza sahasında da çok fazla topla buluşamadı Danimarkalı oyuncular. Hollanda Sırbistan deplasmanında 1-0 önde ama ikinci golü de Reinders'da kaçırdılar. Tehlikeli bir yerden serbest vuruş, Zivkovic'in kafasından seken topta kornere gitti. İkinci gol fırsatıydı. Tam da köşeye gidiyordu aslında ama hani kaleci de çok bir şey yapamazdı. Ama pozisyonda Zivkovic kornere göndererek pozisyonu uzaklaştırmayı başardı. İki korneri var Hollanda'nın. İlk yarıda korner bakımından kısır bir mücadele. Tabii benim için hayal kırıklığı nedir? Danimarka mücadelesi henüz isabetli şut yok, korner yok, gol beklentisi yok, neredeyse yok denecek kadar az. Bol bol topla oynuyor Danimarka milli takımı. Norveç karşısında izlediğim Danimarka'nın bu maçta daha üretken olmasını bekliyordum ama yanıldık diyelim şu dakikaya kadar. Evet, Bahçeşehir

0: Bir koleji Fenerbahçe Tarfin karşısında 82-71 mücadeleyi önde götürüyor. Artık son periyotta da son 5 dakikaya girdik. Evet, şimdi iki serbest atış kullanacak Reko. İki oyuncunun arasına daldı ve sonrasında da faul almayı başardı. Fenerbahçe bir şekilde yaklaşmaya çalışıyor ama savunmada aynı şeyi söylüyorum. Çok bugün özelinde söylüyorum. Çok sert değil. Bu da Bahçeşehirli oyuncuların çok kolay bir şekilde pot altına girmesine neden oluyor. Hem pick and roll yapıyorlar, hem direkt pota, yani topla beraber kat edip geçen kısa oyuncular var. Potaya gidiyorlar. Onlardan bir tanesi Flying, biliyorsunuz. Yine Reko onlardan birisi. Aslında sabah biraz bunu konuştuk. Çok da yanılmadık. Bahçeşehir Koleji iyi bir takım. Fenerbahçe zor bir çift hafta Euroleague'de maçlarına çıkacak. Ligde de tabii enerjiyi de ekonomik kullanmak lazım. Sevgili Fatih Bey demiş ki Yunanistan hiç atak yapmadan, şut atmadan doğru düzgün Avrupa şampiyonu olmuştu diyor. Evet, Yunanistan'da böyle bir oyun oynuyordu. Bu arada Hollanda ikinci gol için gidiyor. Kaleci başarılı. Maçı iyi kapattı ve Dumfries'in ikinci golü bulmasını engelledi. Bu pozisyonda çok net bir fırsattı. Hollanda'nın güzel bir verkaç. Offside yok. Kaleci karşı karşıya, ki çok sevdiği pozisyonlar Dumfries'in, ama burada hata yaptı. Daha doğrusu kaçırdı. Daha iyi bir vuruş gelebilir miydi? Gelebilirdi. Evet. Onur Akbitim az önce airball üçlük attı. Hani bazen tabi dünya en önemli oyuncuları da airball atabilir ama hani çok fazla forma şansı bulamıyorsunuz. Forma şansı bulduğunuz zaman da hani airball üçlük atarak, hiçbir baskı yokken, önünüzde bir blok tehdidi yokken, savunma yokken içeri penetre eden bir oyuncu dışarı çıkarıyor. Bomboş airball attı. Sonra da hoca kenara aldı haklı olarak. Bizim oyuncuların bu konuda hani yetenekleri var ama çalışma konusunda gerçekten daha yolları çok uzun, onu söyleyeyim. Mesela şeye bakıyorsunuz, nedir bu? Curry'e bakıyorsunuz, adam gözü kapalı üçlük atıyor ama hala her idmandan sonra, her idmandan önce üçlük çalışıyor. Yani artık dünyada herhalde Reggie Miller'dan sonra ya da onun bile önüne geçebilecek düzeyde Klay Thompson yine onlardan birisi. Gözü kapalı üçlük atıyorlar ama yine de çalışmaya devam ediyorlar. Biz burada savunmasız bir hücumda potaya değdiremiyoruz. Attığımız üçlük potaya bile değmiyor. Şimdi eleştirdiğin zaman da efendim diyorlar ki niye eleştiriyorsunuz? İşte bunun için eleştiriyor olabilir miyiz? Bu arada Hollanda bir gol şansı daha yine kaçırdılar. Evet, Hollanda bugün an itibariyle 10. şutunu attı. Baya bir pozisyon kaçırdı. Hollanda milli takımı 1-0 önde olmasına rağmen yine de Xavi ile beraber değişen bir oyun yapısı var. 86-73, 4 dakika var mücadelenin bitmesini. Bahçeşehir Koleji büyük bir sürpriz olmazsa hani o geri dönüşe çok izin vermeyecek gibi gözüküyor. Bu arada Sırbistan çok tehlikeli geliyordu ama pas hatası sonrasında devam ettirdi Marçinyak. Hala Sırbistan hata, çok tehlikeli bir atak. Şimdi merkeze bir pas, yine yanlış yere pas. Ve çok önemli bir pozisyonu kaçırdı. Sırbistan milli takımı 5'e 3 hücum ettiler ama boştaki oyuncuyu bulmakta problem yaşayan bir Sırp milli takımı var. Evet, Yunanistan zamanında böyleydi. Doğru, Avrupa şampiyonu oldu. Doğru. Ama hiç kimsenin ne kalbinde, ne gönlünde, ne zihninde bir yer edinemedi Yunanistan milli takımı. Böyle oyunlar bilmiyorum ama çok insanın, dediğim gibi, yani hafızasında iz bırakmayan belki galibiyetler, belki şampiyonlar. Hiç kimse o şampiyonanın Yunanistan tarafından kazanıldığını hani hatırlayanlar bile çok böyle iyi bir şekilde anmıyor. Ama tabii müzede bir kupa var, öyle bakmak lazım. Onlar o zaman Yani hiç hak etmedikleri halde, bence bu arada ben öyle düşünüyorum, o turnuvada şampiyon olmuşlardı. Tamamen savunma yaparak, az öz ama sonuç alaraktan Avrupa şampiyonu olmuşlardı. Yapacak çok fazla bir şey yok ama şu anda artık öyle futboldan ziyade artık kaleye falan denemiyorlar yani. Örneğin işte ligimizde de izliyoruz, Dünya Kupası'nda da izledik bazı maçları. Beşli savunma sonrasında işte orta sahada dinamik oyuncular, atletik oyuncular, kaleye yaklaşamıyorsun. Yaklaşamayınca şut çekemiyorsun. Bir de bireysel anlamda böyle yaratıcı oyuncuların yoksa bu defa daha da kötü. Hiçbir şey yapamıyorsun. Sonra teknik direktör istifa diyorsun. Değil mi? Hani oranın basını olarak. Bunu zaman zaman biz de yaptık biliyorsunuz. Paraguay mücadelesinde inanılmaz derecede şut attık. Avustralya mücadelesinde şut attık ama hani şutlara bakın, şut tercihlerine bakın. Doğru düzgün hani böyle gol beklentisi üretecek yerlerden şut atmamışız. Dağdan dağlara, taşlara şutlar atmışız. Nihayetinde de zaten bu iki mücadelede kaybetmiştik hatırlarsanız. Yani burada az şut atmaktan ziyade isabetli ve doğru yerde, doğru zamanda o şut tercihlerini kullanmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Milli takımda bunu Dünya Şampiyonası'nda maalesef yapamamıştık diyelim. Umarım yarın İtalya'ya yaparız. Dediğim gibi o maç ayrıca zaten konuşuruz. Evet, 0538 052 14 87 bugün pazar günü Avrupa Uluslar Ligi'nde tabii daha 3 maç daha izleyeceğiz. Yani bu da demektir lig maçlarının oynanmadığı en az bir 10 gün daha geçecek en az. Bu da tabii bir taraftan aslında belki bazılarımızın dinlenmesine neden oluyor. Bir taraftan da aslında kötü. Çünkü çok heyecanlı geçmiyor işte maçlar. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Andorra Cebeli Tarık maçını kaç kişi açıp izliyor? Örnek veriyorum. Herhalde çok fazla kimse izlemiyor diye tahmin ediyorum. Avusturya Kosova mücadelesinde Avusturya 1-0 öne geçti sevgili dinleyiciler. Kim atmış golü? David atmış. Korner var mı? 5 korner var. Avusturya kullanmış. Kosova'nın herhangi bir korneri yok. Onlar da ilk mücadelede kazanmıştı. Bakalım Dünya Kupası'nda büyük bir hayal kırıklığı yaratmışlardı. Onu da söyleyelim. Bakalım burada neler yapacaklar Uluslar Ligi'nde. Beklenti büyük Avusturya'dan ama bunu gerçekleştirebilecekler mi? Çok emin değilim. Minik bir aslında Almanya diyebiliriz onlar için. Dilleri de öyle. Oyun sistemleri de biraz onlara benziyor. Danimarka maçına takıldım kaldım. İsabetli şut atmadan, korner atmadan, gol beklentisi neredeyse üretmeden ilk yarıyı boşu boşuna harcadılar. Hani çok beğenmedim Danimarka'yı. Avusturya Kosova maçını tercih etsek daha iyi olacakmış. Bu arada 94-81'e geldi mücadele. Hatta 94-83'e geldi. 1-14 var mücadelenin bitmesine. Bizim üst bahsi kazandırdı. En az periyotta, en az sayı olan periyot 33 de yanlış hatırlamıyorsam. Hatta şöyle bir bakayım. O da kazandırdı diye düşünüyorum. Yine de bakacağım. Son periyot 20-13. Yani 1,5 dakikada gelmezse sayı, değil mi? Ha, geldi hatta. 22-13 oldu. 18 mi? 18 olmuş. Evet, 20-18 olmuş. Zaten gelmiş. Evet, en az periyot olan sayı 33 kısmı da kazandırdı bu mücadelede. Sabah dediğim gibi 1.70 yakın oranı vardı. Basketbol için güzel bir oran. Tek maç oynayanlar eminim vardır. Oynamayanlar da yapacak çok fazla bir şey yok. Oynayabilirdi diyelim. Saat 20.30'da Anadolu Efes Beşiktaş mücadelesi var. O da güzel bir mücadele. Orada da üst bahsini önermiştik yine. Bol skorlu bir mücadele beklediğimi söylemiştim. Bakalım orada neler olacak. Burada şu anda 180'e doğru gidiyoruz. Az kaldı 180'e. Hani hala da süre var ama bir dakikanın biraz altında süre var. Ha pardon, daha da azaldı. 96-83 Fenerbahçe kaçırdı. Melih Kullanacak mı? Sonucu mu? Kullanmadı. Bahçeşehir Koleji kaptı topu, sonrasında da 98-83'e getirdi mücadeleyi. Evet. 181 sayı çıktı. Üst pası geldi. 166 mıydı? 64 müydü? Düşük oranlı bir bence düşüktü ve kazandırdı. Hayır, bizim bahsimizde gelmiş oldu diyelim, önerdiğimiz bahiste gelmiş oldu. Anadolu Efes Beşiktaş mücadelesinde yine oraya da bakacağım da, tüm çeyreklerde hani kaç sayıdan açılmış var mı? Varsa kapattılar mı? Eğer bulabilirsem onu da sizler için önereceğim. Birinci çeyrek, ikinci çeyrek vesaire hepsi var. En yüksek çeyrek skoru 48'i geçer. En düşük çeyrek skoru 33,5-34, 1,55 oran var iddia.com'da. Ben olacağını düşünüyorum. Yani bu mücadelede 20-14 minimum olabilir. İsteyen es geçebilir, isteyen total üste gidebilir. Ben toplamda maçın üste gitmesini bekliyorum. Evet, Almanya ilk yarıyı, Almanya diyorum, Hollanda ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Gakpo bu mücadelede sakatlığından dolayı oyundan alınmak zorunda kaldı. İlk yarıda Hollanda'nın daha iyi oynadığını söyleyebiliriz. Daha fazla şut attılar. Daha etkili pozisyonları vardı ve gol de buldular. 4 isabetli şutları vardı ilk yarı sonunda. Hollanda milli takımı için söyleyelim, şut isabetli şut bekleyenler olabilir, toplam şut bekleyenler olabilir, hepsi için söylüyorum. İlk yarıda Hollanda'nın 10 şutu var, 4'ü isabetli. Başarılı pasları 218, %92 pas isabetiyle oynadı ilk yarı itibariyle. 3 köşe vuruşu var, 8 ortaları var, ikisi başarılı. 2 faul yaptılar ilk yarı sonunda ve ofsayta da düşmedi Hollanda milli takımı. Yani şöyle baktığım zaman hani tipik bir İspanya demeyeceğim ama bu, biraz daha zaman geçtikten sonra İspanya'ya benzeyebilir Hollanda milli takımı. Hem orta sahada kaliteli oyuncuları var, hem de evet, bu arada Galler 3 korner kullanmış ilk yarı itibariyle. Danimarka'nın korneri yok, yazıklar olsun diyoruz, başka bir şey demiyoruz. Taşlara da bir bakalım, ilk yarıda kaç taç oldu. O da biliyorsunuz iddiada artık açılan bahislerden birisi, taç atışı. İlk yarıda 7 taç kullanmış Danimarka milli takımı. Galler 10 taç kullanmış. Yani %68 ne oynadınız diye sorarlar. İlk yarı sonunda teknik direktör soracaktır. Yani bu kadar topa sahip olup bu kadar üretmeden 45 dakika ne yaptınız diye soracaktır diye tahmin ediyorum. Burada tabii Odegaard'ın şut atmasını bekliyoruz. Umarım ikinci yarı oyundan çıkmaz. Gerçi Dongu ilk kere itibariyle oyundan alındı. Haliyle ikinci yarıda bir değişiklik olmaz diye tahmin ediyorum. Yani Darmstadt'ta hemen oyundan alınmaz. Onun isabetli bir şutunu bekliyorum. 10 numaralı mevkinde oynuyor. Umarım ikinci yarıda şut atar. Danimarka 6 şut attı, 0 isabet. Gol beklentisi tabii 0,24, çok düşük. Buna karşı Galler'in 5 şutu var, 1 isabetli. Büyük şansları var, kaçırdıkları net bir fırsat var. 3 korner var, köşe vuruşu kullandı Galler milli takımı deplasmanda. %32 topla oynadılar, az pas yaptılar ama az öz bir daha iyiydi Danimarka'ya göre, daha iyilerdi. Rakip ceza sahasında yine en az rakibi kadar topla buluştular. Yarattıkları gol şansı daha yüksek Danimarka'ya göre. Danimarka 10 kez Galler ceza sahasında topla buluşurken, Galler de 6 kez yine rakip ceza sahasında topla buluştu. Pas isabeti Galler'de %77, Danimarka'da %88, çok daha fazla isabetli pas yaptılar. Üçüncü bölgede pasta da Danimarka 75'e 63, %84 isabetli oynadılar. Galler'de 38 defa pas yaptı ve bunun 26'sı başarılıydı. %68'de Danimarka'nın birinci bölgesinde topla buluştular. İlginç şekilde Galler'in 7'de 0 orta yaptığını söyleyelim. İsabetli ortaları yok. %0 isabetli oynuyorlar. Danimarka'da %29, 7'de 2 çok düşük bir yüzdeyle oynuyorlar. Atanın kazanabileceği bir mücadeleye dönebilir. Öyle bir görüntü var. Sanki böyle Galler atıp üzerine yatacak gibi gözüküyor. İlk yarıda da sevgili Aydın abi bol gol bekliyordu. Maçın genelinde sadece bir isabetli şut olduğu için sadece bir kaleci kurtarışı var. Sevgili Yaşar abiye çok teşekkürler. Yarın İtalya'yı yeneceğiz. İçimden geliyor. Selamlar Stuttgart'tan sevgili Yaşar Bey. Evet, birazdan reklam arasına gideceğiz. Yarın nasıl bir mücadele bekliyoruz? Sizler de fikirlerinizi yazabilirsiniz. Valla benim de içimden geliyor. Hatta yenmeyelim. İlk defa galip geleceğiz. Yenersek tarihimizde ilk kez İtalya'yı yenmiş olacağız. Hani madem yeniyorsak böyle birkaç sıfır yenelim ki güzel olsun diyeceğim. Ama hani çok da şu anda oynadığımız oyun umut vermiyor demek istemiyorum. Oyuncularımıza güveniyorum ama teknik ekibimize aynı ölçüde güvenemiyorum da demek istemiyorum ama şu ana kadar birçok maçta beni hayal kırıklığına uğrattığı için özellikle saha içine müdahaleleri konusunda veya zaman zaman kadro seçimi konusunda hayal kırıklığına uğrattığı için teknik ekip beni düşündürttürüyor. Ne yalan söyleyeyim. Yoksa oyuncularımıza bireysel anlamda kim oynarsa oynasın. İsterse hani çok eleştirdiğimiz demeyeyim ama bazen konuştuğumuz hani Samet'tir, İrfan'dır önemli değil. Kim olursa olsun oraya çıkan herkes görevini en iyi şekilde yapmaya çalışıyordur. Bu başka konu ama hocamızın, teknik ekibin, analistlerinin saha içine müdahaleleri şu ana kadar bende bir hep hayal kırıklığı yarattı. Umarım yarın bunların hepsi olumlu geçer ve iyi bir şekilde kazanırız. 1-0, 2-0 önemli değil. Bu işin tabii ki başka bir boyutu farklı olursa daha fazla seviniriz. Ama 1-0 olsun bizim olsun inşallah kazanırız. Çok umutlu muyum? Olmak istiyorum. Umutlu olmalı mıyım? Tabii ki olmalıyım. Neden? İyi bir kadromuz var. En az İtalya kadar iyi bir kadromuz var. Ama ve fakatlarım var. Bunları da dün uzun uzun söyledim. Bugün de biraz üzerine konuşuruz. Dediğim gibi önümüzdeki engel değil ama en büyük düşündüren Sayın Hoca'nın, Montel Hoca'mızın seçimleri ve saha içine katacağı evet şöyle bakıyorum. Hangi mücadele? Evet, Norveç Portekiz mücadelesinde iki takım da her iki yarı korner kullanır diyor sevgili Mert Bey. Olabilir. Sevgili Mert, işte korner konusunda böyle bir problem var. Milli maçlarda çok az gelmeye başladı. Bu da büyük bir sıkıntı. Evet, saatlerimiz şöyle bir bakalım. 19:55 oldu. Bir reklam arasına gidelim. Bir nefeslenelim saat başına kadar. Saat başında tekrar buradayım. Sizce İtalya-Türkiye maçı yarın nasıl devam edebilir? Biz mi kazanırız, onlar mı kazanır? Bizim güçlü yönlerimiz, onların yine aynı şekilde güçlü yönleri. Fikirlerinizi yazarsanız çok çok mutlu olurum. Şimdilik kısa bir araya gidiyoruz.
1: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

senden konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda karşılaştık ani.

yaptın bugün? Saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadın durdun. Sabah ilk düşündüğüm dün, uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık ani.

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Afganların kazandığı bir gün, bugün için ilk 3 koşu Adana yarışlarında. Tahsin Alp 16.50 Ganyan'a kazanmıştı. El Alakran 9.40. Azerbaycan'ı da 5.10 Ganyan kazanan isimler. 11 tay mücadele verecek. Az sonra ilk koşusunda 3. olan isim 28 gün önce koşmuştu. Sinomi kırdışı tay baksına yaklaştırılıyor. Arka planda 3 numaralı Herani 5. ve 6. oldu koştu 2 yarışta. Herhalde 11 numaralı baksan çıkış yapacak. Sinomi 2 numaralı baksa yaklaştırılıyor. Adana'da koştu ilk yarışını. Sinomi. Sentetik pistte 3.'lüğü var. Yine Mehmet Akyavuz'a koşuya katılıyor. Sinomi 2 kilogram fazlaya biniyor. Mehmet Akyavuz 57 kilograma biniyor bu koşuda Sinomi'ye. 3 numaralı Herani dışarıdaki isim Roşat Kurt 500 gram fazlaya biniyor. 53,5 kilogram olacak üstünde Herani isimli tayın. 3 numaralı Herani de yerini alınca koşu başlayacak. Kum pistte 1300 metre mesafede izleyeceğiz koşuyu. Program üzerindeki son kum pist koşusu bu koşu. Diğer 5 koşu sentetik pistte koşulacak Adana yarışlarında. Herani için giriş hazırlığı sürüyor.

0: Herani baksına yaklaştırıldı. 3 numaralı Herani de yerini almak üzere artık. Herani yerini aldı Taylor Box'larında. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı değerli izleyenler. İlk metreler geçildiğinde 9 numaralı Aden Papatya liderliği almaya çalışıyordu. Dışında 4 numaralı King Çelik iyi çıkamadı ancak şimdi tempo yükledi ve liderliği aldı. 4 numaralı King Çelik ikinciliğe, dışına 1 numaralı Baba İbo geldi. Koşuyu süratlendiren bir diğer isim Baba İbo. 9 numaralı Adem Papatya. Hemen dışında 6 numaralı Pipo da yorun dışına 5 numaralı Miran Han var. En dışında 3 numaralı Herani de son 800'de öndeki gruba yaklaşan bir diğer isim oluyor. 4 numaralı King Çelik kaçıyor. Hemen dışında bir boy gerisinde 1 numaralı Baba İbo var. Onun bir boy gerisinde dışta 3 numaralı Herani'yi görüyorum. İçeride 6 numaralı Pipo da 4'üncülükte. Onun dışında 5 numaralı Miran Han var. 3 boy geride kaldı 9 numaralı Adem Papatya. Taylar son 600'ü geçiyor. 4 numaralı King Çelik kaçıyor. Dışında 1 numaralı Baba İbo onu yakaladı. 2 boy gerilerinde 3 numaralı Herani var. Taylar düzlüğe çıktı. İçeride 4 numaralı King Çelik, dışında 1 numaralı Baba İbo, en dışta 3 numaralı Herani mücadelesine ister. 6 numaralı Pipo dayı katılmaya çalışıyor. En dışa 5 numaralı Miran Han çıktı. Şimdi 3 numaralı Herani liderliği aldı rakiplerinden. En dıştan 5 numaralı Miran Han'ın, içeriden Pipo dayının gayretleri var. 3 numaralı Herani önde, dışarıdan 5 numaralı Miran Han geliyor. İçeriden Pipo dayı da geliyor. 3 numaralı Herani liderliğini koruyor. Dışarıdan Miran Han, içeriden 6 numaralı Pipo dayının gayretleri olsa da 3 numaralı Herani kazanıyor koşuyu değerli izleyenler. 5 numaralı Miran Han ikinci olurken 6 numaralı Pipo dayı üçüncü. 11 numaralı Sinomi dördüncü oldu. 1 numaralı Baba İbo da koşunun beşincisi oldu. 3-5-6-11-1 koşuda sıralama. 3 numaralı Herani Roşat Kurt'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi devam ediyor.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi devam ediyor. Ben Caner Aydaş, saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyiz. Bu arada Sırbistan Hollanda maçının ikinci yarısı başladı. Avusturya Kosova karşısında ilk kere 2-0 önde kapattı. 1-0'da en son gördüğümüzde 2-0'a getirmiş skoru. Danimarka Galler maçının ikinci yarısını onlar da başladı bu arada. Bekliyoruz diyecektim ama başladı. Bol bol köşe vuruşu bekliyoruz. Eğer olursa biz de size aktarıyor olacağız. İlk yarıda sadece Galler'in 3 köşe vuruşu kullandığını söyleyelim. Hollanda'nın yine 17 şutunu almışım ben. Evet, bu arada Sırbistan milli takımı gole yaklaştı. 2 kez üst üste kaleci başarılı. 3. izin verecekler mi şuta? Verdiler. Oo, evet, Sırbistan milli takımı beraberliği sağladı. Sevgili dinleyiciler, dakikalar 45 45'i gösterirken henüz 46 olmadı. İkincinin başlamasıyla beraber Sırbistan milli takımı durumu 1-1'e getirdi. İlk maçın başında, daha doğrusu sabah karşılıklı gol var önerdiğim bir mücadeleydi. Üste gider ama nasıl gider? İki takımın katkısıyla gidebilir diye konuştuk. Jovic

doğru olmaz diye düşünüyorum bu pozisyonda sevgili dinleyiciler. Ama tabii bu sadece benim düşüncem. Şu anda bekliyor Marçinyak. Çizgi çizecek diyor. Bakalım çizilsin bir çizgi. Sonrasında neler olacak? Biz de göreceğiz. Ama şu anda henüz. Evet. Şöyle bir sevgili Yücel'e de bir bakalım. Evet. Şöyle bir canlı yayına gidebiliriz. Sevgili Yücel ayarlamaya çalışıyor. Diyelim. Eğer olursa hemen sizlere aktaracağız. Yarın 21.45'te İtalya ile oynayacağız. Biliyorsunuz kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde ve ikinci maçımız olacak. Üst üste kendi sahamızda oynadığımız ikinci mücadele olmuş olacak. Bu maçı kazanıyor olmamız gerekiyor. Yani bunun hiç böyle başka bir alternatifi yok. Lamecimi yok, mazereti yok. Her ne olursa olsun en kötü kaybetmemiz gerekiyor. Ki şansımız devam etsin. Bir puan, bir puan dememiz gerekiyor bence. Evet, sevgili Yücel de bir taraftan gözüm neden şimdi hemen söyleyeceğim. Bakalım organize. Evet,

0: porta, che caratteristiche fisiche ha. Scamacca è un altro prospetto che è interessantissimo, anche lui c'ha la sua età. Centrocampo c'è Tonali, e poi non, forse ho dimenticato Calafiori che gioca ad altissimi livelli nell'Arsenal. Voglio dire, a me sembra una squadra altamente competitiva, magari ripeto, numericamente non per competere con le squadre che ho citato, forse ci metto anche la Germania, quindi a volte ci sono anche gli episodi che determinano, no, un calcio di rigore, non vai al mondiale o ci vai, ma il format è questo, come in questa Nations League, sì, Nations League che è bellissima, ti giochi ogni 3 giorni una partita dentro o fuori, può capitare che c'hai, magari come succede adesso a noi, che in 11 giorni c'è cioè 4 partite decisive e ti mancano dei giocatori importantissimi che ti sarebbero mancati anche se fosse stato 1 o 2 partite. Quindi a volte sono anche un po' gli episodi che determinano il risultato finale e di conseguenza anche il giudizio. Vista anche l'ultima partita, è vero, il Belgio ha fatto una partita incredibile, ha giocato una partita, probabilmente è stata superiore, ma ci sono state le opportunità per pareggiarla anche la partita, quindi sono gli episodi che poi determinano il giudizio anche finale, secondo me.
1: Soru şuydu. Az önce Mancini futbolda bazen dönemlerin olduğunu söyledi ve her dönem farklı farklı jenerasyonlarında tekrardan ayağa kaldırabileceğini söyledi. Siz bu konuda milli takımımızın seviyesinin biraz düşük olduğunu düşünüyor musunuz teknik anlamında? Yani eksikler var mı sizce? Hocamız da şöyle cevap verdi. Açıkçası Roberto'ya katılıyorum. Çünkü futbolda evet jenerasyonlar değişir, dönemler değişir. Ama şu anda bir gerçek var ki İspanya'yı, Fransa'yı, Portekiz'i ve İngiltere'yi aradan çıkarırsak bu gruptan baktığınızda rekabet yüzdesi çok yüksek bir takıma sahip olduğunuzu söyleyebilirim. Özellikle futbolcuları saymam gerekirse Barella gibi hani tamam yarın olmayacak belki maçta ama ya da Bastoni işte hep Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynayan futbolcular Pio Esposito var forvetleri biliyorsunuz yeni yetişiyor ve önemli bir golcü olma yolunda devam ediyor. Keane var biliyorsunuz fiziksel özellikleri çok yüksek bir futbolcu. Tonali'yi saymama da gerek yok aslında ama Scamacca da var. Calafiori de var biliyorsunuz hani çok önemli özelliklere sahip olan futbolcular. Calafiori de Arsenal'de en yüksek seviyede oynuyor. O yüzden hatta o grubun içine Almanya'yı da katmak istiyorum. Hani yetenek bazında bakmamız gerekirse. O yüzden ben şuna inanıyorum. Futbolda anlık aksiyonlar neticesinde gelişen sonuçların değişimi olarak görüyorum her seferinde. Çünkü mesela Uluslar Ligi'ni bu sefer 4 maçlık bir seride oynuyoruz. Çok kısa sürelerde oynuyoruz. Ve baktığınızda her maç her an değişebiliyor ve skor değişebiliyor ki ben son maçlarını da seyrettim Belçika'ya karşı. Yani Belçika kazanmasına rağmen birçok pozisyon üretebildi ve rekabet yüzdesini yüksek tutabildi İtalya. O yüzden farklı bir şekilde de gelişebilirdi o maçın sonucu.
2: Hilmi Bey.
3: Hilmi Serhan Dolajansı. Fransa maçına göre farklı bir kadro görebilir miyiz? Çünkü topa daha fazla sahip olmamız gereken bir maç karşılaşma olacak gibi görülüyor. Hücumda daha yaratıcı belki olmalıyız. Bir de tabii ki Orkun'un durumunu öğrenmek istiyorum. Orkun takımdan dün ayrı çalıştı ama şu az önceki idmanda takımla beraberdi. Yarın oynamaya hazır mı Orkun?
1: La domanda è questa, mister. Contro l'Italia pensi che avremo bisogno di un possesso un po' più forte di quello che abbiamo fatto contro la Francia, che secondo me avremo bisogno di un possesso con più qualità? E vorrei chiederti anche la situazione riguardo Orkun, come l'hai visto, che ho visto che si è allenato con la squadra.
0: Sì, l'intenzione è quella di cercare di tenere un po' di più la palla, anche se poi con la Francia. Statistico ora non vorrei sbagliare, ma credo sia stato un 60-40 totale. Il primo tempo un po' di più loro e il secondo tempo si è accorciato questo divario. Quindi l'intenzione è quella di riuscire ad avere un po' più la palla rispetto all'ultima partita, ma a volte c'è anche il valore dell'avversario. Orkun, non so cosa è stato detto, Orkun è. Nell'ultima settimana col club ha giocato senza allenarsi con infiltrazione, il dolore aumentava e il ragazzo è voluto rimanere per cercare di recuperare per le partite successive. Quindi disponibilità totale, l'ho ringraziato personalmente, lo faccio anche pubblicamente, perché perché è coinvolto totalmente nella nazionale e vorrebbe fare sempre il meglio per la nazionale. Oggi si è allenato parzialmente per la prima volta, cercando di provarlo, e vediamo come l'ha risposto.
1: Açıkçası evet, niyetimiz tabii ki de topa daha güçlü bir şekilde sahip olmak. Ama son maça baktığımızda ilk yarı ve ikinci yarıda toplamın genelinde belki 60'a 40, %60'a %40 gözüküyor ama o değişkenlik gösterdi maç esnasında. Tabii ki de yani son maça nazaran çok daha fazlasını yapmak istiyoruz topla. Daha güçlü sahip olmamız gerekiyor, bunun farkındayız ve ona göre de istediğimiz performansı da sahaya yansıtmak istiyoruz. Orkun'la alakalı da şunu söylemem lazım, hani neler konuşuluyor kendisiyle alakalı çok fazla bilgim yok. Çünkü biliyorsunuz ben hani takip etmeyi sevmiyorum. Ama son dönemlerde kendi kulübünde maçlara anestezi eşliğinde ve antrenman yapmadan çıkıyordu. O yüzden kendisine de bu arada teşekkür etmek istiyorum sizlerin huzurunuzda. Çünkü burada kalmak istedi ve sonuna kadar da mücadele veriyor geri dönebilmek için. Bugün de açıkçası tam antrenmanı yapmadı bizimle ama antrenmanın belirli bir bölümünü bizimle yaptı ve denedik. Onu da tekrardan aramızda en yakın zamanda görmek istiyoruz. Umarım yarından itibaren de olabilir.
2: Murat Bey, verebilir miyiz mikrofonu?
4: Murat Türker, Bein Sports. Öncelikle başarılar. Maç fikstürü oldukça yoğun. Özellikle Avrupa Kupalarının yeni formatıyla birlikte maç sayısı da arttı. Milli maç trafiği 4 maç üst üste ilk kez yaşanacak. Bunu nasıl, bu motivasyonu nasıl görüyor? Oyuncularını bununla ilgili nasıl motive ediyor maç sayısının artışıyla ilgili?
1: Mi stavo chiedendo la domanda, con il formato nuovo che vediamo in questi tornei a livello internazionale, che tipo di effetto ha sui giocatori emotivamente parlando?
0: Ma io penso, se ragiono da calciatore, sono particolarmente motivato a fare questi tipi di partite. Confrontarsi con i migliori, confrontarsi al massimo livello, e da parte loro veramente c'è una disponibilità totale, e quindi le motivazioni vengono da sole, insomma, quindi penso che siano contenti. Ormai da anni i calciatori di alto livello, insomma gli allenatori che di alto livello, sanno benissimo che non c'è tempo per riposarsi, ed è una qualità riuscire a ripristinare non tanto la condizione fisica ma quella mentale. È più difficile ritrovare quella forza a distanza di 48 ore, quasi 72, ma 48 ore per poter svolgere un allenamento adeguato, insomma.
1: Aslında ben futbolcu olsam bu tarz maçlarda çok motive olurum. Çünkü en iyilerine karşı mücadele etmek için hani futbolcu olduğunuzda motivasyonlara çok fazla ihtiyacınız olmuyor. Burada dikkat etmemiz gereken sadece bir konu var. Hani modern futbola baktığınızda son yıllarda bu seviyede çok fazla maç alışkanlığı olan futbolcularda fiziksel olarak rejenerasyon değil de zihinsel olarak jenerasyonların daha çok önem kazandığını görebiliyoruz. Çünkü fiziksel olarak bir şekilde kendinizi toparlarsınız 48 saat içerisinde ama o zihinsel enerjileri daha çabuk toparlamak için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekiyor. Çünkü bu seviyede oynadığınızda, bu yoğun tempoda maçlar geçtiğinde zihinsel olarak ister istemez yorulma görülebiliyor. Ama tabii ki de elimizden gelen her şeyi yaparak onu da hızlı bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz.
3: Buonasera, Patania del Corriere dello Sport.
1: Scusa. Ayrıca şöyle bir not daha var. Yani bu arada bizim futbolculara da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü inanılmaz çalışkanlık gösteriyorlar. Her şeye rağmen ne kadar hani yakın dursa da fikstür, çok böyle elverişli bir şekilde söylediğimiz bütün her şeyi uygulamaya çalışıyorlar.
3: Buonasera Montella, Patania del Corriere dello Sport. Le volevo chiedere questo. Con l'Italia, la nazione italiana, lo sappiamo, ha sempre una pressione enorme quando gioca, soprattutto adesso, e deve comunque rifondare una squadra, avrebbe bisogno di tempo. Voi venite da un mondiale, quindi ha comunque una base di lavoro su cui sta andando avanti e svilupperà nei prossimi mesi. Volevo capire che tipo di pressione invece vivete qui, da CT della Turchia, e molto più banalmente che partita si aspetta, cioè deve sta rinnovando il gruppo, che tipo di lavoro sta impostando a breve scadenza.
1: İtalya her zaman baskı altında olduğunu biliyoruz. Ne zaman maça çıksa her zaman çok büyük bir baskı vardır. Siz de Dünya Kupası'ndan sonra tekrar milli takımın başındasınız ve uzun süredir milli takımın başındasınız ve yaptığınız bütün çalışmaları her seferinde tekrar edebiliyorsunuz ve futbolunuzu belirli şekillerde yansıtabiliyorsunuz. Size sorum şu, nasıl baskılar oluşuyor sizlerde? Onları merak ediyorum ve özellikle maçla alakalı ne düşünüyorsunuz?
0: Sì, rispondendo alla pressione, insomma, cerco di essere, almeno ci provo ironico. Diciamo che anche qui quando vinco, quando vinciamo divento alto, biondo e con gli occhi azzurri e viceversa, sono normale quando non si vince. Le aspettative sono alte, le ambizioni sono alte e la pressione è tanta, un po' dappertutto, in nazionale lo è ancora di più, ma queste sono cose normalissime. Perché poi tutto raccolto, ecco, in 10 giorni, in questi 10 giorni determinano la tua bellezza o meno, insomma. E detto questo, noi dopo il Mondiale, sì, c'è un gruppo di lavoro, qualcosa, cioè c'è una base di lavoro già fatto, stiamo cercando di inserire prospetti anche per il futuro interessanti, e questo è un banco di prova importantissimo. Io credo molto nella gradualità, a meno che non c'hai dei fuoriclassi, intendo di ragazzi giovani o nuovi, e quindi è una gradualità, perché comunque ci teniamo al risultato della partita, anche se siamo appunto nel massimo livello, in questo girone ancora di più, e cerchiamo di lavorare in questi termini.
1: Evet, baskı konusu, yani burada kazandığımızda şöyle bir şey söyleyebilirim. Kazandığımızda çok uzun boylu, sarışın ve yakışıklı oluyorum. Yani beklentiler her zaman çok yüksek. Kaybettiğimizde de aynı şekilde tersi oluyor. O yüzden baktığınızda çok kısa aralıklarda oynadığımız için mesela 10 gün içerisinde birçok temel atılabiliyor bu konularla, hani güzellik kavramlarıyla alakalı. Milli takımımıza dönmek gerekirse, yani gelecek için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü kademeli bir şekilde biliyoruz ki her yeni dönemde yeni gelenleri kademeli bir şekilde, dereceli bir şekilde katmamız gerekiyor ki geleceğe daha emin adımlarla ilerleyebilelim. O yüzden her zaman en iyi şekilde nasıl yapabiliriz, hani milli takımımızı nasıl ileriye götürebiliriz, onun düşüncesinde çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda da hiçbir zaman değişmeyecek.
2: Gözlüklü beyefendiye verelim arkanızdaki.
5: Ciao Vincenzo, Maurizio Pizzoferrato, Agenzia Area. Senti, prima hai snocciolato i nomi dei calciatori italiani oggettivamente forti, però il problema esiste, perché se no, non c'è un problema proprio del modo di stare in campo della nazionale italiana, cioè poca velocità, poca intensità rispetto ai competitor, non solo le grandi nazionali che hai elencato, ma anche quelle che dovrebbero essere battibili dall'Italia, pensiamo a quello che è successo in Bosnia. Cioè l'Italia ha difficoltà quando trova un avversario molto aggressivo, e la Turchia mi sembra che possa essere un altro ostacolo in questo senso.
1: Az önce İtalyan futbolcuların isimlerini saydınız, hani güçlü düşündüğünüz olan futbolcuların isimlerini saydınız. Sizce de gerçekten hani bir problem yok mu İtalya milli takımında? Çünkü bizim açımızdan problem olduğunu düşünüyoruz. Özellikle Bosna'da olanlardan sonra ve son maçlarda aldığımız sonuçlardan sonra, sizce de hani biraz hız konusunda o büyük diğer milli takımları isimlerini de saydınız. Hani hız konusunda, yetenek konusunda sıkıntıda olduğumuzu düşünmüyor musunuz? Özellikle agresif takımlara karşı sıkıntı yaşadığımızı düşünüyoruz biz İtalyanlar olarak ve Türkiye'de agresif bir takım aslında, yani bize aslında sıkıntı yaratabilecek bir takım olduğunu düşünüyoruz.
0: Sorridevo alla domanda perché insomma con rispetto te lo dico, ma lo sai che sono il CT della Turchia, sì e non dell'Italia.
1: Yani gülümsedim bu soruya, çünkü hani benim Türkiye milli takımının hocası olduğunu biliyorsun değil mi? Hani İtalya milli takımının hocası değilim.
0: Credo che cioè è un nuovo ciclo, credo che ci voglia del tempo in generale, no? Questo vale per tutti, in nazionale ancora di più. L'aggressività che citavi tu è vero, ma tutte le squadre soffrono l'aggressività continua degli avversari. determinate zone di campo ancora di più, anche noi e tutti possono soffrire l'aggressività. Io credo che non entrando in merito dell'Italia, perché credo che non sia giusto in generale, non sia giusto da parte mia farlo adesso, faccio già fatica a cercare di equilibrare, diciamo così, la nostra strategia in base ai giocatori che abbiamo. E non c'entra nulla, però ne approfitto perché era qualcosa che volevo dire. Io vorrei fare una statua ai nostri attaccanti, cito Kerem e Barish, che sono calciatori che giocano da 3 anni in una posizione non prettamente loro e che ci hanno portato, perché sento un po' tante critiche verso questi calciatori dal passato, perché sono questi calciatori che ci hanno portato ad essere, andare agli europei, andare ai mondiali e andare in Nations League A. Quindi io, da parte mia, questi due calciatori avranno sempre il mio sostegno totale, se potessi veramente gli farei una statua. Quindi mi auguro che questo si capisca, non l'ho mai detto. Poi abbiamo un altro prospetto che stiamo lavorando da 2 anni, che è un ragazzo giovane, Deniz, che ha il prospetto, prospettive da grande centravanti. Abbiamo deciso di puntare su di lui quando ancora non ancora una continuità nel club. Quindi anch'io ho i miei grattacapi, quindi da parte mia mi aspetterei che questi due calciatori vengano valutati anche in funzione del ruolo non prettamente loro, dove hanno sempre dato massima disponibilità e ci hanno portato a questo livello qua.
1: Ya ben şuna inanıyorum. Yani her yeni bir dönem başlangıcında, yeni bir jenerasyon geldiğinde zamana ihtiyacınız var kesinlikle. Evet, biz agresif bir takımız ama tüm rakipler agresif oynayan takımlara karşı sıkıntı yaşar. Bu hani kuşkusuz, yani futbolda her seferinde görürüz bunu. İtalya'yla alakalı da çok konuşmam doğru olmaz. Biz kendi stratejilerimizi düşünmemiz lazım. Biliyorum konuyla alakasız bir şey söyleyeceğim birazdan ama bunu buradaki halkımıza da hani seslenerek hani söylemek istiyorum. Mesela Kerem ve Barış'la alakalı konuşmak istiyorum. Son 3 senedir benle oldukları zamandan itibaren pozisyon dışında, kendi pozisyonların dışında oynadılar birçok maçı. Çünkü bize de biliyorsunuz o konuda bir sıkıntımız var ve bu futbolcular ne olursa olsun farklı bir pozisyonda oynasalar dahi elinden gelen her şeyi yapıyorlar milli takım için ve sonuna kadar mücadele etmeye çalışıyorlar. Mesela 2 senedir Deniz Gül'ü yetiştirmeye çalışıyoruz, onun üzerinde durmaya çalışıyoruz. Yurt dışında oynarken kendi kulübünde oynamadığı dönemde de hani yanımıza alıp onu yetiştirmeye çalıştık ve şu anda farklı bir takımda daha fazla süre almaya başladı. O yüzden bazen zamana ihtiyacınız olabilir belirli sıkıntıları giderebilmek için. Ama bu konuyla alakalı gerçekten hepinizden ricam var. Çünkü birkaç kere böyle eleştiriler okuma fırsatım oldu. Bu bahsettiğim Kerem'le ve Barış'la alakalı. Sadece şunu bilin, kendi pozisyonlarında oynamıyorlar ama her şeyi yapmaya çalışıyorlar milli takımımız için. O yüzden sonuna kadar mücadele veren futbolcularımıza biraz daha fazla sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum.
6: Semra Karagöl, GDR Spor. Öncelikle yarınki maçta başarılar dilerim. Uğurcan'ın kartından sonra kamuoyunda Berke Özer konusu konuşulmaya başlandı. Berke'nin milli takım yolu kapalı mı? Yoksa geri dönme ihtimali var mı? Bu süreçte belki sizinle iletişime geçti mi?
1: Mister, dopo il rosso che ha preso il nostro portiere Uğurcan, ovviamente abbiamo iniziato a vedere tante persone che parlavano di Berke Özer come potenziale portiere per la nazionale turca. Volevo chiederti se per lei le porte verso Berke sono tutte chiuse o se in questo periodo ha avuto la possibilità di parlare con Berke.
0: Sapete benissimo cosa è successo, non è corretto tornarci sopra. E io non ho ricevuto nessuna telefonata da nessuno.
1: Benden daha iyi biliyorsunuz aslında olanları, süreçleri. Açıkçası herhangi bir telefonda almadım ben kendisinden. O yüzden şu anda bunu konuşmanın da doğru olduğuna inanmıyorum.
2: Başka soru var mı acaba?
1: Altre domande?
2: Son soru olsun.
1: Ultima domanda.
7: Buonasera, Emanuele Gamba Repubblica. Le volevo chiedere se è mai stato contattato per la panchina dell'Italia, visto che sono stati comunque contattati allenatori sotto contratto con altre federazioni, e se in linea teorica le piacerebbe prima o poi il lavoro di CT azzurro.
0: Nell'ultimo periodo no, decina d'anni fa no, ma diversi anni fa sì, quindi non c'è stato nessun tipo di contatto. Adesso non c'è spazio, non c'è assolutamente spazio nella mia testa per pensare al futuro, e quindi ho altri due anni di contratto qui e li voglio onorare fino in fondo, anche perché meritano sia i turchi, sia la federazione, sia il presidente la mia massima dedizione. Quella c'è sempre, ma dedizione anche nei pensieri, e quella c'è ancora.
1: Soru şuydu, İtalya Milli Takımı için herhangi bir zaman zarfında sizi aradılar mı ve gelecekte kendinizi orada görmek ister misiniz? Hocamızın cevabı da, açıkçası son dönemlerde öyle bir şey olmadı. Geçmişteki yıllarda temaslar olmuştu ama şu an herhangi bir şekilde böyle bir düşüncem yok. Ben burada Türkiye'yi temsil ediyorum, ülkemizi temsil ediyorum ve açıkçası Türk halkını, başkanımızı, federasyonumuzu, futbolcularımız için elimden gelen her şeyi yapmak için buradayım ve sözleşmem hala devam ediyor. O yüzden burada ne gerekiyorsa yapmak istiyorum başarıya ulaşmak için.
2: Peki, son sorumuz olsun lütfen.
8: Hasan Bozbey, Bursa var. Sayın Montella'ya şunu sormak istiyorum. Forvet sorunu yaşıyoruz milli takımda özellikle. Enes Ünal sezon başından itibaren kendi oynadığı takımında sürekli forma bulmaya başladı. Goller de atıyor. Belki bu ilk, bu 3-4 maçlık periyotta değil ama Kasım ayındaki diğer maçlarda düşünüyor mu kendisini? Forvet sorunu yaşarken böyle bir düşüncesi var mı? Yeniden milli takıma çağırma gibi bir düşüncesi.
1: Mister, la domanda è questa. Ovviamente sappiamo che noi abbiamo un problema nella posizione d'attaccanti. E nessun Al ha iniziato quest'anno nella sua nuova squadra a giocare regolarmente e ha fatto anche qualche gol. Ovviamente non per questo periodo, ma per il prossimo ritiro che abbiamo a novembre, pensi che può essere uno dei convocabili?
0: Lo stiamo seguendo moltissimo. Le ultime 6 partite, forse 5 del suo club, l'abbiamo viste a rotazione sia io che tutto lo staff, che ci piace vedere giocatori anche con persone diverse. E, dopo il secondo infortunio sicuramente gli manca ancora un po' il ritmo, almeno questa è stata la valutazione. È un ragazzo eccezionale, è sempre disponibile, è stato con noi qualche volta e quindi sicuramente continueremo a seguirlo per vedere se rientra poi nei parametri delle nostre valutazioni.
1: Açıkçası yakın takibe aldık kendisini. Son hatta 5-6 lig maçını teknik ekibimle beraber farklı farklı kişiler gitti bizden. Ben de katıldım ve bütün maçlara yakından seyretme fırsatımız oldu. Tabii ki de muazzam bir karakterden bahsediyoruz. Yani milli takımı kendisini ne kadar çok sevdiğini, bizim de onu ne kadar çok sevdiğimizi kendisi de biliyor. O yüzden yakın takipteyiz. Fiziksel olarak gördüğümüz maçlarda yakından takip ettiğimizde bizim parametrelerinin biraz altında kaldığını fark ettik. O yüzden bir dahaki kampta yine gelmeden önce bütün gerekli yakın takipleri yapıp maçları seyretmeye gideceğiz. Ve ona göre kararlarımızı vereceğiz.
2: Toplantımızı tamamladık. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Grazie a tutti.
9: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
11: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
12: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
11: Reklam.
13: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
14: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
15: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
14: Şampiyonla son düzlükte.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
11: Reklam.
12: Transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
11: Maç merkezi devam ediyor.
16: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi, bendeniz Caner Aytaş. Sayın Montella'nın basın toplantısını izledik, dinledik. Sizler de dinlediniz ve yorumlarınız varsa yazabilirsiniz. Düşünceleriniz varsa yazabilirsiniz. Berke Özer konusu soruldu. Kendisi beni aramadı, her şeyi biliyorsunuz zaten diyor. Bir telefon almadım diyor. Sonrasında Enes konusu soruldu. Zaten hani bizim istediğimiz fiziksel standartları henüz karşılamıyor dedi. Burada şeyi çok anlayamadım. Yani şu anda oynadığı takımın kriterlerine uyuyor ama milli takımın kriterlerine çok uymuyor. Bu ilginç bir durum oldu. Orada ekstra bir şey arıyoruz herhalde. Ya da daha mı güçlü fiziksel olarak bir görüntü arıyoruz. Bu da başka bir konu. İtalyanların sorduğu sorular vardı. İtalyan milli takımın ağır oynamasıyla alakalı sorular vardı. Güldü tabii ki. Ben Türkiye milli takımın teknik direktörü, farkında mısınız dedi. Orkun'la alakalı sorular vardı. Hani bu konuda da işte ne konuşuluyor, ne ediliyor bilmiyorum dedi. Hani bu biraz bana ilginç geldi. Sonuçta sakatsa oynamıyordur, değil mi? Oynamayacaktır. Sakat değilse oynar. Hani daha net söyleyebilirdi. Yarınki maçta oynayacak ya da oynamayacak. Sonraki maçlara bakacağız. Biraz farklı bir cevap verdi. Daha net bir cevap vermesini beklerdim. Yani bugünkü idmanda tam olarak bizimle çalışmadı. Bakacağız falan dedi. Orada da Beşiktaş'ta farklı bir şekilde oynatılıyormuş dedi. Ya da oynuyormuş. İşte bir tedaviyle oynuyor. Zaten bunu da bildiğimiz bir konuydu bu arada. Eğer sağlıklıysa yarın şans vermesinde fayda var diye düşünüyorum. Yaratıcılık anlamında daha iyi olur diye dediğim gibi yine benim düşüncem tabii ki. Ama hocanın tercihleri tabii ki önemli ve değerli. Bunu da bekleyip göreceğiz. Yani olabildiğince tüm sorulara yanıt vermeye çalıştı. Biz de sizlere aktarmaya çalıştı. Umarım yarın İtalya milli takımındaki İtalya'nın önemli oyuncularını saydı. Arsenal'da oynayan, başka takımlarda oynayan önemli oyuncularını saydı. Ama bizde de bir o kadar önemli oyuncu var. Onu da zaten hem biliyoruz hem de hepimizin kabul ettiği şeylerden bir tanesi. Umarım bu önemli oyuncularımız yarınki mücadelede bu güzel maçta gol veya asistler yapar ya da mücadeleyi kaybetmemiz için her şeyi yapar diye düşünüyorum. Gelişiyoruz dedi, alttan çıkarıyoruz dedi, hazırlıyoruz dedi. Bunlar bu arada değerli şeyler. Bunu hani kinaya yapmak için söylemiyorum. Gerçekten böyle düşünüyorsa güzel şeyler. Ama bu geliştirmeye çalıştığımız, süre verdiğimiz hocaları, oyuncuları yavaş yavaştan ziyade hani gerçekten formundaysa daha net bir şekilde tercih etmeleri gerekiyor. İşte bu hangi oyuncu olduğunu çok söylemek istemiyorum. Hani bir efendim illa da bu oyuncuyu söylüyorsun sürekli gibilerinden bir şey söylemeyin diye söylemek istemiyorum ama kim varsa, kimler varsa, bu arada Danimarka 3-0'a getirdi ama öncesinde offside bayrağı kalktı. 17 touch kullanır dedik. Danimarka 16'da kaldı. 85. dakika oynanırken 16 touch'ı kullandı. 17.'si gelmeyecek gibi gözüküyor. Gerçekten üzüleceğim yani. Hani neredeyse 20 dakikadır, 25 dakikadır bir touch bekliyoruz. Daha doğrusu 3 touch bekliyoruz toplam Danimarka'dan ama yani Galler'in topu taca atmasını bekliyoruz ama sağ olsunlar full isabetli şutlar atıyorlar şu ana kadar. Ya da çok fazla topla aşırı neşirler. Pas hatası çok yapmıyorlar. Topu taca Danimarka'da orta yapmadığı için çok fazla taca çıkmadı. Bir taca ihtiyacım var. Şey maçı geldi. Hollanda maçı geldi. Orada 18 şut atar Hollanda oynamıştım, önermiştim. Geldi. 23 şut atmışlar. Hollanda da bu arada Merdik'in ikinci golüyle 2-0'a getirdi skoru. Burada da Gauss asisti yapmış. Evet, Darmstadt bir isabetli şut atar dedik. Orada da Samsun deneme yaptı ama isabetli şut atamadı. İlk yarıda sadece 6 şutu vardı Danimarka'nın. İkinci yarıda bu şut sayısını 18'e çıkardılar. Gol beklentisini artırdılar. Büyük şansları var. 2 köşe vuruşu kullandılar. Bu da az. Yani bu kadar baskılı oyuna daha fazla pozisyon, gol beklentisi üretebilirdi Danimarka milli takımı. Ama yine de tabii ki skorda 2-0 önde. Galibiyete yakın gibi gözüküyor Danimarka milli takımı. Galler bol bol taç kullanıyor. Bir kere de hakem yanlış verse tacı mesela. Değil mi? Olabilir mi? Olabilir tabii ki. Ama biz bekliyoruz ya, gelmez yani, o taç atışı gelmez. Evet, yarın 21.45'te milli takımımız İtalya'yı konuk ediyor. Uluslar Ligi A Ligi'nde, A Ligi'nde bakalım yarın İtalya'ya karşı bir galibiyet alabilecek miyiz? Bu arada Galler durumu 2-1'e getirdi ama pozisyonda faul var dedi. Hakem, ilginç bir faul oldu. Bir daha bakalım. Bence normal bir faul. Normal bir pozisyon. Hava topu mücadelesi. Galler'li oyuncu iyi yükselmiş. Topu da rakibinin yani daha üstüne çıkmış ve kafayı vurmayı başarmış. Burada nasıl bir faul verdi? İlginç. Ya, faulle alakası yok pozisyonun. İngiltere'de olsa devam ettirirlerdi pozisyonu. Evet, Beşiktaş Anadolu Efes Beşiktaş mücadelesi başladı. 18-18 mücadele. 1 dakika var. İlk periyodun sona ermesine başa baş bir mücadele izliyoruz. Savunmalar tabii ki çok yüksek değil. Söylediğim gibi 18-16 düzeltiyorum. Daha iyi olabilirdi. Daha fazla skor çıkabilirdi yani bu mücadelede bence, ama ilk yarı itibariyle, daha doğrusu ilk çeyrek itibariyle çok yüksek skor çıkmadı. Hemen şöyle bir Uluslar Ligi'ne tekrar bir bakalım. Avusturya Kosova karşısında 3-1 öne geçti sevgili dinleyiciler. Avusturya 3-0 öndeydi ve az önce Kosova'nın golü geldi, 3-1'e getirdi skoru. Net bir galibiyete imza atmak üzere Avusturya milli takımı 2-2 yapmak üzere. Yani Kosova Avusturya'ya göre tabi nispeten daha zayıf, daha güçsüz bir takım. Nitekim bunu da kendi sahasında Avusturya milli takımı gösterdi. Danimarka 2-0 önde Galler karşısında. Bakalım üstünlüğünü koruyabilecek mi? Yine Hollanda Sırbistan deplasmanında önde götürüyor mücadeleyi. Şu Danimarka mücadelesinden bir taç acaba getirebilir miyiz? İlginç şekilde orta yapmıyorlar, şut atmıyorlar. Çizgilere inmiyorlar. Nasıl olacak o taç bilmiyorum. 90. dakikaya da girdik herhalde, bir 2-3 dakikalık bir uzatma da olur. Zaman da geçirmiyor bu Danimarka milli takımı. Yani şu soğuk ülkeler inanılmaz etik futbol oynuyorlar. Gerçekten tebrik ediyorum kendilerini. Bir şekilde olmuyor ya, taç falan göremiyoruz. Galler milli takımı da maşallah o kadar ayağa oynuyorlar ki yani sanki görürsün ki yani şöyle işte Hollanda milli takımını ya da İspanya milli takımını izliyorsun falan. Pas kaliteleri çok yüksek. Hadi bakalım. Kaç dakika? Artı 4 oynanacak. Bir taca ihtiyacımız var. Ve çıktı. Evet. Oyuncu topun üzerinden attı da arkada bir oyuncu vardı. Ama arkada kimse olmayınca 17. taç da geldi. Bu durumda kuponumuz da geldi. Teşekkürler Galler milli takımı diyelim. Evet, mesajlara bir bakalım. Bugün çok fazla mesaj gelmedi. En azından şu aşamada beni dinleyenler varsa bir merhaba derse sevinirim. Sevgili canlar, hepimiz milli duygular içinde kazanmak istiyoruz. Ancak hocam benim dediğim dedik, sabit fikrinden vazgeçmedikçe şüphelerim var, inşallah yeniriz. Korkut abi yazmış. Bu arada hoca da söyledi, yani ben geldiğimden beri Kerem ve Barış pozisyonunun dışında oynuyor dedi. Yani bu bölgede sıkıntılarımız var diyor. Ya ben merak ediyorum, biz Lewandowski falan mı arıyoruz? Harry Kane falan mı arıyoruz? Yani şu anda orada oynayacak Enes'tir, işte Deniz'dir, Umut Nayır'dır, Serdar Dursun'dur. Kerem ve Barış'tan ne eksik yapabilir? Gerçekten size soruyorum. Ne eksik yapabilir? Yani Kerem ve Barış'ın neredeyse 30-35 mücadelede milli takımdaki, hadi Kerem'in zaman zaman oluyor bazı maçlarda öne geçtiğimiz zaman işte. Yani ne kadar katkıları var ya da kendi pozisyonda oynadığı zaman attığı goller vesaire var sol tarafta. İşte Kenan'ın zaman zaman yedek aldığı ya da sakat olduğu maçlarda oynadığı, gol attığı maçlar var. Yani biz eğer elimizde de dediğim gibi Harry Kane falan yoksa ya bir oyar zaman niye yaratamıyoruz biz yani? Gerçekten yani Sayın Hoca'ya da bunu sormak lazım. Yani işte soruyorlar, Enes var, neden çağırmıyorsunuz? Fiziksel olarak hazır değil ama kendi takımında oynuyor bu oyuncu. Bu da başka bir tartışma konusu. Yani kendi takımında oynayan oyuncuyu çağırmıyor sayın hocamız ama kendi takımında forma giymeyen oyuncuları yıllardır gözümüzün içine baka baka çağırıyor. Yani onlar fiziksel olarak maç temposu olmayan oyuncuları milli takıma çağırıyor, maç temposu olan oyuncuları da fiziksel olarak bizim istediğimiz standartta da değil diyor Enes için. Şimdi Bir şey diyemiyorum yani, şimdi buna ne diyeyim, şimdi söyleyeceğim diyeceksiniz ki ön yargılısınız. Kendisi söylüyor hocam. Ya o zaman bu Enes'i niye buradaki milli takım, daha doğrusu kendi takımının hocası oynatıyor? Hani değil mi, bir yerde bir problem var yani. Gittik izledik diyor, 6-7 maçını izledik diyor. Bakın ne kadar güzel bir şey.

0: Gitmişler, izlemişler. Bu çok güzel bir şey bu arada. Bunu içtenlikle söylüyorum. Çok özel bir şey de. İyi de yani Enes'in dediğim gibi şu bugün oynadığı durumda en azından maç temposu var. O pozisyonu oynayan bir oyuncu. Sizin istediğiniz şeyleri yapabilir. Biz hani böyle bir Avustralya değiliz ki. Sadece fiziksel mücadeleyi ön plana çıkaran bir futbol iklimimiz yok. Evet, koşuyoruz, mücadele ediyoruz ama bir o kadar da teknik bir takımız. Neden sadece fiziksellik konusunu Enes'te bu sezon daha doğrusu bu maçlara çağırmayarak ortaya koyuyoruz ya da ön plana koyuyoruz? Ya ben bu kısmı çok kendi adıma eleştiriyorum. Yani çağırırsınız kadroda olur. En kötü ihtiyaç duyarsanız hadi ilk iki maçta değil son iki maçta görev verirsiniz. Duruma göre son dakikalarda görev verirsiniz. Ama yetersiz bir oyuncu neden kendi takımı oynatıyor? Anlayamadım bu kısmı. Yani hocanın açıklamalarıyla beraber bir korelasyon kuramadım, bir bağ kuramadım bu sezon. Hemen şöyle bir bakalım. Hetafe'de 7 maç oynamış. 3 golü var. Kıymetli dinleyiciler. Evet. Dakikalarına da bir bakalım mı? Kaç dakika oynamış bu sezon? 7 maç sonunda kaç dakika? 540 dakika görev yapmış. Yani 1, 2, 3, 4, 5 mücadelede 90 dakika. 2 mücadelede de 45 dakika görev yapmış Enes Ünal. Bir golü var. Özür diliyorum, düzeltiyorum. Bu sezon bir golü var. Hedefede 3 gol dedim ama düzeltiyorum ifademi. Ama gayet de oynamış. Ha, çok özel şeyler belki yapmamış olabilir. Ama nihayetinde oynamış. Ligde bu arada bunu söylüyorum. Değil mi? Evet, konferans liginde bildiğim kadarıyla 2 golü var. Sadece ligde. Orada da bu arada 82 ve 88 dakika görev yapmış Enes Ünal. Ama yetersiz buldu sayın hocamız. Neyse, birazdan dönüşte konuşacağız. Sizler fikirlerinizi yazın. Fiziksel olarak yetersiz buldu diyelim. Şimdi bir reklam arasına gidelim. Saat başında tekrar yine sizlerle birlikteyiz.
1: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
4: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış. Sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
3: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
5: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, selamlar sana ve Alper'e, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yarın Montella'dan kalede Arda, orta sahada Altay, forvette Samet'i bekliyorum. En büyük şansımız Sayın Montella demiş Ahmet Bey. Böyle bir ironi yapmış. Yani Berke konusunda da şu anda konuşmanın sırası değil dedi. Ne zaman sırası acaba, onu da merak ediyorum. Yani bir yerde sırası olması gerekiyor. Bir şekilde birilerinin ön ayak olması gerekiyor diyelim. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
2: Sarın dışından yaptığı ataklarla liderliği almayı başardı. Ve farkı da açmaya başladı. 9 numaralı single shot 4 boy gerisinde 8 numaralı yardımcılar iç kulvarda ikincilikte, 2,5 boy gerisinde 1 numaralı altın sima üçüncülükte ilk metrelerde. Altın simanın 2 boy gerisinde dış kulvarda 5 numaralı King Ova'yı görüyorum. 2 numaralı Hood River bariyer dibinde, daha sonra hemen dışın 6 numaralı Treasure Island geliyor. Ve safkanlar bu şekilde 1800'ü geçiyor. Bu arada farkı biraz daha netleştirdi, açtı. 9 numaralı single shot 8 numaralı We Are The Star'a yaklaşık 6 boy fark yapmış durumda. 8 numaralı We Are The Star'ın yaklaşık 3 boy gerisinde 1 numaralı altın sima var. Altın simanın 1,5 boy gerisinde King Ova, içeride 2 numaralı Hood River, daha sonra 1,5 boy gerisinde bu safkanın 6 numaralı Treasure Island var. Daha sonra iç kulvarda 3 numaralı Everything All Right, hemen dışında 7 numaralı Enroll Engine var. Enroll Engine'in 4 boy gerisinde son sırada 4 numaralı Can Akua sırasıyla 1200'e doğru gidiyor safkanlar. Fark bayağı bir azalmış durumda. 9 numaralı Single Shot liderliğini koruyor. 6 numaralı Treasure Island dış kulvardan ikinciliğe hamle yaptı. Altın Sima yerini korumaya çalışıyor. İçeride We Are The Star dördüncülükte kaldı. Dışlarında King Ova yerini koruyan isim ve safkanlar bini geçti. Liderliğini koruyor. 9 numaralı Single Shot hemen dışına geldi. 6 numaralı Treasure Island farkı yarım boya kadar indirdi. Şimdi biraz tempo kazandı koşu. Single Shot lider, Treasure Island takipte. 3 boy kadar gerilerinde orta kulvarda We Are The Star üçüncülüğe hamle yaptı. Tekrar 5 numaralı King Ova hemen dışında. Hood River 5. sırada, dışında altın sima var. Arka plandan Everything All Right önlere gelmeye çalışıyor. Treasure Island iç kulvardaki single shot'ı kolay yakaladı ve kolay bir şekilde atlatıp düzlüğe önde geldi. 6 numaralı Treasure Island single shot iç kulvarda mücadelede kalmaya çalışan isim. Daha geride altın simayın dış kulvardan önlere geliyor. Yanında We Are The Star ve King Ova var. Son 300 geçildiğinde 6 numaralı Treasure Island önde. 1 numaralı altın sima 5 boy gerisinde ikincilikte, biraz daha geriden 4 numaralı Can Okan'ın atakları var. Fakat Treasure Island kolayladı, son yüzde farkı netleştirdi. Altın Sima'nın dahi 5-6 boy önünde 6 numaralı Treasure Island çok kolay bir galibiyete imza atıyor. 6 numaralı Treasure Island Mehmet Salih Çelik de kazanıyor. 1 numaralı Altın Sima 2. 4 numaralı Can Okan 3. 7 numaralı Enroll Engine 4. 9 numaralı Single Shot 5. oldu. 6-1-4-7-9 koşuda sıralama. 6 numaralı Treasure Island Mehmet Salih Çelik de kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz maç merkezine. Bendeniz Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyiz. Bu arada Instagram'dan beni hala takip etmeyenler varsa takip edebilir. Ne zaman takip edebilir? Şimdi Caner Aydaş Instagram adresim, buradan takip edebilirsiniz diyelim. Sevgili Ali Bey yazmış. Demiş ki, araçta kızım Ece Asya ile sizi dinliyoruz. Yoldayız. Aman dikkatli gidin, eğer İstanbul'daysanız çok yoğun bir yağmur var. En azından Sarıyer bölgesi öyle aşırı yağmur var. Az önce reklam arasında şöyle bir su almak için dışarı çıktım. 2 metrede sırılsıklam oldum, öyle söyleyeyim ben size. Bir merhaba demek için yazdım diyor. Çok teşekkür ederim sevgili Ali Bey. Kızınız Ece Asya'yı da gözlerinden öpüyorum. Aman sağlıklı saatte evinize ulaşın, dikkatli kullanın diyelim yoldaysanız. Evet, birazdan sevgili Burak Alaca 10 geçe reklamından sonra Radyo Spor programcısı ve Ajans Spor basketbol yazarı editörü sevgili Burak bizimle birlikte olacak. Ve Euroleague'i biraz konuşalım. Türkiye Basketbol Ligi başladı, onu biraz konuşalım. Bu sene neler bekliyor? Hangi takımlardan sürpriz bekliyor? Bugün Fenerbahçe tarifin kaybetti. Sonraki süreçlerde kimler zirveyi zorlayabilir, ilk dördü zorlayabilir? Galatasaray'ın durumu, yine Bahçeşehir gibi başka kimleri bekliyor? Bunları bir soralım. Sevgili Ali yazmış, selamlar. Biliyorsunuz kendisi Sayın Montella Bey'in manevi avukat olur.

Okan Hoca da kendi bildiklerini yaptığı için başarılı, sözüm anlayana diyor. Anlayanlara diyor, bana diyor, hani bir kısmını bana söylüyor sevgili Ali Cemal. Ben anlıyorum sevgili Ali Cemal de, anlaşamadığınız nokta benim anlattıklarımı senin anlamam diyelim. Ya da bu şekilde düşüncede olan insanların anlamaması. Kendisi zaten söylüyor. Kerem ve Barış'ı pozisyonunun dışında oynatıyorum diyor. Ve burada da verim alamıyor. Ben de oynatma hocam diyorum. Israrla da bunu söylemeye devam edeceğim. Benim inandığım doğrular da bunlar sevgili Ali Cemal. Hani Montella kendi bildiği doğrulardan şaşmıyor ya. Benim ve benim gibi düşünenler de santrafor bölgesinde santraforun oynaması gerektiğini düşünüyoruz. Kulüp takımlarımızda da görüyoruz. Yani gidip dünya paralar verip santraforlar transfer ediyorlar. Değil mi? Hani oradaki teknik direktörler futbolu bilmiyor demeyelim şimdi. Elinizde bir Rafinha varsa 4-6-0 oynayın. Sözüm yok. Bir Dembele varsa etrafında da Vitinha, Juan Neves ve Fabian Ruiz gibi oyuncular, işte Pedri, Rodri gibi oyuncular varsa, Olmo gibi oyuncular varsa, Yamal ve Anthony Gordon ya da işte geçen sene Rashford gibi oyuncular varsa, sözüm ona veya 60 metrede değil yani 30 metrede top oynuyorsanız, sözüm ona Rafinha gibi bir oyuncunuz varsa yapın. Ama Kerem'den ve Barış'tan Rafinha olmuyor, Dembele de olmuyor sevgili Ali Cemal. Aramızdaki fark bu. Ben hocanın tercihlerine bugüne kadar hep saygı duydum. Bu konuda da çok bir şey söylemedim ama hani vardır bir bildiği, ama ben artık vardır bir bildiği kısmının çok dışında olduğunu düşünüyorum. Artık sırf birileri bunu eleştiriyor diye hoca kendi istediğini yapıyor. Ve buradan da sonuç alamıyor maalesef. Yani hep aynı şeyi deneyip farklı sonuç alamazsınız. Alamıyoruz da zaten. Bu kadar maç oynadık. Bu iki oyuncu biraz santrafora dönüşmedi. Daha fazla ısrar etmeyelim diyorum ben. Hani elimizde az önce bahsettiğim gibi bir Rafinha yoksa, hani böyle bulduğu 3 pozisyonun ya da kendi pozisyonunu kendisi yaratacak, top sürebilecek, topla beraber mesafe kat edecek, alver yapabilecek, oyun görüşü yüksek bir ön bölge 4-6-0'da böyle bir starımız yoksa, o zaman hiç zorlamayalım buraları diyorum sevgili Ali Cemal. Keşke sen de böyle baksan konuya. Bence ortak bir noktada buluşuruz diye düşünüyorum. Dediğim gibi ben hocanın 30 maçlık deneme yanılmalarına bugüne kadar nacizane saygı çerçevesinde eleştirilerimi yaptım. Hatta 20. maçta yaptım, 15. maçta yaptım. Hala aynı noktadayım. Fikrim değişmiyor. Tıpkı Sayın Montella'nın fikrinin değişmediği gibi. O nasıl 4-6-0 Barış ve Kerem de ısrar ediyorsa, benim de fikrim ısrar etmemesi şeklinde. Hem bu oyuncuların gerçek mevkiinde daha iyi performans alabilir, hem de biz daha üretken bir milli takım olabiliriz. Arkadaki kreatif oyuncuların daha fazla pozisyona girmesini sağlayabiliriz. Ön bölgeye daha güvenli yerleşebiliriz diyeyim ve daha fazla uzatmayayım bu konuyu. Ne demiş sevgili Cengiz Bey? Hemen şöyle bir mesajını okuyayım. Sonrasında reklam arasına gideceğim. Abi bir de bu kuponun gelme ihtimali var mı sence? Sevgili Cengiz Bey yazmış. Neyden olmuş? Mallorca Almeria mücadelesi. Karşılıklı gol var. İlk yarı ikinci yarı kaybetmiş. Eibar Las Palmas mücadelesi olabilir. Sonra Norveç Portekiz mücadelesi olabilir. Mantıklı. Oviedo Gijon mücadelesi zor. Ama denemeye değer tabii ki. Sevgili Tunç Bey ne demiş? İyi yayınlar. Daha kaç program Ali Bey'i ikna etmeye çalışacağız. Belli ki ikna olmaya niyet yok. Ben ikna etmeye çalışmıyorum ya. Israrla Ali, sevgili Ali yazdığı için, ben de yazdığı için tabii ki değerli görüp bir cevap vermeye çalışıyorum. Yoksa herkesin kendi fikri, tabii ki kendini kimse kimseye ikna etmek zorunda değil. Biz de Montella hocamızı ikna edemiyoruz gördüğünüz gibi. Yani Türkiye'de spor konuşan bu kadar değerli spor insanı var. Bu kadar teknik direktör var. Yarısından %80'i Barış ve Kerem'den santrofor olmayacağını söylüyor. Hocanın artık vazgeçmesi gerektiğini söylüyor. İnadından tırnak içinde söylüyorum. Ama hoca değiştiriyor mu? Hayır. Bizimki de biraz böyle. Gündem olduğu için konuşuyoruz malum. Şöyle bakıyorum.

0: Evet, tabii bunun sebepleri olabilir. Ya olmayabilir de, önemli değil. Herkesin santrafor stili oynamıyor. Öyle bakmak lazım. Koskoca Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonu İspanya'nın santraforu İspanya'nın başaltı takımlarından ya da vasat takımlarından, orta halli takımlarından, çok göz önünde olmayan takımlarından Sociedad'da oynuyor. Yani siz de yapabilirsiniz. Anadolu'dan bir Umut Bozok'u çağırabilirsiniz. İşte Umut Nayır'ı çağırabilirsiniz. Enes Ünal'ınız var. Hiç yok demeyin ya. Yani şu anda en büyük santrafor konusunun sıkıntısını İspanya yaşıyor. Yani bu kadar müthiş futbol oynuyorlar. Önde Oyarzabal'a mahkumlar. Yani yapmayın etmeyin şimdi. Evet, golcü yok demiş. Peki. Ne demiş sevgili Engin Bey? Çarşamba günü Vedat Bey ile yaptığınız programa yazmıştım. Okumuştunuz. Kopyalayıp yapıştırıyorum. Sayın hocamız için yeni bir cümle yazmaya bile gerek duymuyorum. İtalya ve Belçika maçlarından çok ümitliyim. Son yıllardaki en iyi jenerasyon bence. Başarı hırsları da üst düzey. Sadece o hocaya güvenmiyorum. Uzun yıllar sonra bir araya gelen bu kadar yetenekli futbolcular hocanın yüzünden bir görsel şov yapamıyorlar. Oyundan zevk aldıklarını da söyleyemem. Umarım en kısa sürede yollar ayrılır. Columbus, Ohio'dan sevgili Engin Bey, ona da sevgiler, saygılar diyelim. Amerika'dan sağ olsun bizi dinliyor. Zaman zaman da müsait oldukça, fırsat buldukça da bizlere mesajlarını gönderiyor, fikirlerini paylaşıyor. Sevgili Engin Bey'e de selam ve sevgilerimizi iletelim. Yani oyuncular keyif alıyordur, almıyordur onu bilemem tabii ki. Nihayetinde burası milli takım. Hani kişisel duygularım belki ön planda olmadığı bir yer olabilir. Ama bu kadar yani biz bir savunma takımı değiliz, bunu biliyorum. Yıllardır en azından benim aklım erdiğince, ki 47 yaşındayım, yaklaşık 86'dan beri, 87'den beri sürekli futbol takip ederim. Oynadım da, izliyorum da, yıllardır, 7 yıldır da burada yayın yapıyorum. Dinliyorsunuz zaten, görüyorsunuz. Ya da dinliyorsunuz, şahit oluyorsunuz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Daha iyisi, yani biz bir savunma milli takım olarak biz bir savunma takımı değiliz. Evet, 80'li yıllarda maalesef hiçbirimizin hatırlamak istemediği, Avrupa ile entegre olamadığımız için, futbol anlamında söylüyorum, çok farklı mağlubiyetler aldık, doğru, ama artık onlar geride kaldı. Artık bizim oyuncularımız da Avrupa'da oynuyor. Çoğusu Avrupa'da doğuyor. Oranın kültürüyle, oranın fiziksel kalitesiyle ya da futbol aktiğiyle ya da oradaki kültürle büyüyüp futbol oynamaya çalışıyorlar. Hani 3 günde bir maç yapmaya alışarak yetişiyorlar. Fiziksel kaliteleri çok daha üst düzey oluyor. Profesyonellikleri çok daha üst düzey oluyor. Şimdi tabii Avrupa'da en azından birçok takımla rekabet etmemiz gerekiyor. Çünkü o kadar iyi oyuncumuz var. Her bölgede iyi oyuncumuz var. Hoca konusunda hani ben tabii ki asla saygısızlık yapmam hiçbir hocaya. Hangi teknik direktör olursa olsun, hangi takımı çalıştırıyor olursa olsun. Ama bazen teşekkür etmeyi de bilmek lazım. Bunu da söyleyelim. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Hiçbir düş sonsuza kadar sürmez. Sevgili Yücel, bir reklam arasına gidelim diyor. Sonrasında sevgili Burak Alaca bizlerle birlikte olacak ve biraz basketbol konuşalım.
1: Maç merkezi devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
1: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: Maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Evet, Burak'a birazdan tekrar deneyeceğiz. Herhalde müsait olamadı. Üzerine konuşuruz. Biraz mesajlarınızı okuyalım. 0538-052-1487 0538-052-1487 Hocamızın az önceki basın toplantısını duydunuz. Yarın İtalya maçıyla alakalı beklentinizi, skor tahmininizi yazabilirsiniz. Nasıl bir oyun oynayacağımızı öngörüyorsunuz? Topun bizde kalacağı, oyunu kontrol edeceğimiz bir oyun mu bekliyorsunuz? Yoksa Fransa maçı gibi yoğun bir savunma ile İtalya'yı karşılayıp kontrataklarla, geçiş hücumuyla skor almayı mı Sayın Montella kafasında kurgulamıştır? Siz ne bekliyorsunuz? Fikrinizi yazarsanız sevinirim. Bu arada İtalya çantada keklik değil. Evet, belki kadro olarak son yılların hani çok kötü demiyor ama en kötü İtalyalılarından birisi. Büyük bir çıkmazdalar ama adı İtalya, öyle bakmak lazım. Bir kültürleri var. Yıllardır bize karşı çok net bir üstünlükleri var. Bunun bir psikolojik avantajında mutlaka yarın kullanacaklardır. Ve yine de bireysel anlamda çok değerli oyuncuları var. Hani İtalya'yı da böyle sıradan bir köy takımına çevirmeyelim. Hani Barella'dır, Arsenal'de oynayan savunma oyuncusu, şimdi Calafiori'di herhalde, ismini unuttum. Yani çok birçok oyuncusu var, sayamadım. Ya da şu anda aklıma gelmeyen, hani değerli bir kadrosu var ama yenilmeyecek bir takım değil. Bunu da yarın göreceğiz zaten. Bizim ne oynadığımız, hocamızın ne oynadığını ve oyuncularına nasıl bir motivasyon yüklediğini, oyunla alakalı hangi doğruları ne zaman yapacağımız, ayrıca oyuna müdahaleleri bence yarınki maçın en önemli kilit. Ya bazen mesela basketbolda bu çok var, biliyorsunuz, görüyorsunuzdur. Koç neden değerlidir basketbolda? Çünkü oyuna müdahale eder. Doğru beşi bulana kadar sürekli oyuncu değiştirir. Sürekli molalar alır. Bazen hücum tıkanır, hücum edemez. Bakarsınız mola alır. Ve orada daha farklı hücum setleri çizer. Farklı oyuncularla bu hücum setlerini oynamaya çalışır ve bir anda maça ortak olur. NBA'de özellikle görüyoruz, Euroleague'de görüyoruz. 15-20 sayılardan kazanan takımlar var. Hoca müdahaleleri önemli. Maç başı planı, hani oradaki ilk, hani ilk 5'in çok da önemi yok. Zaten 10 saniye sonra değiştirebilirsiniz, problem yok. Ama buna aksiyon diyorlar. O sizin aksiyon hızınız önemli. Ne zaman hangi oyuncuyu niçin oyuna aldığınızı ve oyuna nasıl bir katkısı olacağınızı iyi planlayıp ona göre zamanında yapmak lazım. Buna ligdeki teknik direktörlerimiz de dahil. Yani orada büyük takımları çalıştıran ya da Anadolu takımlarını çalıştıran takımlarımızın teknik direktörleri de dahil diyelim. Doğru zamanda doğru müdahaleler. Evet sevgili Burak müsaitmiş. Burak'ı hatta alabiliriz. Sevgili alacağım. Dinleyicimiz mesajını okuyayım. Sevgili Atakan Bey Antalya'dan yazmış. Siz uzun zamandır dinliyorum. Çok sakin ve huzur veren bir anlatımınız var. Bu yüzden teşekkür etmek istedim. Çok teşekkürler, sevgiler. Montella'nın ne yazık ki çok egolu olduğunu düşünüyorum. En iyisini ben bilirim düşüncesinde ve tavırlarında olduğunu düşünüyorum. Bir de akşam güvendiğiniz maçlar varsa söyler misiniz? Tabii ki. Ayrıca Montella hocanın şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle bir jenerasyona denk geldi diyor. Valla söylediklerinize katılıyorum. Yani ben hocanın da böyle bir jenerasyona denk geldiği için çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Yani milli takım oyuncu havuzu Sayın Montella'yın ne diyelim, hem şansı hem de hani milli takımımız için Montella şans mı diye sorarsanız ben tam tersini düşünüyorum. Milli takımımızın Montella, Sayın Montella için çok büyük şans olduğunu düşünüyorum. Evet, hattımızda Ajans Spor yazarı Radyo Spor basketbol programcısı, yine futbolda konuşuyoruz kendisiyle. Kıymetli bir kardeşim sevgili Burak Alaca bizlerle. Burak, selamlar.
5: Selamlar, iyi yayınlar.
0: Seni pazar pazar rahatsız ettik ama başka zamanımız yok. Biliyorsun Euroleague başladı, Türkiye Basketbol Ligi başladı. Artık basketbolda dolu bir takvimde bizi bekliyor. Bu sene Euroleague'de özellikle 3 takımla mücadele edeceğiz. Birazdan bunu soracağım ama önce hani Türkiye Basketbol Ligi ile alakalı düşüncelerini, biz sanırım bu 4. yılımız olacak değil mi? Seninle basketbol konuşalım. Ve 3 yıl içinde aslında hani sene içinde kimler nerelerde olabilir hemen hemen tahmin ettik diyebiliriz. Bu sezonda hani başladı, ilk maçlarda sona erdi. Neler bekliyorsun? Yani geçen sene yine konuştuğumuz çerçevede işte Galatasaray'da sürpriz olarak ya da Galatasaray'da burada görerekten Galatasaray, Bahçeşehir, Fenerbahçe, Tarfin, Efes ve Beşiktaş arasında mı ilk 4 geçer? Sürpriz adayların kimler? Kadroları böyle kısa kısa bir değerlendirirsen çok mutlu olurum.
5: Burada Fenerbahçe ile Efes'i yine tepeye ikiye yazabiliriz. Yani son yıllarda Beşiktaş oralarda yer aldı. Yine orada olma ihtimalleri var ama bu sabah da seninle biraz konuşmuştuk. Bu sezon özelinde bence eksik bir kadro var ve ana rotasyon alınan Madison Sokko ve Daquan Jeffries gibi. Bütçenin önemli kısmı da ayrılan iki oyuncunun sakatlanması orada biraz Beşiktaş'ın belini büktü. Burada evet. Oraya bonus olarak Bahçeşehir Koleji'ni yazabilirim ki bugün Fenerbahçe'yi yendiler. Sabah da yayında bayağı zorluk çıkaracaklarını söylemiştim. Hakikaten Euroleague'de maç alabilecek bir kadroları var. Tam çok başarılı olur mu bilmiyorum ama Euroleague düzeyinde bir kadroları var. Telekom sezon içinde daha iyi bir hal alabilir. Ve burada şöyle söyleyeyim, en azından şampiyonluk ya da final yolunda geçtiğimiz yıllardaki 3 takıma ilave eden, yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Efes'e ilave eden, hadi oraya net bir şekilde çok açık konuşup Bahçeşehir Koleji'ni ekleyebiliriz gibi.
0: Değil mi? Yani Bahçeşehir Koleji'nin de aslında bu sene belki geçmiş yıllardan daha fazla ligi zorlayacağını düşünüyorum. Galatasaray'ı nasıl değerlendirirsin? Yani Galatasaray'dan genel olarak beklentimiz, en azından bizim beklentimiz, artık bir kere Euroligi hani bir şekilde kendini atması ya da Türkiye'de şampiyonluk yarışına dahil olması. Kurduğu kadroyla zaten çok iyi bir taraftarı var. Orada da bir basketbol kültürü yıllardır var. Maçlar genelde yüksek seyirci sayısıyla oynanıyor. Bu sene Trabzonspor ve Galatasaray'dan ekstra bir şey bekleyebilir miyiz? Telekom ve Bahçeşehir Koleji'nin haricinde. Ya da Tofaş'tan. Yani,
5: Tofaş'ın ben dağınık bir takım olduğunu düşünüyorum. Ben de Bandırma'ya karşı çok zorlandım. Çok büyük bir beklentim yok. Galatasaray Trabzonspor tarafında daha iyi olmalarını bekliyorum Selçuk Ernak'la birlikte. Kadro gelişti ama tabii bir şampiyonluk final adayı mıdır? En zor noktada değil. Galatasaray tarafında da fena bir kadro yok ama işte Euroleague bekliyoruz dedim. Dün Sayın Başkan, geçen hafta içi Sayın Başkan Dursun Özbey'in açıklamalarına bakıyorum. Hala basketboldan amatör spor olarak bahsediyor. Yani bu zihniyetle yola çıkarak Euroleague'de olman çok zor. Çünkü takdir edersin Euroleague çok çarlı bir organizasyonda değil. Biraz ona saygı duyman lazım orada olmak için. O mentalitede, o yaklaşımda değil şu an Galatasaray başkanı, Galatasaray yönetimi. Onu söyleyebilirim ama bir de ilaveten şunu da söyleyeyim. Hadi yine gerçekçi konuşacaksak, Galatasaray'ın koçunun da bu sezon takımın çok başarılı olmasının önünde bir engel olacağını düşünüyorum. Bence çok iyi bir koçu yok Galatasaray'ın.
0: Evet, bu sene Galatasaray üzerinde özellikle evet, bu arada mesajlar gelmiş. Kadro tamam, Guat Alaca da kadroda demiş sevgili Ozan Özturan.
5: Selamlar, sevgiler Ozan abi.
0: Sevgili Ozan'a da selamlar, sevgiler. Peki, yani bunu Galatasaray bir yerde kırar mı bilmiyorum ama evet, başkanın açıklamaları da vardı. Trabzonspor yine ilk 4, yani playoff adayıdır tabii ki ama ilk 4 için biraz daha zorlayabilir mi Trabzonspor? Oradan da umudum var biraz.
5: Yok, yani şöyle, yukarısı çok karışık. Bahçeşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Efes, bence o ilk 4'ün kırılması çok zor.
0: Zor mu diyorsun?
5: Bence zor. Yani sürpriz olur benim açımdan, en azından onu rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Peki bu sene hani işte kadro olarak beğenmediğin, ligde kalırsa iyi olur dediğin takımlar kimler? Erokspor var, Körfez Basket var. Yine yani kimler ligde kalma mücadelesi verebilir ya da kurdukları kadroyu sana en azından hitap etmedi diyebileceğin hangi takımlar var?
5: Erok bir playoff takımı olabilir bu arada. Körfez ligden düşmeye aday takımlardan biri. Denizli Basket için aynısını söyleyebilirim. Belki Petkim yine geçen seneki gibi bu sıkıntıları yaşayabilir. Karşıya kayı oraya koyabilirim. Bursa Spor'un da yine o sıkıntıları yaşamasını ihtimaller dahilinde görüyorum. Böyle bir beş. İşin ilginci geri kalan hepsi de playoff adayıdır benim gözümde. Yani bayağı ne kadar hararetli bir sezon olacağını buradan anlayın aslında bakarsan.
0: Evet, bu sene bakalım Türkiye Basketbol Ligi'nde neler olacak? İddiada da açıldığı için onları da biz de en kısıtlı da olsa konuşuyoruz. Bugün bu arada önerilerimiz geldi mi? Fenerbahçe mücadelesinde en düşük şey geldi. Periyot skoru 33'ün üstünde olur geldi. Üst geldi. Beşiktaş maçında da üst önermiştik herhalde. Şu anda ortada.
5: 163,5 üst önermiştik, evet.
0: Evet, o da ortada gözüküyor. Tofaş maçı da ya da öğlenki maç Trabzonspor maçıydı herhalde. Orada da açılmamıştı yanlış hatırlamıyorsam.
5: Orada açılmadım maalesef. Trabzonspor Bursaspor maçında düşük farklı bir Trabzonspor galibiyeti geldi gerçi. Yani kıyısından döndü diyebiliriz.
0: Evet, Valencia mücadelesinde üst bekliyorduk. 100-105 bitti. Orada da isabetli bir tahminimiz vardı. Real Madrid Malaga maçında da yine üst bekliyorduk. Orada da 66-71. Şu anda Malaga deplasmanda önde. Henüz 4. periyot başlamadı. Başka var mıydı? Olympiakos PAOK mücadelesinde ne bekliyorduk? Olympiakos 9.5 fark kazanır. Orada da 61-49 3. periyot oynanıyor. Bir aksilik olmayacaktır bence.
5: Düşük ihtimal.
0: Peki şimdi Euroleague'i biraz konuşacağım ama yarış aramız var mı? Hemen şöyle bir yücele bakıyorum. Birazdan var diyor. Peki şimdi oynanan canlı bir mücadele var. Onu sana sorayım. Beşiktaş Anadolu Efes deplasmanında aslında ilk periyot başa baş geçti mücadele ama sonra herhalde kadro derinliği diyebiliriz. Anadolu Efes önde girmeyi başardı 46-37. Nasıl bir ikinci yarı bekliyorsun? Yine bol skorlu, yüksek savunmanın olmadığı bir maç mı bekliyorsun ikinci yarıda özellikle?
5: Maçı evde izliyorum şu anda aktif olarak. İlk yarıda çok takım basketbolu görmedik. Oyun takımların bireysel yetenekleri üzerinden ürettiği şeyleri ilk yarıda izleme fırsatı bulduk. Bu anlamda Anadolu Efes kadro kalitesinin farkını ortaya koydu. Onu söyleyebilirim. Beşiktaş'ta henüz de Julius ve Jaylen Noel gibi yabancılardan hiç katkı gelmedi. Burada Anthony Brown'un ekstra performansı vardı. İlk çeyrekte Berkurlu'nun yaptığı ekstra şeylerle birlikte siyah beyazlar oyunda kalmaya çalışıyor. Ama zor tabii. Yani yetenek olarak Beşiktaş ciddi anlamda handikaplı gözüküyor Anadolu Efes karşısında.
0: Evet, Efes daha iyi bir kadrosu var zaten. Değil mi? Daha çeşitli bir kadrosu var. Sen çok beğenmiyorsun ama tabii. Ben beğeniyorum. Yani bu sene bilmiyorum nereye giderler. Birazdan Euroleague tarafında konuşuruz. Aslında Euroleague'e de bir başlayalım. İki temsilcimiz ilk haftada kaybetti. Yarışa gidersek hemen izni isteyeceğim. Beşiktaş ve Anadolu Efes kaybetti. Fenerbahçe'de kendi sahasında kazanmayı başardı. İlk hafta itibariyle hem zorluk derecesi hem de nasıl buldun 3 takımımızda? Önce kaybedenlerden başlayalım istersen. Beşiktaş'tan başlayabilirsin.
5: Beşiktaş'ta çok fazla eksik nokta olduğunu söylüyorduk hep transfer konusunda özellikle. Burada Valencia karşısında iyi başladığı maçta Valencia'nın hep bu aniden tempo yükseltme özelliği maç içinde geçen seneden de biliyorduk. Ona çok karşı koyamadı. Son çeyreğe çok handikaplı girmesine rağmen orada kaptanlar Connor Morgan ve Berkurlu'nun performanslarıyla Beşiktaş tekrardan maçın içine dahil oldu. Ucu ucuna kaçan bir maç, iyi bir takıma karşı.
0: Burak kaybedelim. Bir yarışa gidelim. Özür diliyorum. Bir yarışa gidelim sonra devam edelim.
6: Maç merkezi devam edecek.
7: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
8: Bini almak üzere. 12 Arapat'ı mücadele verecek az sonra. Belalı Cibek de yerini aldı. Atlar bakslarında. Koşu başlamak üzere. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı. 5 numaralı Fennan çok iyi çıkış yapmıştı. Onu yakaladı 4 numaralı Mahfuz liderliği aldı şimdi. Fennan'dan kurtuldu. Bir boy öne çıktı. İki boy gerilerinde 6 numaralı Belalı Cibek var. 3 boy gerisinde 11 numaralı Tosfer. İç kulvarda 9 numaralı Büyük Atak. İlk 5'teki isimler. Daha sonra 12 numaralı Çimen Göz. 1 numaralı Arslanoğlu. İçerideki numaralı Salahiyet. Dışarıda 8 numaralı Çelikoviç var. İki boy gerilerinde mücadeleye katılmaya çalışan 10 numaralı Kral Ahmet'i görüyorum. Daha sonra iki boy geride 3 numaralı Ağız Açan Son sırada 7 numaralı Dodokan var. 4 numaralı Mahfuz'un liderliği, 5 numaralı Fena'nın takibi sürüyor. Bir boy gerilerine dışarı 12 numaralı Çimen Göz geldi. Orta kulvarda 11 numaralı Tosfer, içeride 6 numaralı Belal Cibek. En dışta 8 numaralı Çelikoviç, içeride 9 numaralı Büyük Atak. Onun dışında 1 numaralı Arslanoğlu sırasıyla son 600 geçilmek üzere. 4 numaralı Mahfuz, 5 numaralı Fena'nın mücadelesi devam ediyor. Belal Cibek dışarıda, Çimen Göz ortalarında Tosfer. Daha geride ise 3 safkan ön plana gelmeye çalışıyor. Dışlarında Arslanoğlu var. İçeride Büyük Atak. Son 400'de Mahfuz'u tekrar yakalayıp öne geçti. 5 numaralı Fena'nın liderliği aldı. Bariyer dibinden 9 numaralı Büyük Atak çıkmaya çalışıyor. Belalı Cibek'in belen önünde. Daha geriden Salahiyet'in, Arslanoğlu'nun, en dıştan Çelikoviç'in gayretleri var. 5 numaralı Fena'nın lider. En dıştan 1 numaralı Arslanoğlu. Orta kulverden 2 numaralı Salahiyet geliyorlar. Liderliği almaya çalışan 2 numaralı Salahiyet. Dışarıdan 1 numaralı Arslanoğlu da güçlü geliyor. Fena'dan kurtuldu bu ikili. Dışarıdaki 1 numaralı Arslanoğlu öne geçiyor. İçeriden Salahiyet mücadeleyi bırakmıyor. 2 safkanın mücadelesine 1 numaralı Arslanoğlu kazanmayı başarıyor. 2 numaralı Salahiyet ikinci, 5 numaralı Fena'dan üçüncü. Son ataklarıyla 8 numaralı Çelikoviç dördüncü olurken 9 numaralı Büyük Atak'ta 5. bitirdi yarışı. 1, 2, 5, 8, 9 sıralama. Koşuyu 1 numaralı Arslanoğlu Mehmet Çelik'le kazandı.
7: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Radyo Spor. Reklam.
9: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
10: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
11: Her ürün ucuz.com, ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
9: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
11: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
9: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
11: Şimdi tekrar kontrol edin.
9: Yine 399 lira oldu.
11: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
9: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
12: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
11: Cezada indirim olur mu acaba ya?
12: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Radyo Spor. Reklam.
6: Maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Sevgili Burak Alaca bizlerle birlikte, Radyo Spor programcısı ve Ajans Spor yazarı. Burak tekrar merhaba. Evet Burak tekrar merhaba. Herhalde hattar kontrolü bitti herhalde. Tekrar Burak'ı yayına alalım. Evet sevgili Mustafa Bey bize bir fotoğraf yollamış. Peki teşekkür ederiz. Neden bir fotoğraf yolladınız anlamadım ama Mustafa Bülbül, teşekkür ederiz kendilerine. Anlayamadım ama neden yolladığını. İyi pazarlar, iyi yayınlar Caner Bey demiş. Teknik direktörümüz İtalyan rakibi iyi bildiğini varsayarak karşımıza takım İtalya'nın son yıllardaki en başarısız olmuş oyuncularından kurulu. Kendi takımımız bireysel anlamda dünya çapında tanınan ve performanslarına özgüven düzülen bir kadro ama gel gelelim bunca avantaja rağmen biz bu maçı kaç farkla kazanırızdan daha çok fark yemeyiz umarım diye düşünüyorum. Genel olarak bu da bizim ülke olarak farkımız sanırım demiş dinleyicimiz. Evet sevgili Burak, hatta Burak tekrar merhaba.
5: Merhabalar, az önce de hattaydım. Şöyle reklamda mikrofonu kapatmışım.
0: Öyle mi?
5: Yayına ses gitmesin.
0: Vallahi diye. Yücel dedi ki kapattı dedi, kontrolü bitti. Öğrenci adam dedi. O yüzden. Evet bu arada mücadele 56-41, Efes'in herhalde rahat kazanacağı bir mücadele. Ben sabah zaten önermiştim kendi adıma. Fikrim bu yöndeydi. Bu arada Bahçeşehir'in 77.5 atarı da Ozan mı önermişti sabah? Sen mi önerdin ama?
5: Ben önermiştim.
0: Sen mi önermiştin? Bu da geldi, onu da söyleyelim basketboldan. Eğer bu mücadelede üst olursa herhalde full tutturmuş olacağız. Sevgili Ozan Özturan'a da selamlar, sevgiler diyelim. O da bize dinliyormuş.
5: Sağ olsun.
0: Evet, kontrolü bitti, güzeldi. Evet, şimdi Euroleague'de önümüzdeki hafta maçlarımız var. Bilmiyorum nasıl başladık, sana soracağım ama öncelikle nasıl değerlendiriyorsun başlangıç itibariyle oyunu? Oyunları nasıl değerlendiriyorsun?
5: Evet, takımlar daha çok yeni. Beşiktaş tarafında işte şeyi gördük, zaman zaman oyuncularda çok bireysele döndüğünü gördük olayın. Ya da coşkuyla bir şeyler üretildiğini gördük. Henüz oturmuş bir takım sistemi yok. Geçen seneki gibi ilmek ilmek giden bir basketbol görmüyoruz. Eksikler olduğu çok aşikar. Fenerbahçe maçında ortaya çıkmıştı. Valencia maçında da bence çıktı. Özellikle hücum reboundları konusunda. Yani eksikler ortaya çıktı ama şey iyiydi. Hani, şunu gördüm. Bazı oyuncular kendini buldukça, Jaylen Noel olsun, De Julius olsun, taraftar da böyle işin içinde kaldıkça Beşiktaş evinde bazı maçları kazanabilir. Bunu gördük. Beşiktaş tarafı için dediğim gibi eksikler var. İlk hafta seyirci ve takımın reaksiyonu beğendim ama.
0: Peki şimdi hani geçen sevgili Umut'u da dinledim. Hani basketbol, senin gibi yorumcu, basketbolu iyi takip eden kıymetli birkaç dostumu da dinledim, konuştum da. Mesela bu sene Beşiktaş'ın Euroleague'deki pozisyonunu 11-14 arası olursa iyi olur gibi değerlendirmeler var. Şu andaki, bu arada 2 ve 5 alınacağını da, alınması gerektiğini de söylüyorsun sen ısrarla. Bu pozisyonlarında daha belki kaliteli oyuncularla doldurulması gerektiğini düşünüyorsun. Şu andaki kadro planlaması, üzerine yapılacak eklemelerle beraber hani 11-14 arası mümkün mü şu andaki diğer kadroları da düşündüğün zaman, özellikle Beşiktaş için?
5: Yani ligde çok zayıf bir takım yok aslında bakarsan, Virtus Bologna, hani Paris Basket olsun, Azvel olsun, Bayern Münih olsun, bunlar zayıf takımlar ama bunlar da Euroleague kültürü olan takımlar. Yani 11-14 fena olmaz evet ama şu anda kesin orayı taahhüt etmek için bazı şeyleri bekleyip görmek lazım. Hani iki transfer lazım Beşiktaş'a diyoruz ama burada kritik bir nüanstan bahsedeyim. O iki transfer şey gibi iki transfer değil. Hani rotasyon genişlesi eksik var değil. Takıma seviye atlatacak iki oyuncu lazım. Şu anki seviye yetersiz. Bu bence kilit nüans. Yani Beşiktaş iki tane oyuncu alabilir ama bunların kim olduğu ve takıma ne kadar seviye atlatacağı çok önemli. Yani bunu görmeden şu an konuşmak mümkün değil. Halihazırda takım zaten eksik. Hani 5 numara rotasyonunda ana 5 olması beklenen Sissoko yok. Forvet'te bu sezon büyük beklentilerle transfer ettiğin Daquan Jeffries yok. Bu takım hani bu haliyle zaten bir değerlendirmek çok makul değil. Transfer zorunlu çünkü.
0: Evet, transfer zorunlu diyorsun. Herhalde yapacaklar diye düşünüyorum. Var mı duyumun? Hani ilgilenilen oyuncular var mı?
5: Burada sevgili Murat Özen'in bir haberi vardı. Birlikte yaptığımız yayında söylemişti. 15 Ekim'de NBA'de sözleşmeler içeri verildikten sonra boşta kalan oyuncular arasından Beşiktaş marketi bir değerlendirecek diye hala biraz zamanı var o yüzden.
0: O zaman peki o zamana kadar iş işten geçer mi? Hani bayağı da maç oynayacak 15 Ekim'e kadar.
5: Yani Ekim ayında Beşiktaş'ın 12 maçı var neredeyse.
0: Evet.
5: Ha, düzeltiyorum, 7 maç mı? Yok. Tabii 7 ya da 10'a yakın maçı var Beşiktaş'ın. İş işten geçmeyebilir ama hani çok demoralize başlarsan tabii iyi gitmeyebilir o sezon.
0: Yani şöyle düşün, geldi, uyum sağladı takıma, işte hani bir şekilde takımla kaynaştı, çıktı, oynadı vesaire derken en azından birkaç haftanın da geçmesi gerekiyor. Yani tamam, futbol gibi değil basketbol ama nihayetinde yine de bir uyum sorunu olabilir. Peki 11-14 uygun mu senin için? Hani şu andaki ve gelebilecek oyuncular dahilinde bu hedef gerçekçi bir hedef mi?
5: Euroleague'deki ilk sezon itibariyle güzel bir hedef. Gerçekçi mi? Şu anda zor ama güzel bir hedef.
0: Sponsorluk konusunda bir gelişme var mı?
5: Ya yönetimin bir iki firma arasında kaldığı söyleniyor ama bence bu iş çok geç kaldı. Yani geçtiğimiz günlerde Nedim Yücel bir YouTube kanalına verdiği açıklamada Beşiktaş'ın 9 milyon euroluk bir maaş bütçesi olduğunu söyledi. Burada bu yapılacak bir iki oyunculuk takviyenin belli bir kalifikasyon düzeyi üzerinde, belli bir kalite düzeyi üzerinde olması için bu sponsor işinin artık netleşmesi lazım, net bir şekilde.
0: Evet, bekleyeceğiz. Beşiktaş taraftarı da umutlu. Hani daha iyi bir kadro kurulabilir. Bakalım, beklenti de yüksek. Peki Anadolu Efes'e şöyle bir bakalım. Orada da aslında çok değerli oyuncular var. Ama tabii biraz da zamana ihtiyaç var. İşte Saric önemli bir ekleme, zaten söylememize çok gerek yok. Lloyd, yine Mike James, tabii Larkin gitti ama hani James de bir winner oyuncu. Ne diyorsun Bruno Fernando? Bilmiyorum, uzun rotasyonunda gayet sert bir uzun. Efes'in kadrosunu Euroleague üzerinde nasıl değerlendiriyorsun? Bu sene Final Four adaylarından birisi mi Efes? Ya da aday olabilecek eksiklikleri var mı? Hani şu da olsaydı net adaydı diyebileceğin transferler ya da hani nasıl bir değerlendirme yapıyorsun?
5: Bence başka bir koç olsa da aday olabilirdi. Yani
0: öyle mi? Problem nasıl o mu yani?
5: Ya geçen sene gördük, Kokuşko gittikten sonra ya, 8 ay bir takımın başında kalırsın, yaprak da mı kıpırdamaz ya. Hiçbir şey değişmedi kötü giden bir takımda. İlginçti dediler ki kurulu düzenimiz var, bozmayalım, tuttular falan ama ben problemin kendisinde olduğunu düşünüyorum. Oyuncu bazında ne eksik? Bence her şey güzel. Bir 3-4 numara oynayabilecek fizikli, atletik bir oyuncu lazım. Yani çünkü Ercan da Darius Ali işte şey oyuncular. Atletik, çok atletik oyuncular değil. Öte yandan işte 3 numara rotasyonda Colin Balcom, Santius da çok ikilisi çok yeterli, orayı taşıyacak ikili değil bana sorarsan. Ya dediğim gibi hem 3 hem 4 oynayabilecek seç 3 numara lazımdı. Atletik, mümkünse siyahi. Onun haricinde kadro bence güzel. Bruno Fernando'nun da bu sene iyi bir yıl geçirmesini bekliyorum. Artık Avrupa'da çıkışını yapabilir. Guard rotasyonunda Mike James de Stazer Eloy'da sahipsin. Zaten bir takım 2 sene önce bu kadroyla Final Four yapıyordu yani.
0: Bu arada Monaco'nun neredeyse tüm şeyini aldılar yani. Değil mi?
5: Tabii biz de Jerem Blas'ın game'i alsalardı evet. İşte bu 4 numaraya 3 numaraya eksik gördüğümüz yere. Harbiden Monaco olacaktı zaten Anadolu Efes. Dediğim gibi burada koç noktasında ben tıkanacağını düşünüyorum açık ve net.
0: Evet, Efes'in aslında iyi bir kadrosu var ama dediğin gibi bazı pozisyonları daha iyileriyle doldurabilirlerdi. Hani şimdi eldekiler kötü demeyeyim ama bence daha iyisini bulabilirlerdi.
5: Katılırım evet. Ya burada ya kadroda böyle küçük bir iki nüansla kendi yıldızlarını yaratabilirsin sene içinde. Atıyorum şu anda tutup da hani şeyin Colin Malcolm bir kariyer sezonu geçirebilir. Anadolu Efes'te daha önce bunu yapan oyuncular oldu mesela. Simon gibi, Mitic gibi. Fena oyuncu olmayıp burada seviye atlayanlar oldu ama bu koçlu olmaz bence. Yani ve şu da iyi bir şey, Ergin Ataman'ın boşta olması Anadolu Efes için iyi bir şey. Pablo Laso sezon boyu Ergin Ataman'ın nefesini esirleyecektir diye düşünüyorum.
0: Öyle mi diyorsun?
5: Tabii Ergin Ataman varsa Anadolu Efes her zaman talip diye düşünüyorum.
0: Evet, bakalım. Peki önümüzdeki hafta önemli, yine ilk hafta Barcelona'ya kaybetti biliyorsun. Önce Madrid'i yine bir İspanyol, sonrasında Kızıl Yıldız ve Olympiakos deplasmanları var ama üst üste Efes Madrid ve Kızıl Yıldız'la oynayacak. Madrid'i içeride, Kızıl Yıldız deplasmanı. Hani burada bir iki galibiyet bekler miyiz yoksa 3'te 0'la mı başlar Efes?
5: Ya Madrid evde kolay değil tabii ki. Süper Kupayı kazanmışlardı biliyorsun. Dubai'ye kaybettiler açılış haftasında bir sayıyla. Real Madrid'de çok iyi bir koçları var. Şu an EuroLeague'in en prime koçlarının, prime seviyesinde koçlarından biri Pedro Martinez var. Yıldız oyuncular Campazzo, Tavares duruyor. Üzerine gittim. Timoteo Luau-Cabarro'yu aldım. Hezonya'nın ayrılığını minimize etmek adına. Real Madrid'dir. Kazanabilir Anadolu Efes bu arada. Daha önce yenmiştir de Real Madrid vefatine. Kolay olmayacak sadece. Kızıl Yıldız'ı Jalgiris maçında gördüm. Jalgiris çok iyi takım olmuş. Onu söyleyeyim ya. Bu sene benim Final Four adaylarımdan biri. Şimdi çok gerçekçi gelmeyebilir. Mayıs'ta bunu inşallah hatırlarsınız burada söylediğimi. Kızıl Yıldız deplasmanı her zaman zordur. Bilemiyorum. Efes Kızıl Yıldız'ı yenecek güce sahip mi? Evet. Mutlak suretle Kızıl Yıldız bir S-class Final Four takımı değil ama zor bir deplasman. Yani 3'te 1 ya da 3'te 0'la biter bu hafta diye düşünüyorum. Yani Real Madrid maçı Kızıl Yıldız ikisi de kazanılırsa çok büyük iş olur bence.
0: Evet, sonraki maç da bu arada onu da söyleyeyim. Olympiakos deplasmanı, yani hani olabilecek en kötü fikstürle Barcelona deplasmanı içeride, Madrid Kızıl Yıldız deplasmanı, deplasman Olympiakos. Daha nasıl kötü bir fikstür olurdu bilmiyorum ya.
5: Bundan kötüsü işte NBA'de Doğu Konferansı'nda
0: anlatan. Bence Kızıl Yıldız'ın yerine Zalgiris deplasmanı olsaydı o zaman herhalde daha kötüsü diyebilir. Çünkü onlar da biliyorsun içeride başka bir oynuyorlar. Hani hem Fenerbahçe'ye hem
5: çok
0: Efes'e yıllardır çok büyük hani orada sıkıntı yaşatıyorlar. Genelde de kazanıyorlar ilginç bir şekilde. Peki bu sene Final Four şansını nasıl görüyorsun Efes'in? Zor mu diyorsun?
5: Yüzdelik konuşayım mı? Direkt hani şey olsun.
0: Söyle tabii ya, lütfen. Yani teknik direktörler biliyorsun yani. Diyor ki Ahmet %60 hazır değil, sen de öyle de bari.
5: Direkt 3 takımımızın içinde yapayım bu sıralamayı. Tek tek hani şey hak geçmesin.
0: Hadi yap.
5: Fenerbahçe için %70 diyorum. Anadolu Efes için %10 diyorum. Beşiktaş'a da maalesef Final Four için bir şans veremiyorum.
0: Şu anda Beşiktaş'ı bu şeye koymadın. Hayır. Efes'te %10.
5: %10 ile de %15 olsun. Onun üzerinde çok... Ya ben şunu net söyleyeyim. Mesela Dubai Basket, Jalgiris gibi takımlar, Real Madrid gibi takımlar varken o Olympiakos, Fenerbahçe, Panathinaikos üçlüsünün arkasında ya Ergin Ataman gelmediği sürece Anadolu Efes'in işi çok kolay olmayacaktır orada.
0: Peki şimdi bu sene hani bunu da sorayım da sonra biraz da Fenerbahçe'yi değerlendirelim. Yani tabii. Aslında birden çok iyi kadro var. Bu saydığımız Fenerbahçe, işte Olympiakos, Real Madrid gibi, Panathinaikos gibi takımların arkasında da aslında birden çok iyi kadrolar var. İşte Dubai Basket olabilir, Zagris olabilir, senin de az önce söylediğin gibi Anadolu Efes olabilir. Galibiyet şeyleri düşer mi? Yani o işte 20-21 maç kazandığın zaman bir şekilde garantiliyorsun. Buralar biraz daha düşer mi? Yani herkesin herkesi yenebildiği bir şeye doğru gidiyor muyuz Euroleague'de?
5: Bence tam geçen seneki sınırda kalabilir. Orada da durum öyleydi biliyorsun. Yani 20 galibiyetle play-in sınırı çekilmişti. 38 maç var. Bu sene de öyle olmasını bekliyorum. Yani 20 galibiyet sınırında 19-20'de play-in girişi başlar. Ondan sonra seviyeler galibiyet sayısına göre kademe kademe artar. Yani 27-28'de de normal sezon liderliği çıkacağını bekliyorum.
0: Evet, ben de benzer bir şey bekliyorum. Peki Fenerbahçe tarifini nasıl değerlendiriyorsun? Onlar da Bologna karşısında, hani az önce söyledin ya, en zayıf kadrolardan birisi Bologna, ama Fenerbahçe zorlandı kazanırken. Sonuca bakıp değerlendirme yaparsan böyle bir şey diyebilirsin. Daha net bir galibiyet.
5: Maçı izlediğimizde de öyleydi.
0: Evet, bekliyordum Fenerbahçe'de. Onlar da çok iyi bir kadro kurdular. Ben öyle düşünüyorum, ama sen tabii biraz daha ihtiyatlı davranıyorsun. Özellikle kadro uyumu, zaman içinde işte bu yıldızları belki birbirinden farklı özelliklere sahip, ama aslında çok önemli yıldızları var Fenerbahçe. Tarifinin nasıl değerlendiriyorsun? 3 maç üst üste kendi sahasında oynayacak. Bu hafta çift maç haftasında Bayern Münih'e Dubai Basket'te oynayacak. Yani herhalde 3'te 3. Sonra Panathinaikos deplasmanında bu arada konuk olacak. İnanılmaz. Yani Ekim'in hemen başında. 3'te 3 başlayabilir mi Fenerbahçe, ya da başlaması çok normal mi? Ben normal buluyorum bu arada.
5: 3'te 2 çok normal. 3'te 3 olursa Dubai iyi bir takım. Yani Fenerbahçe hiç istisnalı vermiş olur. Pozitif anlamda. Fenerbahçe ne biliyor musun? Market poşetini açtığında çok güzel ürünler görüyorsun. Taze meyveler, sebzeler, güzel şarküteri ürünleri falan, ama pişirmesi zor bir malzeme var ortada. Birbiriyle ne kadar uyumlu tartışılır. Bence sıkıntı orada. Onun haricinde Fenerbahçe'nin kadrosuna diyecek bir şey yok. Burada takımda rol dağılımı nasıl olacak, ona bakmak lazım. Ama Tarnas'ın Skirtius mahir bir koç. Burada Wade Baldwin'i ehlileştirdi daha önce. Taylor Norton Tucker'ı ehlileştirdi. Yine ehlileşmeye uygun bir Trent Forrest var orada.
0: Bu arada kendi oyun sistemine göre diyor Burak. Yani yanlış anlaşılmasın. Yani ehlileşti derken işte kendi oyun sistemine uygun hale. Hani başka bir anlama çekilmesin.
5: Gece hayatını bıraktın.
0: Evet, evet, öyle diyelim. Biraz daha işte düzenli bir yaşama evirdi. Kendi oyun sisteminde savunma yapmayı öğrendiler. Takım içindeki o uyumu ya da işte takım oyunda biraz daha evrildiler. Bu anlamda söyledi. Yanlış anlaşılması.
5: Tabii
0: evet,
5: tabii ki. Yani mesela Baldwin dediğimiz oyuncu Maccabi'de 15-16 sayı ortalayan bir oyuncuydu ki bu Euroleague için yüksek bir ortalama. Yani hücumu bitiren oyuncuydu Fenerbahçe'de. Şu an topu yönlendiriyor. Lider mesela bunu.
0: Evet.
5: Bu dönüşümü 25 yaşından sonra Amerikalı bir oyuncuya sağlatmak kolay değil. Bu hani övgü cümlesiydi. Yanlış anlaşılması.
0: Tabii tabii, işte onu söyledim aslında.
5: Ya, şimdi burada bu takımla mevcut yeni bir sistem kurmak, işte yeni uzunlar geldi, 4 numara 3 numara rotasyonunda farklı revizyonlar var, biraz zaman alacaktır, ama orada önemli liderler var. Shane Larkin gibi takıma ruhani liderlik yapabilecek, kilit anlarda girip topu atacak oyuncu buldum. Taylor Norton Tucker çaylaklığı attı. Fenerbahçe'nin pişmesi biraz zaman alacaktır, ama pişerse iyi olacağına hiçbir şüphe yok.
0: Evet, yani bu arada Avrupa'da da hani geçmiş yıllarda da birçok takımda önemli rollere bölünen işte Shamon Shees geldi, yine Clyburn her zaman hani aslında
5: çocuk.
0: Aynen öyle, asi çocuk, bazen maç değiştiren hani ama önemli bir silah kenarda baktığın zaman. Yani aslında Tucker zaten çok oynadığı zaman gerçekten
5: Tucker oynayan bir topçu.
0: Evet, Tucker oynayan bir topçu. Baldwin var, üzerine Larkin geldi. Bilmiyorum kadro mühendisliğini nasıl değerlendiriyorsun, ama aslında Euroleague'in bireysel anlamda böyle en iyi 2-3 kadrosundan biri olarak görüyorum, bireysel anlamda söylüyorum.
5: En iyi 3 kadrodan biri canım şüphesiz. Yani bireysel anlamda karşılaşacak hiçbir yok. Her pozisyonda Euroleague'in en iyi oyuncularından birkaçına sahipler. Bu büyük bir lüks. Dediğim gibi bunları aynı potada eritmek zor olabilir. Ama burada oyuncuların Fenerbahçe'ye gelme maksadı da şudur. Yani işte atıyorum Clyburn 2 sene önce Virtus'ta, geçen sene Barcelona'da oynadı. Bu hani şey, gideyim top oynayayım, alayım atayım, biraz kendimi parlatayım, para kazanayım diye Fenerbahçe'ye geliyorsa bu oyuncular kupa kazanmak için geliyor. Çünkü Shamon Shields Milano'dan ayrıldıktan sonra yine daha rahat, daha komutayı alabileceği bir takım bulabilirdi. Clyburn öyle. Bunlar farklı teklifler alan oyuncular. Fenerbahçe'ye gelip Saras'la çalışmak istiyorlarsa belli ki bir gayeleri, idealleri var. Ya bu da Saras'ın işini sanki biraz kolaylaştırabilir diye düşünüyorum ya buradan yola çıkarak.
0: Trent Forrest ve Key için ne düşünüyorsun? Yani Beşiktaş maçlarında maçında beğendim ben. Yani Euroleague'de de özellikle Key'in bence performansı fena değildi. Hem rebound hem de sayı anlamında yani verimlilik puanı da çok yükseldi. Trent Forrest peki hocanın istediği yani bu oyun sistemine tam adaptasyonunu süreç alır mı, zaman alır mı?
5: Trent Forrest takım saha içinde iyi bir top yönlendirici olarak bence bu sistemde önemli bir yer bulabilir. Braxton Key'den bahsetmek gerekirse de tarantula gibi. Yani savunmada birin karşısında kalıyor, beşin karşısında kalıyor, her şeyi yapıyor. Hücumda tempo yapıyor, topu yere vuruyor. Boyalı alan içerisinde hücum reboundu kovalıyor, şut atıyor. Yapmadığı hiçbir şey yok, hakikaten tarantula gibi yani. Çok özel oyuncu. Valencia'da geçen sene beğeniyordum. Burada Fenerbahçe'de bireysel anlamda biraz da koç üzerine gidecekmiş gibi duruyor. Euroleague'de sezon bittiğinde yılın en iyi savunma oyuncusu olabilir. Yılın beşine girebilir. O kadar şey vaat ediyor ki yani.
0: Evet evet. Ben de tam onu aslında sana yani senin değerlendirmeni istedim. Yani önemli bir transfer gibi gözüküyor.
5: Ya burada heyecanlandıran Larkin gibi isimler var. Shavon Schultz, Clyburn gibi isimler var. Braxton Key günün sonunda sürpriz yumurta olabilir. Ben çok beğeniyorum. Ya Valencia'da beğeniyordum. Burada çok iyi başladı. Bu kadarını ben tahayyül etmiyordum açık söyleyeyim. Bu arada şu an Mike James de Beşiktaş'ın maalesef canını okuyor gibi evet. Bir durum var.
0: Yani o da Barcelona maçında kaçırdı üçlükleri bugün ya da sadece ikilikleri bugün çok yüksek yüzdeyle atmaya devam ediyor. Zaten çok değerli bir oyuncu. Çok,
5: çok iyi oynuyor şu an, çok
0: şey
5: iyi oynuyor.
0: Söylemeye gerek yok. Peki sevgili Burak çok teşekkür ederim. Fenerbahçe'yi bir Euroleague adayı görüyor musun net olarak? %70 dedin Final Four adayı.
5: %70 Final Four. Final Four'a çıktıktan sonra her takımın %25 şansı vardı biliyorsun. Fenerbahçe şu an sezonun en ciddi 3 adayından biri. 1 numara Olympiakos'u koyuyorum. 2'ye de bir pire işaretiyle birlikte ya da eşit bir işaretiyle Fenerbahçe ve Panathinaikos'u koyuyorum.
0: Evet benim de net adayım. Yani 3'ü aslında 3 takım belli. 4. kim olacak kısmını bilmiyorum ama yine Madrid'i koyacağım. 2 Yunan takımı Fenerbahçe girer oraya.
5: Ben Zalgiris'i koyacağım.
0: Zalgiris yaptın, kaybettin. Real Madrid'de şaşmayacaksın diyelim. Peki ağzına sağlık sevgili Burak. Çok teşekkür ederim. Ederim. Evet sevgili çok teşekkürler sevgili Burak Alaca bizimle birlikteydi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Anadolu Efes'i biraz değerlendirdik. Sabah tabii bahis programında olduğu için çok değerlendiremedik haliyle maçları da konuştuk. Şimdi kısa bir reklam arasına gideceğiz sevgili dinleyiciler. Yaklaşık bir 4 dakikalık bir aramız var. Biraz bir nefesleneceğiz. Bir papatya çayı alayım ben de. Dönüşte mesajlarınızı yine yazabilirsiniz. Hem Almanya, Yunanistan mücadelesi, Norveç, Portekiz maçlarını konuşuruz. Hem de milli takımımızın yarınki İtalya maçıyla alakalı sizin fikirlerinizi de yine almaya başlarız. Kısa bir ara.
13: Maç merkezi devam edecek.
2: Reklam.
14: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam.
13: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Öğle kuşağında keyifli bir sohbet arıyorsanız, içinde futbolda spor da olsun istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Hat-trick.
15: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-trick'e hoş geldiniz.
13: Sohbetin nereden başlayıp nereye gideceğini kimsenin bilmediği Hat-trick, 2012'den beri öğle kuşağının vazgeçilmez programı olarak Radyo Spor'da sizlerle buluşuyor.
16: Yani Ali Erim, sırf senin gözün bizim üzerimizde değil, bizim de gözümüz senin üzerinde.
17: Evet.
16: Biz de deriniz.
13: Mert Elam, Genco Boran ve Ali Erim'in hazırlayıp sunduğu Hat-trick hafta içi her gün 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Neden Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
4: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Radyo

0: Jockey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: 2 numaralı Shine 3.'lüğe girdi. 1 numaralı Pelşin 4.'lükte. 7 numaralı Yautu hemen dışında. 14 numaralı Prenses Koşkoşum önlerdeki isimler. Daha sonra 5 numaralı Kaynar Hanım dışında. 2 numaralı Yenal. Şimdi önlere gelen isim. Hemen dışında Yenal'ın 3 numaralı Çığ gibi. Daha sonra mücadeleye katılmaya çalışan Nergis Lihtay'ı görüyorum. Atlar son 800'e yaklaştı. 9 numaralı Eylemcik kaçıyor. 12 numaralı Shine ikinciliğe hamle yaptı içeride. 8 numaralı Efruz Kızı. Dışlarında 14 numaralı Prenses Koşkoşum var. 3 numaralı Çığ gibi hemen dışlarına geldi. İçeride 7 numaralı Yautu. Bariyer dibinde 1 numaralı Pelçin. Dışlarında 2 numaralı Yenal. İçeride 5 numaralı Kaynar Hanım. Ön plandaki isimler en dışta 13 numaralı Varto esintisi de var. Daha sonra Nergis Liktay, yanında Merhamet, iç kulvardan mücadeleye katılmaya çalışan Yarseli. Kısraklar son 400'e doğru ilerliyor. Bir anda 2 numaralı Yenal en dıştan yüklendi. Yanındaki 3 numaralı Çığ gibi ile birlikte içteki Eylemcik'ten kurtuldu. Dışta 2 numaralı Yenal lider. İç kulvarında 3 numaralı Çığ gibi takipte. Dışlarında 5 numaralı Kaynar Hanım'ın gayretleri var. En dıştan 13 numaralı Varto esintisinin gayretleri var. Ortalarda Merhamet ve Yatu var. Son 300'de Çığ gibi dışında 2 numaralı Yenal mücadelesi devam ediyor. İki boy geride 5 numaralı Kaynar Hanım. Yanından 10 numaralı Nergis Siktay. Dışarıdan 13 numaralı Varto esintisi var. Yerdim'den Merhamet geliyorlar. 13 numaralı Varto esintisi güçlü geliyor. 2 numaralı Yenal'ı yakalıyor. Ortalarda Nergis Siktay da var. Son metreler 13 numaralı Varto esintisi içinde 2 numaralı Yenal mücadelesi. Aynı da sonuçlanıyor. 10 numaralı Nergis Liktay 3. 6 numaralı Merhamet 4. oldu değerli izleyenler. 3 numaralı Çığ gibi de koşudan 5. ayrıldı. 13 numaralı Varto esintisi ve 2 numaralı Yenal arasındaki mücadele aynaya bakalım hangi safkan daha önce ulaştı. Az sonra foto finişte göreceğiz.
0: Türkiye Jockey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz. Portekiz Felix'te 1-0 öne geçti. Ramos'u bugün oynatıyor. Tekin direktör Jesus Ronaldo'yu kesmiş. Yani neymiş? Ronaldo da yedek kalabilirmiş. Değil mi? Öyle bakmak lazım. Bizim yapamadığımız, hocamızın yapamadığını bakın Ronaldo'yu yedek bırakarak gösteriyor. İkinci golü de bulmak üzere Portekiz henüz maçın başı itibariyle ama şu ana kadar çok iyi oynadılar. Çok doğru oynadılar. İyi oynadılar demeyeyim. Doğru oynadılar ve maçta da 1-0 öne geçtiler. Bir diğer mücadele Almanya-Yunanistan maçında 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Almanya ilginç bir kadro ile çıkmış. Neden diye sorarsanız birçok önemli yıldız yedekler arasında. Belki hoca dinlendiriyor bilmiyorum işte onu bilemem. Amiri yedekler arasında, Wirstein aynı şekilde yedekler arasında, Cinabri yedekler arasında değil mi? Yani bunlar önemli oyuncular. Orada da 0-0'lık beraberlik var. Yunanistan, daha doğrusu Almanya-Yunanistan mücadelesinde henüz isabetli bir şut da görmedik mücadelede. Bir diğer mücadelede de B Ligi 3. grupta. Avusturya 3-1 kazanmıştı. İkinci mücadelede biliyorsunuz İsrail İrlanda Cumhuriyeti mücadelesi vardı ve İrlanda Cumhuriyeti Perth ve Edam Uche İdah'ın golleriyle 20. dakika itibariyle İsrail karşısında 2-0 önde götürüyor mücadeleyi. Burada gün içinde de önermiştim İrlanda'nın kazanmasını bekliyorum dedim. Bir aksilik olmazsa hani iddia oynayacaklara. Eğer açılırsa canlı da vesaire. Gönlümde bundan yanaydı zaten. İspanya 2'de Oviedo Sporting Gijon maçı var ve 0-0'lık beraberlik var. Bu arada Jorge Jesus sarı kart gördü az önce. Rierson'un bir düştüğü pozisyon vardı. Sonrasında itiraz etti ve sarı kartı da gördü. Sevgili Ümit Bey yazmış. Ümit Alaca sabah akşam yayındasın maşallah demiş. Evet Ümit Bey de selamlar sevgiler. Sevgili Burak'ın akrabası olsa gerek diye düşünüyorum. Bu arada Norveç kaçırdı. Güzel bir pozisyondu. sadece kafalardan birbirine, yani kafa vuruşlarıyla birbirine asist yapmaya çalıştılar. Serbest vuruş, içeriye bir kafayla doldurdular. Sonra Portekiz savunması uzaklaştırmaya çalıştı kafayla. Dönen topa kafayla vurdular. Sonrasında tekrar bir voley pozisyonu ve top da out'a gitti. Beraberlik şansıydı bu mücadelede. Bakalım Solbakken hocamız bugün Portekiz karşısında neler yapacak? Ama Ronaldo'nun yedek olması tabii önemli Portekiz'de. Çünkü hiçbir hoca

Bakalım bu mücadeleden İtalya karşısında bir galibiyet ya da puan ya da puanlar çıkarabilecek miyiz? Tabii zor bir mücadele. Sabah söyledim ama yine söyleyeyim. Şu ana kadar 14 mücadele İtalya ile 14 kez karşılaşmışız ve henüz golümüz yok diyelim. Golümüz yok diyorum, özür dilerim. Galibiyetimiz yok İtalya karşısında. Yani ne olursa olsun İtalya İtalya'dır. Öyle bakmak lazım. Bize karşı psikolojik bir üstünlükleri var. Bunu da hep söylüyorum. Bu önemli aslında. Bunu çok önemsiz olarak görüyorsunuz ama aslında önemli. Bir şekilde rakip takım ne olursa olsun, hangi seviyede olursa olsun, bu arada bir gol kaçırdı Norveç. Kaleciden dönen top, 6 pasın içinde Erling Haaland inanılmaz bir gol kaçırdı. İlk yarı var, ikinci yarı var, sabah önermiştik. Hani var olması için kaleci her şeyi yaptı ama Diego Costa, ama Haaland biraz da laubali bir vuruş. Hani şu vuruşu kaleci dahil, Diaz dahil hepsini içeri atmalıydı. O kadar net bir pozisyon. Evet, Omuri Beşiktaş, Anadolu Efes Beşiktaş mücadelesine bir kavga çıktı sevgili gençler. Hemen diğer oyuncuya da bir bakalım. Teknik faul almış olabilir. Hakemler Erkan Yılmaz, herkes araya girdi ve kavganın büyümesini engellemeye çalıştılar. Anadolu Efes 87, Beşiktaş 69 sevgili dinleyiciler. 3 dakika var. Evet, 88-69. Şöyle bakarsak neredeyse 160 sayı çıktı. Yani maçın üst olmaması için herhalde hiçbir sebep yok diye düşünüyorum. Kalan sürede yeteri kadar sayı çıkar. Hala çok ciddi bir süre var mücadelenin sona ermesine. Yani iki takım da sayılar bulabilir. Anthony Brown'un bir faali var. Strazel şimdi iki serbest atış kullanacak. Yanlış, ya da 3 mü? Sanırım 3 serbest atış kullanacak. Faul hakkı dolduysa öyle gördüm ama yanlış mı gördüm? Ha yok, atış halinde vermişler. Bu durumda 3 atış kullanacak. Yani bizim üst bahsimiz o mücadelede geldi, onu söyleyeyim. Bu dakikadan sonra çok bir şey değişmez diye düşünüyorum. Tabi genel olarak hani durumlar, yorumlar şu şekilde: İtalya eski gücünde değil. İtalya çok güçsüz. İtalya işte oyun olarak çok bir şey vaat etmiyor ama az önce de bahsettiğim gibi değerli oyuncuları var. Her ne kadar çok güçlü bir İtalya görmesek de çok iyi takımlarda oynayan oyuncular var. İtalya'nın iyi takımlarında, Avrupa'nın iyi takımlarında oynayan oyuncular var. Yani çantada keklik olmadığını bir kere bir söyleyelim. Sonrasını değerlendirelim. Evet, attığımız gol 8, yediğimiz gol 26. 14 mücadele sonrasında ilk maç 1962, 6-0'lık bir mağlubiyet. En farklı mağlubiyetlerimizden biri. Son 3 maç 2020'de EuroLeague açılış mücadelesinde 3-0'lık sonuçta kaybetmiştik, hatırlayın. Sonrasında 2022'de Konya'da özel maçta 3-2 kaybetmiştik maalesef. Öyle bir durum vardı ve 2024'te Bologna'da oynanan özel mücadele, hazırlık mücadelesinde de 0-0'lık beraberlik var. Yaklaşık 50 yıllık, 53 yıllık rekabette henüz galibiyet alamadığımız ülkelerden birisi. Bir diğeri İngiltere, biliyorsunuz benim hatırladığım kadarıyla. Maalesef çok başarılı değiliz bazı takımlara karşı. Tabii bunu hep şöyle söyledim. Hani 80'li 90'lı yıllarda evet bizim de biraz teknik direktörlerimizin, o zamanki futbol akıllarımızın, tırnak içinde söylüyorum, geleceği görmeyen, Avrupa'nın belki bilimsel çalışmaların uzağında kalan kadrolarıyla ya da işte yabancı sınırıyla, biliyorsunuz 3-4 yabancılar vardı. Tamamen öz kaynak düzeniyle oynayan takımlarımız vardı. Ama gördük ki Avrupa'da böyle çok özel şeyler yapamadık o zamanlar, öz kaynak düzenimizden. Sonrasında ne zaman birazcık bazı şeyleri esnettik, Avrupa'da işte Galatasaray'ın Süper Kupa ve UEFA kupası kazandığını söyleyelim. Avrupa'da takımlarımız belli bir seviyede yine rekabet etmeye başladılar.
O zamanlar milli takımda da tabii hani biraz da vizyon meselesi.

0: isteyelim. Şimdi artık herkes her şeye iletişim çağındayız ve ulaşabiliyor. Oyuncular da aynı şekilde. İşte bakıyorsunuz bir oyuncuyla röportaj yapılıyor. Bir elimizde, yani herhangi bir elimizde genç bir oyuncuyla kime örnek alıyorsun? Diyor ki işte şu oyuncuyu örnek alıyorum. Videolarını izliyorum. Antrenman metotlarını izliyorum bu takımın. Mesela nasıl çalışıyorlar? Nasıl yükleme yapıyorlar? Kendimi bireysel anlamda geliştirmeye çalışıyorum diyor. Kendi öğrendiği ya da kendi oynadığı takımdaki çalışmalar haricinde. Artık tabii futbol başka bir yere evrildi. Haliyle hani bizim de o zamanki yıllar kadar futbolumuzun geride olduğunu düşünmüyorum. Buna lig de dahil olmak üzere. Ayrıca milli takımımızı şu anda temsil eden oyuncular da dahil olmak üzere. Hani şöyle bir bakalım. Kenan Almanya doğumlu, Can Almanya doğumlu. İşte Hakan Çalhanoğlu Almanya doğumlu, değil mi? Hani Almanya kültürü alan, o kültürle, o disiplinle büyüyen bir futbolcu, yetişen bir futbolcu ya da eğitim hayatına devam eden bir futbolcu. Hangi açıdan bakarsanız bakın. Ama nihayetinde Avrupa kültürüyle büyüyen bir kişi. Bu arada kişiler, oyuncular. Haliyle yani bizim de tabii ki hayal kurmamamız için hiçbir sebep yok. Hani geçmişte İtalya'yı yenemedik kardeşim. Tamam, geçmiş. Geçmişte kaldı artık. Aradaki o makas daraldı. Farklar kapandı. Bu arada Efes 94-71 önde götürüyor. Mücadele 165-66 bandında. Bir maç bekliyorduk. Şu anda 166 sayı oldu. Ve 1 dakika gibi bir 67 sayı oldu. 1 dakika gibi bir sürede var. Ve daha da sayı olabilir diye düşünüyorum. Neden olmasın? Evet, İrlanda İsrail karşısında 3-0'a getirmiş mücadeleyi. Almanya Yunanistan 0-0 devam ediyor. Yani kadromuza şöyle baktığım zaman neden olmasın? Neden hayal kurmayalım diye düşünüyorum. Diğer taraftan dönüp teknik direktörümüzün bugüne kadar yaptıklarına bakıyorum. Acaba ben mi biraz hayalperestim diyorum. Sonra oyuncu topluluğumuza bakıyorum. Az önce bir dinleyicimiz yazmıştı. Ya bizim kaliteli bir oyuncu topluluğumuz var. Mutlaka bir reaksiyon göstereceklerdir ki Avrupa Şampiyonası'nda sevgili Arda'ya mikrofon uzatılmıştı ve bunu düzelteceğiz. Halkımızdan özür diliyoruz. Bahane aramıyoruz. Bahanelerin arkasına sığınmıyoruz. Sonraki süreçlerde gereğini yapacağız demişti. Yani oyuncuların da çok ciddi bir şekilde toplumun futbolla ilgilenen ya da ilgilenmeyen her neyse ülkenin onlardan çok ciddi bir beklentisi olduğunu herkes farkında. Bu tabi baskı da yaratabilir ama nihayetinde beklenti olması da çok normal. Ama işte az önce bahsettiğim gibi yani teknik direktörümüzün şu ana kadarki tercihleri, Dünya Kupası'ndaki tercihleri ve bunun sonucunda çok başarısız olmamız, başarısız demiyorum, çok başarısız olmamız, 6 gün içerisinde elenmemiz çok ciddi handikap tabii ki. Haliyle diyorum ki ya hayal kurmayalım, biz yarınki maçı bir bakalım neler olacak. Hani yenemesek de en azından yenilmeyelim. 2 maç sonunda 0 puanla başlamayalım en azından diyorum. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum ama öyle olmadığını düşünüyorum. Şimdi şöyle bakıyorum, kadroya bakıyorum. İşte Merih yurt dışında oynuyor, İtalya görmüş. Şu anda yurt dışında oynuyor. Zeki İtalya'da oynuyor. Türkiye'de altyapısı var. Altay yurt dışında oynuyor, oynamıyor ayrı konu ama nihayetinde yurt dışında. Salih yurt dışından geldi, yine Almanya doğumlu. O kültürle yetişen, yani oradaki o disiplinle, iş disipliniyle yetişen bir futbolcu. Bu arada Portekiz ikinci gole gidiyor, atamadılar. Bernardo Silva değil. Conceição çok güzel pozisyonda gol atmayı başaramadı. Aslında sol tarafta çok müsait bir arkadaşı vardı ama ona pas vermeyi tercih etmedi. Siz neler düşünüyorsunuz? 0538 052 1487. Yarın nasıl bir oyun oynamalıyız ya da oynayacağız? Kadro seçimini az önce, az sonra söyleyeceğim muhtemel kadroyu. Kadro üzerinden de yine düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Kısa bir reklam arasına gidelim, devam edeceğiz.
1: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler, Maç Merkezi. Caner Aydaş ben, yine az önce bahsettiğim gibi soru, görüş ve önerilerinizi ya da yarınki maçımızla alakalı fikirlerinizi yazabilirsiniz. Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Bakıyorum Ferdi yurt dışında yetişmiş, büyümüş. Kim var? Oğuz da sanki öyle hatırlıyorum ama yanlış mı hatırlıyorum? Hollanda'da doğmuş. Evet, Oğuz. Geriye kim kaldı? Barış Alper kaldı, değil mi? Kerem kaldı. Yani neredeyse oyuncularımızın %80'i yurt dışında doğmuş, büyümüş. Yani oranın iş disipliniyle, çalışma disipliniyle, eğitim disipliniyle, futbol oynama disipliniyle büyüyen, yetişen, gelişen gençler. O zaman neden hayal kurmayalım, değil mi? Yani haklı olarak, hani eğer ülkemizde yetişen oyuncuların nispeten daha tembel demeyeyim ama hani biraz daha mazeret üreten belki bir yapıda olduğunu düşünürsek, buradaki çalışma metotlarını beğenmiyorsak, eleştiriyorsak, işte bilimsellikten geçmişte uzaktı diyorsak ya da diyenler varsa, ya da şu anda biz diyorsak diyelim hadi, takımımızın %70'i yurt dışından gelen oyuncular. Bu arada Haaland'ın kafasını kaleci Diego Costa korner'e gönderdi. Haaland kafa ile şut atar. Güzel bir tercihti. Oynayanlar varsa tebrik ediyorum. Anthony Musa'nın ortasında Haaland kafayı vurdu. İyi de bir kafa ama daha iyi bir kafa gelebilirdi. Costa güçlükle topu korner'e gönderdi. Ama tabii zor bir mücadele. Evet, yarın milli takımımızın, onu söyleyeyim. Şöyle bakıyorum. Haydi, Almanya mücadelesi bugün birçok şeyi yatırabilir. Altay kalede yine üçlü savunma bekliyorum ben. Zeki, Merih ve Abdülkerim'i bekliyorum. Önlerinde İsmail ve Salih'in yine oynamasını bekliyorum. Yani Orkun'un yarın çıkmayacağını düşünüyorum. Ya da sonradan oyuna dahil olacağını düşünüyorum. Maçın gidişatına göre. Solda Ferdi, sağda yine Oğuz'u görebiliriz. Ya da Eren Oğuz olabilir. Ama hani bu kadroya 3-4-3 göreceğiz gibi gözüküyor. Önde Arda, sağ önde bu kez Kerem'i görmeyi bekliyorum. En önde de yine hocanın tercihi bence Barış olacak. Yani kendi düşüncesinden sevgili Ali Cemal söylemişti bunu. Bu arada Norveç yine bir pozisyona girmek üzere ama Portekiz savunması uzaklaştırdı. Yani kendi düşüncesinden, doğrularından vazgeçmeyecektir. En azından maça başlangıç planı bu şekilde olacaktır diye düşünüyorum. Bugün hani öyle sorular geldi, öyle bir soru geldi. Yarın kadroda değişiklik düşünüyor musunuz diye çok net bir yanıt alamadık hocadan. Diğer taraftan Donnarumma var muhtemel kadroda. İtalya'nın kalesinde savunmada Bastoni, Inter'in oyuncusu biliyorsunuz, değerli bir oyuncu. Yine Scalvini var, o da Atalanta'da oynuyor. Sağ tarafta Kayode, Brentford'da yine forma giyen bir oyuncu. Sol tarafta Calafiori, Arsenal'in oynayan oyuncusu ve zaman zaman da üçlü savunmayla beraber ya da daha öne de sürekli çıkan oyunculardan birisi. Tonali var, beğenin beğenmeyin ama kendisi transfer yaptı biliyorsunuz. Frantazzi yine Lazio'nun önemli oyuncularından birisi. Dumbia tabi Sporting Lisbon'daydı, İtalya milli takımına çağrılmasını bekliyorduk ve çağrıldı. Keane, yani bugün bir arkadaş söyledi ama en önemli oyuncuları Keane. Şimdi son dönemlerde Exposito Inter'de çok ön plana çıkmaya başladı. Sırtı dönük oyunu bayağı yönlendirmeye başladı ki orada da sürekli forma giymeye başladı. Yani dediğim gibi birebir baktığımız zaman belki ya diyebiliriz, ya geçmiş yıllardaki İtalya değil kardeşim, abartmayın diyebilirsiniz, haklısınız. Ama yine de iyi oyuncuları var. Hani buraya saymadığım tabii ki oyuncular var. Baresi diyorum. Neydi ya bu Inter'deki? Barella mesela onlardan birisi. Değil mi? Evet, olabilir. Zor maç. Yani şu ana kadar hiç kazanamamış olmamız gerçekten beni tedirgin ediyor. İtalya karşısında beraberlik sayımız da çok yüksek değil. Öyle de bir durum var. İnşallah tabii kazanırız. Sizler neler bekliyorsunuz? Hocanın bu maç üzerinde değişikliğe gideceğini düşünüyorsunuz. Düşünüyor musunuz? Yazın lütfen. Rahat olun siz. İtalya'yı yener geçeriz. Daha Montella'yı Türk vatandaşı yapacağız demiş. Peki. Abi Norwich ve Sporting Gijon'a ilk yarı birer gol attırır mısın? Teşekkür ederim. Sevgili Cengiz Bey yazmış. Valla Norveç yaklaşıyor ama atamıyor. Sporting Gijon'da şu ana kadar aslında Oviedo'dan daha kötü bir futbol oynamadı. Benzer seviyede bir maç. Sadece isabetli bir şut atamadılar. Bence attıkları an gol atacaklar sevgili Cengiz Bey, ama önce bir isabetli şut atmaları gerekiyor golün gelmesi için. Almanya Yunanistan mücadelesi tabii büyük bir hayal kırıklığı. Bol bol sarı kart var. Almanya'nın bir isabetli şutu gelmiş. Sonunda 6 şutu var. Şu ana kadar 2 korner Almanya'dan, bir köşe vuruşu kornerde Yunanistan'dan gelmiş. Yani kadrolara baktığımız zaman bizim en kötü yenilmememiz lazım diye düşünüyorum ve konuşuyorum. Ama emin de olamıyorum. Sevgili Burak Bey bir kupon yollamış. Bir bakalım ne yazmış. Hangi maçlar var? Bir göz atalım. Norveç, Portekiz, Norveç 15 şut atar. Almanya, Yunanistan'da Almanya 20 şut atar oynamış. Almanya'nın şu ana kadar 6 şutu var. Henüz tabi dakikalarda 40 oldu bu arada ya. Bayağı da zaman geçmiş. Norveç'in de 11 şutu var. Norveç gelecek gibi gözüküyor ama Almanya'nın ikinci yarı şut olup yağması gerekiyor. Biraz kadroda değişikliğe 7. şutunu attılar bu arada. Kadroda değişikliğe giderlerse, yani as oyuncuların bir kısmını sahaya sürerse Klopp Bey, o zaman sevgili Burak Bey kuponunuz gelebilir. Bence aksilik olmaz. Caner Bey, Montella Hoca yine bildiğinden şaşmaz forvetsiz oyunda ısrar edecektir. Kadro seçimi yine hatalı olacak gibi gözüküyor. Bu kez 4-4-2 formasyonu ve Kerem kadroda olabilir. 4-4-2 beklemiyorum sevgili Atakan. Hiçbir şekilde beklemiyorum. Yine en kötü 4-2-3-1 olur. Ya da 4-3-3 olur. Ama 4-4-2 olmaz. Mümkün değil. Bu kez 4-4-2 formasyonu ve Kerem kadroda olabilir demiş. Maç sonucu bence İtalya'yı muhtemelen ilk kez yeneceğiz ama bu galibiyet yine bu jenerasyona ve Arda Güler'e yazar. Montella Hoca da hiç hak etmeden alkışlanır yine demiş. Sevgili Atakan Bey böyle bir yorum yazmış. Valla hak ediyor hak etmiyor bilmiyorum. Ama iyi bir jenerasyonumuz var. İyi bir oyuncu topluluğumuz var. Yani inşallah futbolun, oyunun doğrularını daha fazla yapan taraf biz oluruz. Hocamız da artık hepimizin beklentisini yanıt vermiş olur. Beklentilerini karşılamış olur. Bu takımın tabanının daha yüksek olduğunu kendisi de fark ediyordur. Görür, değerlendirir ve ona göre bir kadro seçimi olur. Ya İtalya'ya Allah korusun 1-0 yenildikten sonra efendim 1-0 yenildi koskoca İtalya'ya diye bir açıklama yapmaz. Bugün şanssızlık, maçın hakkı beraberlikte diye bir açıklama yapmaması gerekiyor. Hani şu Belçika gidip İtalya'da İtalya 2-0 yeniyorsa ve İtalya'dan daha fazla şut atıyorsa önemli bakın bu. Yani rakibin üzerine gidiyorsa, pozisyonlara giriyorsa bizim de Belçika'dan çok da eksik bir kadromuz yok. Hadi böyle değerlendireyim. Çünkü zaman zaman şöyle yorumlar geliyor. Efendim Belçika'yı da neredeyse Belçika'yı bile bizden daha iyi takım, daha kötü takım yaptınız. Yani biz neyiz ki bu kadar, yani bizim hangi oyuncumuz Belçika'nın oyuncularının oynadığı takımlarda oynuyor? Yani o kadar abartmayın kadromuzu diyenler vardır malum. Bugün dinleyicimiz diyor ya, sizin yetkinliğiniz ne diyor, futbolu hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz. Biraz o gibi yani, onun gibi bir şey. Hani kendisi evinde oturup bilgisayarın başında çok yetkili ve yetkin birisi olarak eleştiriyor. Ama biz burada yıllardır yayın yapan, hani burası Türkiye'nin büyük spor radyosu değil mi? Hani bir şekilde yöneticileri var, değerlendirenleri var, dinleyicisi olan, yüz binlerce belki milyonlarca dinleyicisi olan 25 yıllık bir radyoda yıllardır çalışıyoruz. Dinleyicimiz diyor ki siz hangi yetkinlikle siz bu değerlendirmeleri yapıyorsunuz? Yani illa da sayın hocanın tercihlerini sorgulamak için bir yetkinliğinizin olması gerekiyor. İşte sporla ilgili olmanız yetmiyor. Spor basında çalışıyor olmanız yetmiyor. basın mensubu olmanız yetmiyor. Spor medyasında çalışıyor olmanız yetmiyor. Herhalde bir de ayrıca başka yetkinliklerimizin olması gerekiyor ki buradaki sebep de şuydu, hani Fransa maçında oyuna daha iyi dokunabilirdi hocamız dediğimiz için. Şimdi biraz o misal muhtemelen zaten yarın sonuç ne olursa olsun bir şekilde konuşulacak ama inşallah olumlu olur ve olumlu şeyler konuşulur. Yine hocanın yapmadıkları değil, yaptıkları doğrular daha fazla konuşulur. Çünkü hani onu da anlamaya çalışıyorum. Ya yabancı bir ülkeye gelmişsin. Bir şekilde ne yaparsan yap eleştiriliyorsun. Bunların hepsine hak veriyorum. Zaten biz öyle bir toplumuz. İyi yapılan şeyleri de eleştiririz. Bunu da Ali Cemal iyi bilir. İyiye iyi demeyiz. İyi yapanı da eleştiririz. Bunu da hani bana bağlar ama ben iyiye iyi derim. Farklı konudur. Derim yani, böyle bir durumum yok. Ben sadece herkesin gördüğü ve yanlış olarak gördüğü, eleştirdiği şeylerde daha fazla takılmaması gerektiği konusunda ısrarla eleştiriyorum. Sonuç alırsanız yaptığınız şey başarılıdır ama sonuç alamıyorsanız, hani 40 yılda bir yaptığınız tercihten bir sonuç alıyorsanız, o zaman doğru bir şey yapmıyorsunuzdur demektir. Daha fazla sonuç almanız gerekiyor. Bazı konularda işte Barış Alper, Kerem ısrarı, kendisi de zaten bugün söyledi. Bulamıyoruz diyor yani. Ben işte buna takılıyorum işte. Var olanlarda ısrar edin. Yani Enes'te ısrar edin, Deniz'de ısrar edin. Ama ısrarınız bu olsun. O pozisyonu oynamayı bilen bir Oyarzabal çıkarın ortaya. Çok bir şey istemiyoruz yani. O bağlantıyı yapacak, pas alışverişini yapacak, doğru yerde doğru koşulları yapacak. Yani illa da 150 gol atmasına gerek yok senede. Çok da ihtiyaç yok. Milli takıma gelip oradaki öndeki o pırpır oyuncuları, pas alışverişi yapan, bir bağlantı isteyen o oyunculara nispeten duvar olabilecek, zaman zaman derine gelip bu oyunculara koridor açabilecek bir santrafor arıyoruz. İlla da Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor'da oynaması gerekmiyor. Bakınız şekil A, Sociedad diyorum ve devam ediyorum. Önce biz yarışa gidelim.
1: Maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Ort, Light the Victory. Koşuya katılacak Dişi Taylar. 6 numaralı Sultan'a kaldı dışarıda. O da starting box'a yaklaştırıldı. Sultan'a yerini alan son tay oldu. Taylar box'larında. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı. 14 numaralı Ramsgate, 3 boy 6 numaralı Sultana 2 boy kadar geç başladı. 16 numaralı Barakan yine 2 boy kaybetti. Çok geç çıkış yapansa 12 numaralı Light the Victory. Bu tay 10 boy kadar geride. Light the Victory liderliği 5 numaralı Sosan aldı. 2 boy kadar gerisinde 7 numaralı Fearless Queen ikinciliğe girdi. Fearless Queen'in hemen dışında 13 numaralı Lord Seyfo üçüncülüğe giren isim. 17 numaralı Kip Musa en dışta, ortada 18 numaralı Line Gold'u görüyorum, en dışta yine 2 numaralı Earthquake'de önlere gelmeye çalışan isim. 5 numaralı Sosan kaçıyor dışına, 13 numaralı Lord Seyfo geldi, ikinciliği hamle yaptı Lord Seyfo. 17 numaralı Kip Musa üçüncülükte, onun dışında 2 numaralı Earthquake var, 1 boy geride içeride 7 numaralı Fearless Queen, 3 boy geride 6 numaralı Sultana'yı görüyorum. Daha sonra iç kulvarda 4 numaralı Son of Fearless'ı izliyorum, Ramsgate ve orta kulvarda 18 numaralı Line Gold sırasıyla son

0: 600 geçildi. 5 numaralı Sosan liderliğini sürdürüyor. 17 numaralı Kip Musa ikinciliğe girdi. 13 numaralı Lord Seif ortada. Üçüncülükte içeride 7 numaralı Fearless Queen'in gayretleri var. En dışta 2 numaralı Earthquake ve 14 numaralı Ramsgate'in gayretleri var. Son 300'de 5 numaralı Sosan önde. 17 numaralı Kip Musa'nın gayretleri var. En dıştan 10 numaralı Royal Romance'e geliyor ve bir anda liderliği alıyor. 10 numaralı Royal Romance. Kip Musa'nın, Sosan'ın gayretleri var. Fakat son 200'de 10 numaralı Royal Romance liderliğini koruyor. İç kulvarda Sosan, daha geriden 13 numaralı Lord Seifer'ın atakları var. Fakat 10 numaralı Royal Romance koşuyu kazanıyor. 13 numaralı Lord Seifer ikinci, 5 numaralı Sosan üçüncü, 9 numaralı O Papatya dördüncü, 17 numaralı Kip Musa beşinci oldu. 10, 13, 5, 9, 17 koşuda sıralama. 10 numaralı Royal Romance Mehmet Salih Çelik'le kazandı. 3 numaralı Raksi Baran ve 15 numaralı My Dream Horse koşmadı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili. Bu arada bu Mendes Dembele'ye ne kadar benziyor ya. Değil mi? Baya benziyor. Osmane Dembele'ye Mendes, Parisli Mendes çok benziyor. Sevgili Ahmet Bey, 5 saat uzun değil mi demiş. Neye göre, kime göre Ahmet Bey? İnsanlar sabahtan akşama kadar çalışıyor. Öyle bakmak lazım. Daha kötü senaryoları düşünmek lazım. Sevgili Ahmet Bey, sevgilerimi ileteyim. Bilmiyorum yaşınız kaç ama 23 yıl yani dünyanın en büyük lojistik şirketlerinden bir tane, ki bunun 10-15 senesi daha fazla belki yönetici olarak çalıştım. Bilfiil sabah 8, akşam 5 ya da 9-6 çalıştım. O yüzden hani burada 3'er 5'er saat yayın yapmak çok da zor değil bana. Alman iş disipliniyle büyüdüm ben. Öyle diyebiliriz yani. Bu arada çok ilginç bir ülke müdürümüz vardı ve Amerikalıydı. Ya siz Türkler inanılmaz çalışkansınız diyordu ya. Avrupa'da bu kadar çalışmıyorlar yani. Onlar buradan bakınca işte Avrupalılar çok çalışıyor vesaire. Hani böyle birçok ülkede bulunmuş diyelim. Çalıştığım şirketin belki bu pozisyon gereği diyelim. Birkaç sene içinde bir rotasyona ya da işte farklı ülkelere gidiyorlar. Ki çok iyi bir iletişim vardı ve öyle bir şey söylüyordu. Yani siz Türkler inanılmaz çalışkansınız diyordu. Yani biz Amerikalılar ya da işte Avrupalılar bu kadar, Avrupa'yı hani de söylüyordu. Yani bu kadar çalışırlarsa gerçekten çok zengin oluruz falan diyorlar. Siz inanılmaz bitmek, tükenmek bilmeyen bir enerjiniz var diyordu. Sevgili Ahmet Bey de beni düşünmüş Kanada'dan, sağ olsun. Yani ben bunu bir tabii ki sonuçta bu bir iş, öyle bakmak lazım. Kıymetli bir iş ve önemli bir, hani baktığınız zaman aslında bir kamu işi gibi de düşünebilirsiniz. Önemsiyorum yani, daha zor şartlarda çalışan yüz binlerce, belki milyonlarca insanlar var. O yüzden hani 5 saat yayında olsa hep o enerjimi en maksimum seviyede tutmaya çalışıyorum. Biraz daha olsa yaparım falan demiyorum. Yücel gözümün içine bakıyor ama yok, olmaz. 5 saat iyidir. Sabah da 2 saat vardı. 7 saat iyidir yani. Ama her zaman daha kötü senaryolara düşünmek lazım. O yüzden ben sıkıntı görmüyorum. Problem değil. Ne demiş? Bir de kuponu yorumlarsanız sevinirim. Bakalım hemen sevgili Atakan. Kuponuna bakalım. Almanya Yunanistan. Almanya 16 şut atar. Bu gelmiş artık. Hayırlı olsun. Norveç Portekiz 26 şut olur. Bence bu da gelmek üzere ya. Bakalım mı şut sayısını hemen. Sevgili Atakan için bakalım. 15-23. Zaten 23 şut olmuş. Almanya-Yunanistan mücadelesinde Almanya 16 mıydı? İlk yarıda 7 atmış. İkinci yarıda daha fazla atacaktır. Yani Almanya'nın daha fazla şut atacağını düşünüyorum. Özellikle Wirtz falan amiri oyuna dahil olursa atacaktır diye düşünüyorum. Atmalı. maçı kazanmak için böyle bir düşüncem var. Hayırlı olsun.

şimdiden sizin kuponunuzu söyleyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Fransa'nın kanatlarında Mbappe ve Olise vardı. Dembele'yi saymıyorum bile. Zidane beklentide ileri çıkaran bir hoca. Evet. Bu yüzden üçlü savunma planı tuttu hocanın. Doğru. Fransa'nın forvetleri şut bile atamadılar. Doğru. İtalya'ya karşı da iyi bir plan yapacaktır diye düşünüyorum. Hakan, Kenan ve Orkun ciddi eksiklik. Yine de puan ya da puanlar alırız diye düşünüyorum. Montella döneminde yenemediğimiz takımları yendik. Bunu da unutmamak gerekiyor. Demiş sevgili Ali. Peki sensin diyelim sevgili Ali. Değil mi? Evet öyle diyelim. Daha fazla uzatmayayım. İnşallah kazanırız. İnşallah güzel bir plan ve planı da uygulayacak doğru oyuncularla oyuna başlar. Ya da skorda dezavantajlı duruma düşmeden sonrasında müdahale etmesi gereken dakikalarda doğru oyuncuları oyuna alır. Öne geçersek de doğru zamanda doğru hamlelerle, aksiyonlarla maçı bizde tutmayı başarır ve İtalya'ya karşı tarihimizde ilk kez kazanırız. Uluslar Ligi'nde ilk kez kazanırız. A Ligi'nde ilk galibiyetimizi alırız. Mutlu oluruz. Ha şimdi diyeceksin ki bu bir başarı mıdır? Görevdir ya, öyle bakmak lazım. Ya benim burada 5 saat yayın yapmam bir başarı değil. Kendi görevim, iş tanımımda bu yazıyor. Sayın Montella Hoca'nın iş tanımında da milli takımda başarılı olmak yazıyor. Başarılı olmasa da yerine başka birisini bulursunuz. Yani bunu bir sadece hoca geldi, dünyayı başardı falan, geçelim bu işleri. Aynı şeyleri söyleyip duruyorum gibi oluyor ama dejavu yaşamıyorsunuz. Hani bazı şeyleri karıştırmamak lazım. Anadolu yakasında fena yağmur var. Umarım bu tarafta yoktur. Eve nasıl gideceksin? Vallahi bilmiyorum sevgili Murat Bey. Az önce 10 reklam arasında bir 4 dakika biliyorsunuz bir ıhlamur, pardon, papatya çayı molamız var. Sonrasında inanılmaz bir yağmur vardı. Böyle hani kapıyla diğer bizim kafeterya arasında yaklaşık bir 2-3 metrelik mesafe var. Yani orada papatya çayıyla beraber içeri girmeye çalışırken sırılsıklam oldum ama böyle sanki yukarıdan almışlar bir kovayı. Hani eskiden yaşları böyle 40 üzeri olanlar, belki 50 üzeri olanlar daha iyi anlayacaktır. Böyle kovalar vardı. Özellikle köy hayatı yaşayanlar, bilmiyorum var mı içinizde bizi dinleyen. Doğuda ya da başka yerlerde biraz daha böyle yani evlerimizde banyoların olmadığı zaman böyle kovalar falan vardı. Böyle su taşırdınız, su ısıtırdınız falan. Sanki yukarıdan böyle birileri kafama su döker gibi sırılsıklam oldum. Dedim neyse, yapacak çok fazla bir şey yok. Daha zamanımız var, kurur. Bir daha yine de montumu böyle kafama şey yaparak, yani bir şapkaymış gibi yaparak geçtim oralarda ama az önce çıktığım zaman çok yağmur yoktu. Belki şu anda durmuş da olabilir ama az önce geçtiğim zaman çok fazla yağmur yoktu. Şöyle evet bakalım. Hemen şöyle bir çok teşekkür ederim ama sevgili Murat Bey, bir beni düşündüğünüz ve güzel mesajınız için çok teşekkürler. Umarım bir şekilde gideceğiz evimize. Bu arada Beylikdüzü'nde oturuyorum. Hani bir farklı bir coğrafya gibi. Hani gitmek gelmek ayrı bir sıkıntı. Spor dışına çıktım biraz. Kanadalılar da çok çalışkan değil kardeşim. Türkler öne çıkıyor burada zaten. 2-3 çocuk varsa. Evet yani oralarda biraz öyle. Çünkü yakın bir zamanda Amerika'da da sanırım benzer bir durum var. Sevgili Zafer Amerika'dan ziyarete gelmişti burada. Kendisi bir mühendis. Yazılım mühendisi. Orada da çok büyük, dünyanın en büyük belki yazılım ya da donanım şirketlerinden birisinde çalışıyor bir Türk mühendis kardeşimiz. Sağ olsun burada bizi ziyaret etmişti. Hatta kendisini de yayına aldım, bir jest yaptım, 2 saat sohbet ettik. O da benzer şeylerden bahsetmişti. Yani bizim gibi toplumların oralarda olması onlar için çok büyük avantaj. Çünkü daha fazla çalışabiliyoruz biz. Onlarda öyle bir kültürü yok diyelim. Neyse çok uzatmayayım biraz burayı. Ama biz çalışkan bir toplumuz. İşte çalışıyoruz, yıllardır çalışıyoruz. Ali Bey diyor ki Montella döneminde hiç kazanılmayan başarılar elde edilmiş. Ya abi şu kadroyu
Sayın Hikmet Karamanaver vallahi daha başarılı olur demiş sevgili Atakan. Yorum yok Atakan. Ben gereken yorumları yaptım. Bu aslında şunu söylüyorum. Sevgili Ali de anlıyordur ama o iyi bir Galatasaraylı. Sanırım endişesi şu. Ya Montella Hoca ayrılırsa, hani böyle bir şey olursa Okan Hoca milli takıma önerilir. Galatasaray'da Okan Hoca. Bence endişesi bu. Sevgili Ali itiraf et, kabul et. Bundan sonraki yorumlarında biz bu çerçevede değerlendirelim. Lütfen kabul et. Bence endişesi bu. Yani yarın öbür gün gündem olur. İşte Okan Hoca milli takıma bak bir görev bekliyor. Milli takım her şeyin üstündedir. Biliyorsunuz Şenol Hoca Beşiktaş'ta çalışırken böyle bir şey olmuştu ve o anda kurulu bir düzen bozulmuştu. Sonrasında benzer ya da Fatih Hoca yine Galatasaray'da benzer bir durumdayken bir şeyler olmuştu geçmiş yıllarda. Belki böyle bir endişesi vardır. Kendince haklıdır. Ama sevgili Atakan'ın fikri de haksız değil yani. Evet evet 3 yıldır savunan bir sevgili Ali Cemal var. Kendisini tebrik ediyorum. Hani biliyorsunuz YouTube'da böyle belli bir abone sayısına ulaşırsanız, belli izlenmeye, belli kriterlere ulaşırsanız Amerika'dan size şey yolluyorlar, böyle bir plaket falan yolluyorlar. İşte 10 bin aboneye ulaştın, vallahi bravo, tebrik ederiz, bunu al işte evinin bir köşesine koy. 100 bin aboneye ulaştınız falan. Şimdi sevgili Ali Cemal'e de biz Sayın Montella'yı savunduğu için bir plaket göndermemiz gerekiyor bence. Peki şöyle bakıyorum. Evet evet. Bizler doğru yapmadığı sürece eleştireceğiz sevgili Ali Cemal. Durum bu. İyi yayınlar. Milli takım tarihinde ilk defa iki şampiyonayı üst üste Sayın Montella götürdü. Başarılı adam. Bir şekilde neyi beğenmiyorsunuz anlamıyorum. Ondan daha iyi gelen var mı? Önce buna bakmak lazım. Oyuncu yetiştirmek A takım antrenörün görevi değildir. Forvet defans koca ülke yetiştiremiyorsa o ülkenin sistem sorunudur. Bu Montella Hoca ne yapsın demiş. Şöyle bakıyorum. Peki Şenol Hoca olmadı diyor. Burak da Meri'nin en formda, Çağlar'ın, Arkan'ın en formda olduğu dönemde şaka gibi istekler ve problemlerle milli takım boğuştu demiş sevgili Eren Bey. Tabii ki bakış açınız Eren Bey. Yani siz başarılı görebilirsiniz. Ben buna itiraz etmiyorum. Ben de başarısız demiyorum. Bir şeyi karıştırıyorsunuz. Sevgili Ali Cemal zaten hani bunu çok iyi bize aşılıyor ama oraya takılmadan söylüyorum. Montella başarısız demiyorum. Sayın Montella'nın milli takımı oyununda geldiği günden beri ben çok olumlu şeyler yaptığını düşünmüyorum. Oyuna müdahalelerini beğenmiyorum. Burada anlaşılmayan ne var acaba? Çok mesela son Fransa mücadele, Dünya Kupası'nın performansına yeterli buldunuz mu? Oradaki oyuncu tercihlerini yeterli buldunuz mu? Milli takıma çağırdığı oyuncuları liyakata uygun formda oyuncular çağırdığını düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız o zaman bende bir problem var. Ya da böyle düşünen insanların bir şeyleri daha fazla sorguluyor olması lazım. Bir tane sağ bek çağırıyoruz. Zeki Çelik. Ya Göztepe'de Arda Okan diye bir oyuncu var. Biliyor musunuz? Biliyorsunuz. İzliyor musunuz? İzliyorsunuz. 1,5 senedir bir performans ortaya koyuyor. Niye çağırmıyoruz mesela? Ya bir tırnak içinde söyleyeyim. Günah falan mı işledi? Hayır. Niye çağırmıyoruz? Adil 1,5 senedir bağırıyoruz. Beşiktaş'a transfer olan Ümit Akta 1,5 senedir bağırıyoruz. Ya bir çağırın. Bağırıyoruz derken hani söylüyoruz. Ya böyle bir oyuncu var hocam. Yani oynamayan Samet'ten daha fazla başarılı olabilir bu oyuncu. Oynamayan Samet'ten. Yani Samet değersiz demeyelim. Böyle bir şey demiyorum ama oynamayan Çağlar'ı ve Samet'i çağırıyorsanız siz oynayan oyuncuları niye çağırmıyorsunuz diye soruyoruz. Bunu sormaktan neden rahatsız oluyorsunuz mesela eleştiriden? Ki eminim de kendisi de bugün zaten söylüyor. Bunu soracaksınız. Soracağız tabii ki. Siz bakıyorsunuz geçen sene Beşiktaş tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor belki de ama takım bakıyorsunuz skora katkıda bulunan bir Orkun var. Dünya Kupası'na gidiyoruz Orkun yok. Sormayacak mısınız bunu? Sonra Amerika maçında Orkun Salih ile oynuyorsunuz. Bakıyorsunuz tıkır tıkır top oynuyorlar. Orkun Salih Arda tıkır tıkır top oynuyorlar.
Ha şimdi bunu da başka bir kulüp

İnsanlar var ya da söyleyenler var. Efendim işte Amerika'nın iddiası yoktu. Tamam. Bir kere de deneyin ya. Bir kere de gerçekten herkesin beklediği bir şey yapın yani. Bunu söylüyoruz. Fransa mücadelesinde maç 1-0. Eminim ki bir takım tutuyorsunuz bu ülkede. Destekliyorsunuz. Kendi takımınızın antrenörü dakika 75 olmuş. 1-0 geride olduğu maçta savunma oyuncusu alsa ne düşünürsünüz? Çok merak ediyorum. Ben düşüncemi söyledim. Ben olsaydım Yunus'u oyuna alırdım. Ben olsaydım Aral'ı atardım oyuna. Neyse artık Kerem'i oyuna atardım. İsmail'i çıkarıp yerine Melih'i almazdım. Aynı tip oyuncuyu almazdım. Hatta İsmail'i çıkarıp Melih'i hiç almazdım. Hani Melih'e maç başında forma verebilirsin. Problem değil. Ama Melih daha ilk kez hayatında büyük takıma gelmiş. İsmail yıllardır büyük takımda oynuyor. Yani bu havaları da çok solumayan bir oyuncu. Melih'ten bahsediyorum. Trabzonspor'da oynuyor. Daha yeni yeni büyük takım, oradaki baskıyı kaldırıp kaldıramayacağını bilmiyoruz. Biraz zamana ihtiyacı var. Belki devamlı ihtiyacı var. Sonrasında da işte sizin gibi rahatsız olan arkadaşlarımız var. Yoksa ben diyorum ki hoca maç başında bir plan yapıyor. Doğru veya yanlış. Yanlışsa düzelsin. Doğruysa devam etsin. Devam ettiği plan bir yerde eğer aksıyorsa o zaman o plana uygun oyuncuları oyuna atsın. Bunu yapıyor mu? Kaç maç yapmadı? Kaç maç eleştirdi ya? Bir Karadağ maçı oynadık hatırlayın. Maçtan sonra ne dedi hoca? Yenildik hatırlayın. Deplasmanda 3-1 falan yenildik herhalde. 2-1 ya da 3-1. Bu zemine uygun oyuncu tercihi yapmadık dedi. Hata bende dedi. Hatırlıyor musunuz? Ya bunu konuşmayalım mı yani? Hani yenildikten sonra hata bende demek güzel bir şey. Zemin balçık. Biz 1.70'lik oyuncularla oynuyoruz. Ya çok bariz belli. Top gitmiyor. Pas oyunu oynayacağınız bir zemin yok. Şişirmeniz gerekiyor. Yüksek toplarla oynamanız gerekiyor. Çok bariz belli. Maçtan sonra hocamız diyor ki ya biz hata yaptık. Ha, bu zeminde bu oyuncularla oynamamız gerekiyordu. Başka oyuncular tercih etmemiz gerekiyordu bu maç özelinde diyor. Tamam da hocam bunu maç içinde işte yapın. Onu söylüyoruz biz de. Diyelim devam edelim. Tabii sizin fikriniz yani başarılı bulursunuz bilemem. Şu an Ankara'da yağmur altında 20 saat motosikleti kurye olarak sizi dinlerken gülümsüyorum. Şemsiye alın, ıslanmayın, seviliyorsunuz demiş dinleyicimiz. Vallahi kolaylıklar diliyorum sevgili Erdem Bey. Bakın 20 saattir çalışıyorum diyor. O yüzden hani 5 saat burada konuşup gitmek çok yoruldum falan. Tabii ki konuşmak da başka bir hüner tabii ki 5 saat. Konuşmak da hani kolay bir şey demiyorum ama nihayetinde başka şeyleri düşündüğüm zaman zor iş yaptığımı düşünmüyorum en azından öyle söyleyebilirim. Erdem Bey kolay gelsin size de sevgilerimi iletiyorum. Dikkatli sürün eğer motor kullanıyorsanız daha dikkatli lütfen kullanın. Zaman zaman hem kendi güvenliğinizi hem belki trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini düşünüp hareket ederseniz çok daha iyi olur. Size sevgilerimi iletiyorum. Ama kendi canlarını tehlikeye atan zaman zaman motosiklet dinleyicileri görüyorum. Çok da üzülüyorum. Zaman zaman Allah muhafaza tabii ki kazalar da görüyorum. Belki bir baskı sonucu oluyor. Zamanla yarışıyorsunuz. Hepsine saygım sonsuz ama önce canınız, önce sevdiklerinizin canı ve diğer insanların kaza yaptığı yani bir kaza anında başka birisine zarar veriyorsunuz. O insanların hayatlarının da olduğu, o insanları sevenler olduğu, o insanların da hayatlarında kıymetli şeyler olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bunu hep bir sosyal mesaj olarak veriyorum ama bunu da çok maalesef uygulayamıyoruz. Birazdan çıkacağım zaten yine makasçıları göreceğiz çok şükür yollarda. Ki bu kadar hani devletimiz bu kadar ceza vermesine rağmen hala bu makas atanları gerçekten anlamıyorum. Kınıyorum ya. Yani söyleyecek söz bulamıyorum. Yani silme geçiyorlar. Öndeki araba, yandaki araba, yağmur, çamur. Ne anlıyorsunuz kardeşim yani? Benim hayatımı evde dünya tatlısı bir kızım var, bir oğlum var. Onları büyütmekle mükellefim. Onları bu topluma iyi bir fert olarak, sorumlulukları yüksek bir vatandaş bir fert olarak yetiştirmek durumundayım. Sen niye benim hayatımı kastediyorsun kardeşim? Sen çok özür diyorum. Fantezi yapacaksın diye ben niye ölmeliyim yani? Yani gerçekten anlayamıyorum. Şimdi genelde şöyle oluyor işte eğitimle alakalı. Efendim eğitimle falan alakalı bir şey değil yani.
Bakıyorsunuz üniversite mezunu. Ne alakası?

var ya. Bunun biraz insani bir şey olması gerekiyor yani. Neyse, niye bu konuya daldım ama çok sinirlendirdi Ali Cemal beni. Evet, kısa bir reklam arasına gideceğiz. Birazdan bu arada Norveç Portekiz maçının ikinci yarısı başladı. Gerçekten bir taraftan üzülüyorum, bir taraftan çok sinirleniyorum. Bir taraftan hani artık bazı şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani o kadar çok ciddi cezalar veriliyor. Ya siz neyi dikkate alacaksınız anlayamıyorum yani. Dediğim gibi yani aceleniz nedir kardeşim? Nasıl bir aceleniz var ya? Yani ülkeyi yöneten siyasetçilerimizin bu kadar acelesi yokken sizin ne aceleniz var yani? 3 dakika fark eder en fazla. O attığınız makas 3 dakika erken gitmenize neden olur. Ama orada beni öldürmek niyetiyle bunu yapıyorsun. Ya da olabilir ben değil, bir başkası, fark etmez. Yapmayın lütfen, rica ediyoruz. Evet sevgili Erdem Bey, size de iyi yolculuklar. Bir de bir sosyal mesaj, kamu spotu reklamı gibi oldu ama böyle bir mesaj verelim. Şimdi kısa bir araya gidelim. Saat başına kadar bu arada bir papatya çayı içip biraz sinirimizi yatışır. Birazdan tekrar buradayız.

0: Maç merkezi devam edecek. Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
1: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplikle hattı kırarsın.
0: Radyospor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
1: Hep böyle bir camia için evet. O başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hoca istemiyor.
0: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
4: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın. Radyo!
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Maç merkezi devam ediyor.
6: Devam ediyoruz. Az önce dinleyicimiz Anadolu yakasına demiş ki burada öyle bir yağmur yağıyor ki nasıl gideceksiniz? Burada da öyle bir yağmur yağıyor ki yani hayatımda böyle bir yağmur görmedim desem herhalde abartmamış olurum. Hiçbir fikrim yok ama aşırı bir şiddetli bir yağmur var. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Caner ve Okan Hoca'nın zaten Galatasaray'da sezon ortasını görmesi çok mümkün görünmüyor. Bana sorarsanız özellikle Barcelona maçı ağır bir mağlubiyet bekliyorum. Sonrasında ciddi şekilde milli takım için Okan Buruk ismi geçebilir diyor sevgili Atakan. Böyle bir düşüncesi var. Bilemiyorum tabii ki yani şu anda Galatasaray'ın hocası. Yani olasılık üzerinden konuşmamız çok doğru değil. Hocam ben de başarılı demiyorum ki yeterli diyorum. Yerli antrenörlerden kat kat yeterli. Oyuncuları çağırmada etkisi ve yetkisi sınırlı diye düşünüyorum. Olmaması gerekiyor. TFF yönetiminin liyakatını eleştirelim. Montella'nın değil eleştiriyorum zaten. Birçok menajer ilişkileri olabilir diyor. Onu zaten eleştiriyorum sevgili Eren Bey ama... Sonuçta şu anda milli takımın teknik direktörü o. Eğer işine karışılıyorsa o zaman bu görevi yapmaması gerekiyor. Yani orada da bir duruş sergilemesi gerekmiyor mu böyle bir şey eğer gerçek ise ki olmadığını düşünüyorum. Olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ne demiş? Sevgili Serkan Antalya'ya selamlar, sevgiler. Peki. Kolay gelsin. Evet. Başka bir dinleyicimiz başka bir yorum yapmış. Hadi bu mesajı okumayayım. Peki teşekkür ederim. Sevgilerimi iletiyorum. Simav'dan Mustafa Bey. Simav'a Mustafa Bey'e sevgilerimizi iletelim. Yani milli takımda oynamak için bilmiyorum. Formda olmanız bazen yeterli olmuyor. Bu da birçok tartışmayı beraberinde getirebiliyor. Eğer iyi bir performans sergiliyorsanız, iyi oynuyorsanız, kendi takımınızda iyi bir rolünüz varsa o zaman milli takıma çağrılırsınız. Oynamayan oyuncuları zaman zaman Sayın Montella Hoca çağırdığı zaman ister istemez. Şimdi bir oyuncuyum ve bir takımda, büyük takımda ya da fark etmez... Bir Anadolu takımda forma giyiyorum. Yaşım 28, önemli değil. Kendi mevkimde de şöyle bir bakıyorum, düşünüyorum. Yani yerli kim var ülkede? İşte Abdülkerim var, Emirhan var. Trabzon'da Samet var. İşte Fenerbahçe'de işte Çağlar vardı. Çok fazla forma giymiyor, gitti vesaire. Kim var? Bunlar var. Ben de bu kadar mücadele ediyorum. Yani Emirhan kadar oynuyorum. İşte Abdülkerim kadar evet oynuyorum. Yani ve artık veriler var biliyorsunuz. Benim de pas

isabet oranım %87. Ben de uzun top atabiliyorum. Ben de işte sanki bir sol bek gibi sol stoper oynadığım zaman ataklara katkıda bulunabiliyorum. Zaman zaman duran toplardan gol atabiliyorum. Üstelik bunu yaparken de bir Anadolu takımında başarmaya çalışıyorum bunları. Diye ister istemez kıyaslar. Ya benim bu milli daveti almam için ne gerekiyor diye insan düşünür. Ne gerekiyor? İyi oynaman. Oynuyor muyum? Oynuyorum. Niye çağrılmıyorum? Şey gibi oluyor böyle. Brezilya milli takımına hani bir şekilde çağrılmak için belli bir yaş şeyi var ya böyle. Hani bu yaşa kadar çağrıldınız, çağrılmadınız. Bir daha Brezilya milli takımına çağrılmazsınız. Şimdi bizde böyle bir durum olmaya sanki başladı gibi. Mesela Ümit'i ben bekledim Alanyaspor'da geçen sene. Ya çocuk kendisi de söylüyor. Yani bir davet bekliyorum diyor. Niye almıyoruz? Sol stoper, 1.90 üstü boyu var. Alanyaspor'da oynuyor. Yurt dışında doğmuş, büyümüş ya da orada yine yurt dışı kültürü almış. Yani bize göre daha profesyonel düşünebilir. Belki fiziksel dayanıklılığı daha yüksek. Hadi sayın hocamızın söylediği gibi söyleyeyim. Çünkü orada bir şekilde eğitim almış. En azından kendi ifadesi oydu, öyle hatırlıyorum. Ama çağrılmıyor. Çağrılmadığı zaman da eleştiriyoruz. Eleştirince de efendim bilinçli olarak yapıyorsunuz. Yok, benim herhangi bir sıkıntım yok. Herhangi bir hocaya karşı diyelim. Peki. Yarınki maçtan umarım güzel bir sonuç alırız diyelim. Bir kamu spotta benden maalesef, evet, dinleyicimiz Erdem Bey bir mesaj yazmış. Ülkedeki hassas bir noktaya değinmiş. Evet, katılıyorum size ama nihayetinde burası bir spor radyosu, çok da abartmayayım bence. Kendi adıma söylüyorum. Ama tabii ki dikkat etmek lazım. Yani kendi öncelikleriniz, kendi istekleriniz, kendi arzularınız, kendi tırnak içinde söylüyorum fantastik duygularınız, düşünceleriniz başka bir hayatın, başka bir insana ya da bir canlıya zarar veriyorsa orada duruyor olmanız gerekiyor. Verebilme ihtimalini minimize etmeniz gerekiyor. Benim sözüm bunları hiçe sayan, bu kadar tedbir, bu kadar ceza, bu kadar cezai müeyyide olmasına rağmen insanların hayatını hiçe sayan bu arkadaşlara söylüyorum. Lütfen yapmayın. Gerçekten yapmayın, çünkü herkesin kendine göre bir hayatı var, sorumlulukları var, gerçekleştirmek zorunda olduğu ya da yapmak zorunda olduğu şeyler var. Buralardan alıkoymayın lütfen insanları. Bu arada Portekiz Norveç karşısında 3-1 öne geçti. Sizle birlikte olmadığımız dakikalarda Gonçalo Ramos'un 2 golüyle önce 1-1 olmuştu. Sonrasında Erling Haaland atmıştı. Sonrasında üst üste 54 ve 58'de durumu 3-1'e getirdi Portekiz. Deplasmanda, önemli bir deplasmanda galibiyet almak üzere Portekiz milli takımı, büyük bir aksilik olmazsa, ki olmaz diye tahmin ediyorum. Norveç deplasmanında iyi bir galibiyette dönecekler. Bakalım. Yağmur ne demiş? Evet, aynen öyle. Hiçbir tartışma sağlıktan önemli değil. Doğru, katılıyorum size. Bu arada bir kontrol var. Offside kontrolü var. Bir bakalım. Var mı offside? Kaleci topa vuruyor. Sonrasında kalecinin büyük bir hatası, Norveç kalecisinin, ıska geçiyor. Kendisine gelen top da ıska geçiyor. Sonrasında Ramos, Gonçalo Ramos araya giriyor ve topu dağlara gönderiyor. Bakalım, şu anda bir VAR incelemesi var. Norveç'in, Portekiz'in golü iptal olabilir. Öyle gözüküyor. Gonçalo Ramos'un golü. Diego Costa kaleci asist yaptı sevgili dinleyiciler. Onu söyleyeyim. Büyük bir hata, eğer gol geçerli olursa. Çok büyük bir hata. Yani rakip kaleci, Portekiz milli takımın kalecisi asist yaptı. Bu çok kabul edilebilir bir şey değil mi? Değil mi? Yani golü de tahmin edebilirsiniz. Evet, offside. Yani

Biliyor musunuz? Şu anda dünyanın belki de ilk 3'teki en özel oyuncularından birisi. Vitinha bana göre. Ama Jorge Jesus milli takımda yedek bırakabiliyor. Tam da bunu söylüyorum işte. Orada başka bu mücadele özelinde daha başka bir oyun oynayacaksanız o zaman siz de yapabilirsiniz. Aslında tam şu anda benim söylediğim şeyleri destekliyor. Ronaldo'yu yedek bırakabiliyor. Bilmiyorum en son ne zaman yedek kalmış Sayın Ronaldo Bey. Ama yedek işte bakın. Yani yapan yapıyor. Biraz cesaretli olun. Biraz gerçekten formda oyunculara şans verin. O anda size en uygun katkıyı sağlayacak, oyuna katkı sağlayacak, skora katkı sağlayacak, takım bütünlüğüne zarar vermeyecek, İşte takımın coşkusunu aşağı çekmeyecek, koşacak, mücadele edecek, temaslı temassız neyse artık. Bu arada sürekli yürüyor Jorge Jesus, biliyorsunuz kendisini. Fenerbahçe'den de tanıdık. Benfica'dan da uzun yıllar tanıdık. Yani hiç durmuyor. Bir sağ yürüyor, bir de sakız çiğniyor. Yani maç esnasında kaç sakız değiştiriyor bilmiyorum ama sürekli bir arkası dönüyor. Bu arada bir tartışma çıktı Norveç'te ve Portekiz'de oyuncular arasında bir tartışma var. Felix oradaydı. Fransız hakem hemen Felix'i uzaklaştırdı çünkü yani bu Norveç. Hepsi biliyorsunuz fizikli, cüsseli arkadaşlar. Çok zorlamamak lazım. Norveç'te oyunculara çok kafa tutmamak lazım. Yani dikkatli bir şekilde gideceğiz bakalım inşallah. Daha bir yarım saatimiz var Eren Bey. İnşallah dikkatli bir şekilde gitmeye çalışacağız. Yani bu arada baya bir trafik olmuş. Ben de baktım Beylikdüzü tarafına. Yani buradan Beylikdüzü'ne baktım. Bir saatlik bir süre gösteriyor şu anda. Yağmurun böyle şiddetli devam ederse bu muhtemelen daha da artabilir. Radyo trafikte üst katta olunca çok rahatlıkla hemen yol durumu bilgisi alabiliyorsunuz. Sevgili İlker şu anda yayında. İyi yayınlar. Ben şunu anlamıyorum. Bir takıma forvet şart, iyi ya da kötü. Bir de Berke bu çocuk ne yaptı? Adam mı öldürdü demiş. Kendince hakkını savundu. Oynatmayacaksan çağırma bu çocuğu. Montella milli takımda oynamak için dört büyüklerde oynamak lazım. Lobi var demiş dinleyicimiz Serkan Bey. Böyle düzelmez demiş. Hiç umudum yok ülke futbolundan. Pardon, düzeltiyorum. Sevgili Aykut Bey Bursa'dan yazmış. Serkan Bey nereden çıktı? Antalya'dan Serkan Bey'di. Bursa'dan Aykut Bey'di. Yani evet, Berke konusu bugün de soruldu. Siz benden daha iyi biliyorsunuz diyor. Ben bilmiyorum mesela. Hani işte bir şeyler söyleniyor. Efendim orada işte ben ne zaman oynayacağım demiş. İşte soru sormuş. Şimdi şöyle bir şey var. Bilmiyorum yani şu anda bizi dinleyen muhtemelen büyük şirketlerde yönetici olan birçok dostumuz varsa da yazabilir. Artık yeni nesil sorgulayan bir nesil. Yani siz bir yerde eğer çalışıyorsanız ve eğer aranızda da kuşak farkı varsa bir şekilde mantıklı bir gerekçe sunuyor olmanız gerekiyor. Yani siz bir şey yaptığınız zaman, bir talimat verdiğiniz zaman ya da bir işin yapılması eğitimin alakalı demiyorum. Yani sürekli yapılan bir işi farklı bir şekilde yapmak istediğinizi o anda çalışanlarınıza, personelinize aktarıyorsanız eğer kafasına yatmıyorsa size neden böyle yapması gerektiğini ya da yapmaması gerektiğini ya da yapması gerektiğini bir şekilde soruyor artık. Eskiden böyle değildi. Benim kuşak iyi hatırlar. Hani yöneticiniz ya şunu şöyle yapacağız dediği zaman kimse tamam yani kötü de olsa yanlış da olsa yapılıyordu ama şimdi sorgulanıyor. Şimdi belki genç bir çocuk olabilir. Neden forma giymediğini öğrenmek isteyebilir. Eğer böyle bir şey varsa, hani bunun net bir şekilde açıklanması lazım. Bu böyle bir soru sorması ya da böyle bir yaklaşımda bulunması, bunu hani milli takımındaki hocaya saygısızlık olarak algılanmaması gerekiyor. Çünkü artık hayatın dinamiklerinin içinde bu var. Kendi çocuğunuza bir şey söylüyorsunuz. Şu anda oğlum 11 yaşında. Bir şey anlatıyorum kendimce. Yani kendimce haklıyım ama haklı olduğum bir konuda neden haklı olduğumu ispatlamamı istiyor. Ya da kendisini ikna etmemi istiyor. Artık yeni nesil bu. Biz eğer buraya uyum sağlayamazsak o zaman çocuğunuzla bir iletişim kuramazsınız. Burasını da böyle görmek lazım. Yani Sayın Montella yıllarca futbol oynamış. Belki birçok teknik direktörle çalışmış.
Bir teknik direktör güler yüz.

yüzlü, baktığınız zaman hani hoşgörülü bir insan, sevecen bir insan, insani yönü çok çok yüksek olabilir. Bir hata yapmış olabilir ya da neyse artık ne yaptıysa. Ya Çağrı, affedin ya. Yani Berke gibi bir değere yazık oluyor gerçekten. Şu anda Altay oynamayan bir kaleci. Tamam, Altay kötü bir kaleci değil ama oynamıyor kendi takımında. Ya ama bir taraftan da oynayan, Fransa Ligi'nde oynayan, Fransa Ligi'nin belki de en değerli 3 kalecisinden birisini oynatmıyoruz mesela biz. Çağırmıyoruz bile. Neden? Bir şey yaptı. Tamam, ne yaptı? Söyleyin ya. Biz de ikna olalım. Diyelim ki ya bu kadar da olmaz. Tamam. Ne oldu? Affedilmeyecek ne olabilir yani? Ne kadar büyük şey olabilir yani? Değil mi? Ne olabilir yani? Affedilmeyecek ne olabilir? Neler neler affediliyor? Neler neler unutuluyor? Neler neler görmezlikten geliniyor? Değil mi? Hani yaşadığımız toplumda görüyoruz, sosyal ilişkilerimizde ya da başka konularda. Yani her şey böyle mükemmel. Yani bir Norveç'te yaşıyor olsak derim ki ya tamam, yani zaten her şey süt liman kardeşim. Yani adamlar ya neler yaşıyoruz? Üzerine yani Berke milli takıma çağrılmıyor. Sebep? Yani siz biliyorsunuz. Siz de açıklayın hocam. Siz de söyleyin ne olduğunu. Telefon almam. Siz arayın hocam. Ne olacak yani? Siz arasanız ne oluyor mesela? Değil mi? Eğer affetme gibi bir niyetiniz var. Siz arayın. Hata yaptın. Özür dile çık toplumdan. Ya da benden. Ya da kimsen. Kimden artık. Kim özür dilemesi gereken. Neyse artık ne yaptıysa. Yaptığı şey. Her ne olursa olsun affedilebilir bir şey olur yani. Yani affedilemeyecek herhangi bir şey olmaz. Hele bir spor için dediğim gibi ne yapmış olabilir? Neler neler gördük. Görmeye de devam edeceğiz bundan sonra. O zaman çağırın bir değer yani. Sonuçta o da bakın altyapıdan yetişmiş, bir yerlerde emek vermiş. Olmamış, gitmiş, yurt dışında deniyor şu anda. Belki çok daha büyük kulüplere gidecek. Önümüzdeki yıllarda genç bir oyuncu. Niye forma giymesin yani? En kötü ihtiyaç halinde Uğurcan ömrü boyunca milli takım kalecisini koruyacak diye bir kural yok. Sakat olur, başka bir şey olur. Allah tabii ki muhafaza, ama olabilir, cezalı olur. Eğer tercihiniz Uğurcansa kullanın. Yani Ter Stegen yıllarca yedek bekledi. Bakın adam çağırıyor, bir teşekkür ediyor. Oynatıyor bu kadar yaşına rağmen. Yine de iyi kalecileri var Almanya'nın ama yine de oynatıyor. Bu çocuk da değerli bir çocuk ya. Bu kadar değersiz göstermeyelim yani. Alıp oynatmaya çalışın, kadroya çağırın. Kadroya gelenler kadar kaliteli oyuncu olduğunu düşünüyorum Berke Özer'in. Diğer konuları dediğim gibi kendileri birilerinin çıkıp resmi olarak futbol kamuoyuna açıklaması lazım. Ya bunu yaptı. Biz de o yüzden affetmiyoruz. Bu affedilecek bir şey değil. Berke de çıkar özür derim. Ben hatalıyım der. Affedin beni der. Hani dinleyicimiz az önce demiş ya, ne günah işledi yani Berke. Affedilmeyecek ne yapmış olabilir ki milli takım kampında affedilmiyor. İşte onu bilmiyorum. Birilerinin açıklaması gerekiyor. Ronaldo Ronaldo'ya rest çekince kendi potansiyelini gösterdi sonunda Portekiz diyor. Ya şöyle, tabi rest çekmekten ziyade sevgili Atakan, bu biraz biliyorsunuz teknik direktör ve cesaret işi. Eğer orada patron sizsiniz, o zaman Norveç deplasmanında daha mücadeleci oyuncularla oynamanız gerekiyorsa Ronaldo'yu yedek bırakırsınız. Dönüp dersiniz ki bu maç üzerinde ben seni sonradan oyuna alacağım. Ya da oynatmayı düşünmüyorum. Ama bunun için de Jesus olmanız gerekiyor işte yani. Böyle dağ gibi yüreğinizin olması gerekiyor. Vitinha'ya ya bu takım daha fizikli. Yani sen topla oynamayı seviyorsun. Biz biraz daha korakor mücadele yapabiliriz ilk yarıda. Norveç'te oyuncular biraz yorulsun. Sonra seni oyuna alayım diye ikna etmiş olabilir. Ya da bir açıklama yapmış olabilir. Doğrusu da bu arada. Benim de aslında 2 yıldır anlatmaya çalıştığım şey bu. Hani sürekli her takıma karşı aynı orta saha kurgusuyla çıkıyoruz ya. İşte Hakan Çalhanoğlu sanki aynı oranın işte o oynadığı pozisyonun tapusunu almış gibi oynamalı. Ya bazı maçlarda oynatma yani. Dünyanın sonu değil. O pozisyonda çünkü oyuncumuz var. İsmail var, Orkun var. Bak şimdi Meri'yi aldın oyna. İşte Okay vardı. Orkun var. Söylemeye gerek yok. Salih var. Ya Salih yıllarca futbol oynadı yani. Beşiktaş'ta mı keşfedildi? Yıllardır anlatıyoruz ya, bu Salih milli takımdaki ayağı en düzgün oyunculardan birisi. Hem teması seven hem topla ilişkisi iyi bir oyuncu.

0: Bunu sürekli oynatıyor olmanız gerekiyor. Eğer hızlı bir oyun istiyorsanız, önde işte 4-6-0 oynuyorsanız, o zaman hızlı bir oyuna ihtiyacınız var. Onun için yani bazı maçlarda Hakan'a ihtiyaç olmayabilir. Biz daha hızlı düşünüp daha hızlı aksiyon alabilecek önde pırpır oyuncularımız var. İşte Yunus'tur, Kerem'dir, şimdi Aral'dır. Değil mi? Hani var böyle. İşte İlhan eğer monte edilirse, Ümit Milli Takım'dan bir gün çağrılırsa oralarda yani performansta devam ederse böyle üst düzey, ya da gol veya asistleri devam ederse orada hani böyle al ver saniyede hızlı ön bölgede İspanya gibi böyle tık tık yapabileceğin, oynayabileceğin orta saha oyuncuların var. İlla da oyunu kontrol etmek zorunda değiliz. Hakan değerlidir. Gidersin Fransa'yla oynarsın. Ya ben oyunu da kontrol etmek istiyorum dersin. Fransa benim üzerime gelecek. Uzun toplar istiyorum. Öyle atacak bir oyuncumuz olsun dersin. Daha derin bir oyuncu, oyun kurucu istersin. Oynatırsın Hakan'ı. Kimse de itiraz etmez. Mesela. Bu arada Hakan milli takımımız için çok değerli bir oyuncu. Bunu sadece örnek vermek için söylüyorum. Benim eleştirim genelde bunlar. Anlayan gayet iyi anladı. İyi bir araba almak için yaklaşık 3,5 yıl çalışıyor demiş. ne demiş? Vallahi çok fazla ya gerçekten. Yani bazen anlayamıyorum insanların özellikle trafikteki hal ve hareketlerini anlayamıyorum. Anlayabilen var mı bilmiyorum ama ben çok anlayamıyorum. Dediğiniz gibi ya, yıllarca çalışıp para biriktiriyorsunuz. Araba alıyorsunuz, gidiyorsunuz. Hem önce kendi canınızı tehlikeye atıyorsunuz, sonra da sizin gibi belki sizden daha da duyarlı insanların hayatını tehlikeye atıyorsunuz. Çoluğunu, çocuğunu ya da o anda arabada da olabilir. İnsanların tehlikeye atıyorsunuz. Neymiş? Siz hız tutkunuz var ya da işte az önce bahsettiğim gibi kendi egonuzu tatmin edeceksiniz. Video çekeceksiniz. Bunu arkadaşlarınıza göstereceksiniz. Ama bizim hayatımızdan bir şeylerin eksilme ya da daha sonraki hayatımızı çok ciddi etkileyecek şeyler olma ihtimalini de çok yüksek tutaraktan kendi kendinize bir şeyler yapacaksınız. Yanlış buluyorum ya, bunu daha fazla da konuşmak istemiyorum. Kınıyorum yani bu tarz trafikte insanları hoşgörüyle karşılamıyorum. Yanlış anlamayın. Ama çok da sevmediğim şeyler. İyi akşamlar. Kimse milli takımdan büyük değildir. Belki kimseye haber vermeden kampı terk etti. Kendisi önce özür dileyecek ki teknik direktör onu tekrar milli takıma çağırsın ya da affetsin. Harun Şen kardeş yazmış İstanbul'dan. Valla Harun Bey, işte bunu geçen hafta da konuşmuştuk. Belki bir röportajında hani gerekirse özür de dilerim diyor. Hiç kimse milli takımdan büyük değildir. Doğru, kesinlikle katılıyorum. Ama bu söylediklerinizi hani eğer bu söylendiği şekilde değilse, bu sadece bir açıklama. Hani böyle olduğunu varsayıyoruz. Ben bu kadar masum olduğunu düşünmüyorum. Yani daha başka şeyler var. Bize kısmen söylenen şey bu. Milli takım hani oraya çağrılan, yıllardır 3-5 senedir bir şekilde zaman zaman çağrılan bir oyuncunun, Fransa'da oynayan bir oyuncunun bu kadar amatörce bir şey yapacağını inanmıyorum. Bence siz de inanmayın. Burada başka şeyler var. Biz böyle, hani biz böyle inanmamız ya da böyle düşünmemiz istendi. Böyle bir açıklama yapıldı. Ya da böyle bile olsa belki çağırırsınız, özür diler, diletirsiniz. Olur biter. Özür diler, olur biter. Hani biz daha büyüğüz ya. Belki daha genç bir kardeşimiz. Hani burası herkesin milli takımı, değil mi? Belki bir hata yapmış olabilir. Hatanın bedelini de ödemiştir. Bundan sonra da eğer bir yıl daha ödeyecekse bir yıl daha ödesin. Eğer yaptığı hatanın büyüklüğüne göre öyle bir terazi varsa onu da bilmiyorum. O zaman bir sene sonra affetsinler ama desinler ki evet, belki bunları yaparsa affedilecek ve milli takımda artık kendisini yine bu geniş havuzda kendisine bir şekilde şans bulacak, fırsat bulursa da oynayacak denilebilir. Ama hani böyle hiç yokmuş gibi davranılmasını ben kendi adıma çok kabul etmiyorum. Değerli bir kalecimiz maalesef şu anda kadroya alınmıyor. Batuhan Karadeniz bir demiş yorumda. Evet, şimdi mesela ben az önce söyledim, sevgili Fatih Bey de demiş. Orkun Kökçük Beşiktaş maçlarına iğne ile çıkıyor ama milli takımda çıkmıyor dedi. Bunun için ne diyorsunuz? Valla şu anda o şeyi ilerlemiş olabilir, bilmiyorum. Sayın Montella'ya soruldu bu. Yarın o oynayacak mı? Orkun'un görevden kaçacağını düşünmüyorum. Eğer buraya getirmek istiyorsanız sevgili Fatih Bey, kesinlikle size yani aynı fikirde olmayabilirim. Oraya çağrılan hiçbir oyuncu görevden kaçmaz. Bir kere bunu geçelim. Orada sağlık ekibi var, biliyorsunuz. Milli takımın sağlık ekibi var. O sağlık ekibi şu anda oynamaya müsait olsaydı ben Fransa maçında Orkun'un görevi alacağını düşünüyorum. Alacağını düşünüyordum. Demek ki yeterli bulmadılar. Ayağında problem vardı. İlerlemiş olabilir. Oynadığı için ilerlemiş olabilir. Bu arada Beşiktaş-Ahmetspor maçı değil, bir önceki mücadelede, Avrupa Marsilya mücadelesinde maçtan önce bir açıklama vardı böyle. Hani Orkun iğneyle oynayacak. Aslında hani oynamaması bekleniyor. Orada da ben eleştirmiştim. Hani bir maç oynayıp 10 maç kaçıracaksa önce sağlık, insan sağlığı, sporcu sağlığı, oynamasa daha iyi. Ama demek ki kendisini iyi hissetmiş ve oynamış. Şu anda nüksetmiş. Yani tekrar o sakatlığı ya da neyse artık ilerlemiş olabilir. Sağlık ekibi de buna hayır demiş olabilir. Yani orada kendi başınıza bir karar veremezsiniz. Veremiyorsunuz zaten. Yani ben istediğim kadar oynamak istiyorum deyin. Sağlık ekibi hayır diyorsa oynayamıyorsunuz. Sayın Montella da zaten benzer bir açıklama yaptı. Orkun idmana katıldı ama tam olarak bizimle bütün idman boyunca idman yapmadı dedi. Bu da muhtemelen o sakatlıkla alakalı bir ipucudur. Ama hani o milli takıma çağrılan herhangi bir oyuncu, buna Orkun'u da dahil ediyorum. Bu arada Norveç golü atamadı. Ya yani şu Odegaard da bir kere güzel değişik bir şey yap ya. Beklenilen bir şey değil de beklenilmeyen bir şey yap yani. Bu kadar standardı yüksek olup bu kadar yani hep beklenilen hareketi yapan bir oyuncu da görmedim. Kaleci karşı karşıya vur kaleye ya. Hala asisti düşünüyor. Hala birilerini arıyor. Arama yani, artık kaleci de karşı karşıyasın. Vuracaksın artık. Bir de sol ayağına gelmiş. Sheldrup muydu ya? Odegaard mıydı? Yanlış mı gördüm? Ay, Sheldrup'muş. Aa. Yani normalde vururdu ama vurmamış. Nurettin beni demiş. Evet. İstanbul'a Nurettin Bey, sizce milli takımda yok mu gruplaşma? Berke milli takımda tutmayan, gruplaşma yapandır. Lütfen objektif olalım. Sessiz çoğunluk, saygılar. Siz orada mıydınız sevgili Nurettin Bey? Yani o gruplaşma yapan oyuncudan içinde miydiniz? Yani bu kadar emin misiniz? Size bu bilgi nereden geldi? Hani Berke de bir gruplaşma yapmak istiyor falan. Bunu demeye çalışıyorsunuz değil mi? Yani herkesin ya net bilgileri, daha net bilgiler federasyon ya da Sayın Montella yapmalı dediği bir yerde siz neden böyle bir kanıya vardınız ve dediğim gibi yani bu bilgiler nereden geldi size? Ya bu kadar emin konuşuyorsunuz. Objektif olmayacak ne dedim, ben anlamadım. Berke'yi çağıralım dedim diye şey mi oldum, taraflı mı oldum? Berke akrabam değil. Ben bir menajer değilim. Berke'nin de menajeri değilim. Eğer bir saygısızlık yaptıysa bunun bedeli neyse bunu öder. Ama hayatımızda olmuyor mu böyle şeyler? Mesela hiç hayatınızda herhangi birisine yanlış bir davranış sergilemediniz mi mesela? Özür dilediğiniz zaman o ilişkiyi düzeltemiyor musunuz? Oluyor değil mi hayatımızda yani? Bir şeyler oluyor ve bir hayat yaşıyoruz ve bu hayatımızda her insanın hatası olabilir. Hani hatasız kul olmaz diye de değil mi? Bu hatanın bir bedeli varsa onu da ödüyordur belki. Daha fazlası gerekiyorsa onu da ödeyebilir. Ama ben de diyorum ki bu kadar değerli bir kaleci artık çağırmalıyız milli takıma. Neyse oturup ortak bir nokta bulsunlar. Yani Fransa'da iyi bir kaleci, iyi bir takımda oynuyor. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımda oynuyor. Niye çağırmıyoruz? Gruplaşma yapmış. Ya, ne yapmış? Olabilir. Hani şimdi milli takımda birbiriyle arkadaş olan oyuncular var. Yıllardır milli takıma gelen oyuncular var. Yani kendi çalışma hayatınızda, iş hayatınızda Olmuyor mu böyle şeyler? Yani sizin de daha iyi anlaştığınız arkadaş topluluklarınız yok mu? Ya herkes de çok iyi anlaşıp herkes aynı ortamda buluşturuyor musunuz ya da olabilir. Yani eğer böyle bir şey varsa. Velev ki var. Ya bu çok mu böyle kötü bir şey? Hadi diyelim ki çok kötü. E tamam. Daha yapmayacağını söylüyor zaten röportajında. Hani pişman oldum diyor. Gerekse özür de dilerim diyor. Ama bu konuyla alakalı kimse benimle iletişime geçmedi diyor. Hani biz biraz büyüğüz ya, affedebiliriz bir hatayı. Evet. Neyse, ne demiş Nurettin Bey? Türkiye'nin en iyi kalecisi değil mi? Kimden bahsediyorsun? O zaman milli takımda da olmalı. O şekilde olursa olsun, ben bir futbol severim. Her şey belli. Peki. Neyse, çok anlamadım. Yani az önce objektif olan dediniz. Neyi taraflı değerlendirdim anlamadım. Burada sadece kişisel bir durumdan bahsediyorum. Bir oyuncunun durumundan bahsediyorum. Ve artık orada da bir olumlu bir karar verilsin. Hani ülkemizi yurt dışında temsil eden önemli bir değer. Ahmet Mehmet ismi çok da önemli değil. Şu anda ismi Berke, yarın başka bir isim olabilir. Alın milli takımda da değerlendirin, ihtiyaç varsa değerlendirin dedim. Diyorum. Affedin diyorum. Az önce de başka örnekler de verdim. Yani kendi hayatımızda, iş hayatımızda, aile hayatımızda birçok hata yapıyoruz. Ailemizden, arkadaşlarımızdan, patronumuzdan, işverenimizden, belki müdürümüzden, amirimizden özür diliyoruz. Değil mi? Hani bu hataları yapmayacağımıza dair onların bizi affetmesini ve tekrardan aynı güveni tesis etmesini istiyoruz. Hayatımıza devam ediyoruz ama bir yerde başka birisi yaptığı zaman, hani dinleyicimiz yazmış ya, ne oldu yani? Neyse. Artık ben çağrılması taraftarıyım. Neyse artık, çağrılıp gerekse, eğer öyleyse, özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum. Ve milli takım havuzuna tekrar Berke'nin dahil edilmesini düşünüyorum. Bu benim fikrimdir. Siz farklı düşünebilirsiniz. Portekiz 2-1 önde, dakikalar 83'ü gösteriyor. Az bir sürem kaldı. Almanya 1-0 geride Yunanistan karşısında. Golü de Korbelis atmış. Biliyorsunuz daha önce Trabzonspor'da, sonra da Fatih Karagümrük'te forma giymişti Korbelis iyi bir oyuncu. O zaman beğeniyordum yani. Neden vazgeçmişlerdi çok anlamadım ama hala milli takım havuzunda, 32 yaşında ve orada da golü atmış. 74. dakika, Yunanistan 2'de 2 ile başlayacak. Eğer bu maçı galip bitirirse, işte futbol biraz ciddi bir oyun ve eğer turnuvayı dikkate alıyorsanız, oyuncuların da oynama durumu varsa, ideal kadronuzu bozmamanız gerekiyor. Rakip kim olursa olsun, biraz bunun bedelini sanki bugün ödeyecek Yunanistan. Birisi 85-65'te oynanmış, Cinabri 75'te almış. Zor. Evet, Klopp'un işi zor. Eğer bugün kaybederse çok ciddi eleştirilecektir. Hem ne diyelim, Hollanda deplasmanında galibiyeti koruyamaması, üzerine bir de Yunanistan mağlubiyeti Alman basını çok ciddi şekilde eleştirecektir. Ama bunun önünü de aldı, biliyorsunuz. Dedi ki, ha evet, belki Özer olmalı demiş. Milli takımın kalecisi sevgili Nurettin Bey. Ya belki olur, başkası olur, önemli değil. Sadece hani değerli bir oyuncu. Ya bu kadar dışarıda bırakmamamız gerek. Onu söylüyorum. Yani olabilir. Genç kardeşlerimiz hata yapabilir. Yapacaklardır. Bundan sonra da, bu arada Norveç çok tehlikeli geldi. Bu şutu kim attı? Bir bakalım. Şutu kim attı? Gerçekten merak ettim. Gösterse şutu atan oyuncuyu, Haaland atmış. Evet. Haaland olunca kimse tabii bir şey diyemiyor. Bu arada gerçekten çok güzel bir pozisyon. Sol tarafta iki oyuncusu var Norveç'in ama Haaland kendisi kaleye vurmayı tercih etti. Çok iyi bir fırsattı. Beraberlik fırsatıydı Norveç adına ama Haaland tabi golcü olmanın verdiği bir Bencillik vardı. Onu da söyleyelim de. Norveç köşe vuruşu kullanıyor. Çok heyecanlı bir maç gerçekten. Üçü de yiyebilir. Artık 85. dakika. Ben de gözüm o maçta. Takip ediyorum. Norveç bir gol atsa gayet iyi olur. Oo, çok net kaçırdılar. Norveç. Kaleci boşa çıktı ama kaçırdılar. Evet. Ya şunu atmalıydı gerçekten ya. Yani bu fırsat bir daha gelmez. Kaleci boşa çıktı. Kale boş ama avuta vurdu kafayla. İlginç bir kafa vuruşu olmuş. İki Norveçli oyuncu birbirini bozmuş bu pozisyonda. Evet sevgili Ali'nin de tabii her zamanki gibi böyle bir değerlendirmesi var. Hangi oyuncu kulübüne haber vermeden, kimseye haber vermeden ayrılabilir? Ayrılırsa akıbeti ne olur? Milli takımdan gece yarısı kaçmak ne demek? Hangimiz iş yerinden kimseye haber vermeden çıkıp gidebiliyoruz? Türkiye'de her şey affedildiği için herkes tekrar tekrar benzer şeyleri yapıyor. Bu konu bence kapanmalı artık. Bu konu şöyle kapanmalı sevgili Ali Cemal. Hani bazı şeyleri yetiştiremiyoruz ya, az önce konuşuyoruz ya mesela, yani işte santrafor yetiştiremiyoruz, doğru, son yıllarda yetiştiremiyoruz ama yetiştirdiklerimizi de değersizleştiriyoruz. Siz ve sizin gibi düşünenler nedeniyle değersizleştiriyoruz maalesef. Berke konusu kapanmalı. Ne yapalım, ceza mı verelim Berke'ye? Hata yapmış, belki daha fazlasını yapmıştır, olabilir. Özür dilediği zaman olmuyor mu yani? İnsanlar gidiyor, suç işliyor, değil mi? Bakıyorsunuz hapishaneye düşüyor. Yıllar sonra bir şekilde çıkıyor ve hayatına devam ediyor, değil mi? Ya size göre o zaman o insanların toplumda yeri yok oluyor, değil mi? Böyle mi değerlendirelim yani? Olabilir, hata yapmış olabilir. Ne oldu yani? Yaptı, özür dilesin. Daha fazlasını da yapmış olabilir belki. Lütfen yani. Yani bu konuyu da böyle değerlendirmenizi en azından sizden beklemezdim. Olabilir, hata yapmış olabilir ya. Hepimiz hata yapıyoruz. Yapmıyor musunuz? Her şeyi mükemmel mi yapıyorsunuz? Kim yapıyor bu arada her şeyi mükemmel? Hani herhalde bir pilotlardır, bir de doktorlardır ama oralarda da zaman zaman pilotaj hatası görüyoruz. Ki sonuçta insanız, değil mi o? Hani bu kadar uzmanlık olan, bu kadar eğitim alınan konularda bile insanlar hata yapabiliyorsa, 23-24 yaşındaki belki bir kardeşimizin yaptığı bir hatayı da böyle hayat mayat meselesi haline getirmemek lazım. Olabilir. Bir bedeli varsa ödemiştir. Daha fazla da ödemesi gerekiyorsa da ödeyecektir. Ödesin ama desinler ki bir yerde hani artık burası ona da açık. Desinler diyorum ya. Ya şunu nasıl başka bir noktaya getirdiniz gerçekten anlayamıyorum. Hele hani böyle beni de burada birilerini böyle hep sevmemekte, taraflı olmakta, bazı konularda özellikle Montella konusunda eleştiriyorsunuz ya. Yani hiç beklemiyordum senden ya da sizden böyle bir yorum bu konuda. Gerçekten şaşırdım. Çünkü bunun bir tarafı olamaz. Hepimiz hata yapıyoruz. Ben de yapıyorum burada. Hani bu kadar eğitime, bu kadar spor bilgime rağmen kendi kendime görüyorum hata yaptığımı konuşurken. Cümleyi bağlayamadığımı görüyorum ya da neden bu cümleyi burada kurdum diye oturup kendimi sorguluyorum. Olabilir. Eğer hayati bir şey değilse sonraki yayında böyle bir şey kullanmıyorum mesela gibi. Eğer hayati bir şey ise zaten kullanmamız gerekiyor ki buna da dikkat etmeye çalışıyoruz. Burası milli takım, evet farkındayım ama geçmişte daha büyük pazarlıkların yapıldığı konularda hiç böyle konuşmuyorduk ama. Değil mi? Konuşmuyordunuz belki. Hani prim pazarlıklarının yapıldığı, restlerin çekildiği zamanlar hiç böyle konuşanları da görmüyorduk yani. Efendim affetmeyin, o bu oyuncuların çoğusu yıllarca milli takım forması giymeye devam ettiler, değil mi? Hani böyle mi yapmak lazım? Yani oralarda affedildi. Evet, büyüklüğü biz gösterelim. Sevgili Ahmet Bey de Kanada'ya da selamlar. Evet, ben artık yavaş yavaş, valla artık zaten dediğim gibi bazı konularda gerçekten şaşırıyorum. Yine söylüyorum yani hepimiz hata yapıyoruz. Bazılarımız bu hatalarımızı kabul ediyoruz, bazılarımız kabul etmiyoruz. Kabul edenler bir şeyleri daha doğru yaşamaya devam ediyor. Etmeyenler bir şekilde hayatında bir şeyleri yanlış yapmaya devam ediyor. Hatasız kul olmaz. Geçelim bunu. Sadece burada bakmak lazım. Hatanın büyüklüğü eğer çok dediğim gibi hayati bir şey değilse ki o da zaman zaman duyuyoruz ülkemizde bazı şeyler. Affedilebilir. Kolay gelsin Caner abi. Galatasaray nasıl durduracak? İşi çok zor. Yamal'ı nasıl durduracak demiş Galatasaray. Sevgili dinleyicimize tekrar söyleyeyim. Dediğim gibi bence penceresi çok yanlış ama tekrar söylüyorum. Sayın Montella gidici ama Berke kalıcıdır. Tamam, öyle bakalım yani. Montella hoca bir profesyonel. Yani burada maaşla çalışan bir profesyonel ya da başka bir hoca fark etmez. Ama Berke bu takıma en az 10 sene hizmet edebilir. Böyle düşünürseniz daha iyi olur. Ben Sayın Montella hocanın Berke'nin ayağına gitmesini beklemiyorum. İstemiyorum da zaten eğer ona karşı bir hata yapıldıysa. Bu arada ona karşı değildir. Bu milli takıma karşı yapılan eğer bir saygısızlıksa evet çok büyük saygısızlık. Zaten bunu söylüyorum. O zaman milli takımımızda profesyoneller var ya ararsın Berke'yi dersin ki ya biz seni milli takımda istiyoruz çık. Basın toplantısı düzenle özür dile. Bitti. Bitti. Konuşmaya gerek yok yani. Hiç konuşmaya gerek yok. Peki biz yavaş yavaş bitiriyoruz artık. Yani bu konular kapanmaz. Aynı fikirde tabii ki olmayabiliriz. Buna olmanızı da beklemiyorum. Herkesin kendi bakış açısı var. Önemli olan tabii ki burada milli takımımızın iyi olması, oraya hizmet edecek değerleri kaybetmememiz. Ahmet, Mehmet, Enes, Deniz, İlhan önemli değil isimleri, hiç önemli değil. Hani o şey eğer orada daha üst makamda karar vericiler geçici ise bu milli takıma uzun yıllar hizmet edecek oyuncularımızı kaybetmemiz gerekiyor. Kişisel egolarınızı bir kenara bırakalım diyelim. Ve biz de yavaş yavaş eğer bir yöneticiyseniz bazı şeyleri aşı olmanız gerekiyor. Dediğim gibi bedeli varsa bedeli öder. Ahmet, Mehmet önemli değil. İsimlere takılmayın. Her kim yapıyorsa. Sonrasında bir orta yol bulunur. Bulunmalı diye düşünüyorum. Yine söylüyorum. Israrla söylüyorum. Çok üstüne düştüğünüz değerli bir hale getirdiğiniz değerinizi kaybetmemeniz gerekiyor. Her ne yapıyorsa yapsın bir şekilde orta bir yolu bulabilirsiniz. Eğer hayati bir şey değilse bu diyelim. Yarın saat 20.30'da tekrar Türkiye'nin en çok dinlenen spor radyosu Radyo Spor'da karşınızda olacağım. Bugün biraz sağlık açısından sıkıntılı bir gündü. Gerçekten nefes almakta zorlanıyorum ama 5 saattir yine de dilimin döndüğü kadar en iyi şekilde yayın yapmaya çalıştım. Umarım sürçülisan etmemişizdir. Umarım kimseyi kırmamışızdır. Kırdıysak da özür dileriz. Umarım bir dahakine daha dikkatli oluruz. Siz de affedin. Yarın saat 20.30'da tekrar görüşelim ama önce tabii sevgili teknik yönetmenimize de bir teşekkür edelim. Sağ olsun 5 saattir karnımız çekiyor. Giderken diyorum ki kendinize iyi bakın, dikkatli olun, esen kalın, hoşça kalın.
1: Maç merkezi sona erdi.

senden konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen.

0: Radyo Spor'da geçmişten günümüze en sevilen ve en çok dinlenen haftanın en iyi 40 yol şarkısının geri sayımına sen de katıl. Bu keyifli müzik yolculuğunu kaçırma. Radyo Spor Yol Şarkıları Top 40 başlıyor.
1: Herkese mutlu geceler, iyi yolculuklar. Radyo Spor Yol Şarkıları Top 40 başladı. Mert Erdoğan ben. 40 şarkının geri sayımında sizlerin de tercihleriyle en iyileri sizlerle buluşturacağız. Zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Bu haftanın 40 numarasında Zeynep Bastık'la başlayacağız. Bir Daha şarkısıyla bir basamak geriledi ve onu yeni yerinde ağırlıyoruz.
0: 40 numara.

0: Yol şarkıları Top 40'ta, geri sayım devam ediyor. Ferhat Göçer'le Neşe Seçil. Aşkın bana verdiği yetkiyle şarkı 39 numaradaydı. Ve geçtiğimiz hafta 36 numarada ağırlamıştık onları. Bu hafta 3 basamak geriledi bu şarkı. Haftalardır listemizde yer almaya devam ediyor. Ve Ferhat Göçer'le geçtiğimiz cuma günü Müzik Park programında birlikteydik. Yeni şarkısını konuştuk, yeni projelerini konuştuk. Eğer programı kaçıranlar varsa tekrarı YouTube Trafik TV kanalımızda, onu da hatırlatmasını yapalım. Ve devam edelim. Zinet Salih Kalbim Tatilde şarkısıyla bu hafta 5 basamak geriledi ve 38 numarada ağırlıyoruz onu.
1: 38 numara.

0: Yol şarkıları Top 40'tan tekrar merhaba, iyi yolculuklar. Geçtiğimiz bölümde Gökhan Tepe 90'lardan bugüne kadar unutulmayan o güzel şarkılarından biriyle bizlerleydi. Aşk Belası şarkısı bu hafta listemize yeni giriş yaptı. Biliyorsunuz sadece günümüzden değil geçmişten de en iyileri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. 37 numaradaydı. Şimdi ise listemize yeni giren ama çıktığı günden bugüne kadar milyonlarca kişi tarafından dinlenen, klibi izlenen bir isimle Serkan Nişancı ile devam edeceğiz. Eller Üzer şarkısı bu hafta listemize 36 numaradan giriş yaptı.
1: 36 numara.

0: tamam.
1: Yol şarkıları Top 40'ta geri sayım devam ediyor. Herkese bir kez daha iyi yolculuklar diyelim ve devam edelim. Bir önceki bölümde kim vardı? Sibel Can'la APO Kıyamam şarkısıyla bu hafta listemize 35 numaradan giriş yaptı ve bu bölümde de bizlerleydi. Okan Albayrak bizlerle olacak. 34 numara yükseldi Gitmem Lazım şarkısı. Yol şarkıları Top 40'ta geçen hafta 35 numaradan giriş yapmıştı. Bu sevilen şarkı bir basamak yükseldi ve yol şarkıları Top 40'ta şimdi sizlerle.
2: 34 numara. Üzerime yağ.

0: Yol şarkıları Top 40'ta sevilen isimleri sizlerle buluşturuyoruz. Bengü Beker Yağmur Olsam şarkısıyla bu hafta 33 numaradaydı. Biraz geriledi, haftalardır listemizde olan bir isim 24 numaradan 33 numaraya geriledi ve onu listemize ağırlamaya devam ediyoruz. Şimdi ise Bahadır Tatlıöz'le devam edeceğiz. En sevilen şarkılarından biri Takvim bizlerle 31 numaradaydı. Bir basamak geriledi ve yeni yerinde 32 numarada ağırlıyoruz onu.
1: 32 numara.

0: Sanırım Ayşe Hatunoğlu yaptığı şarkılarla adından söz ettirmeye devam edecek gibi gözüküyor. Uzun bir ara verdi. Aranın ardından Su Damlası şarkısını bizlerle buluşturdu. Sonrasında Ozan Bayraş'a ve Mert Çodur'la beraber Çıktı Yangınlar şarkısını piyasaya sürdü. Ve çıktığı günden bu yana dinlenmeye ve hit olmaya devam ediyor. Daha da dinlenecek gibi gözüküyor. Listemizde 25 numaradaydı geçtiğimiz hafta. Bu hafta 31 numaraya yükseldi. Şimdi 10 numarayı paylaşacağım sizlerle. Yine bu hafta listemiz aslında bu şarkı yeni giriş yaptı. Diğer şarkısıyla yer değiştirdi yoğun talep üzerine. Spotify'da da Spotify 50 listesinde bir numaraya çıkan bir isim. Ama onu paylaşmadan önce 40'tan geriye bakalım. Zeynep Bastık Bir Daha şarkısıyla 40 numaradaydı. Ferhat Göçer'le Neşe Seçil Aşkın Bana Verdiği Yetkiyle şarkısı 39 numaradaydı. Zinet Salih Kalbim Tatilde ile 38 numarada. Gökhan Tepe Aşk Belası ile 37 numaradan giriş yaptı. Serkan Nişancı Eller Üzerle 36 numaradan giriş yaptı. Sibel Can ve APO Kıyamam'la 35 numaradan giriş yaptı. Okan Albayrak Gitmem Lazım'da bir basamak yükseldi. O da 34 numaradaydı. Bengü Beker Yağmur Olsam'la 33 numarada. Bahadır Tatlıöz Takvim'le 32 numarada. Ayşe Hatun Önal Çıktı Yangınlar'la 31 numarada. Ve bu haftanın 30 numarası sizlerin de yoğun isteği üzerine listemize bu şarkıyla devam edeceğiz. Bora Duran Döndüm şarkısı Spotify 50 listesinde de bir numara yükseldi. Bizim gururumuz oldu, göğsümüzü kabarttı ve o şarkıyı listeye aldık. Herkesin de tercihiyle bu hafta 30 numaradan listeye giriş yapıyor.
1: 30 numara.

0: Yol şarkıları Top 40'ta geri sayım devam ediyor. Bir önceki bölümde Yol Arkadaşım şarkısıyla Gökhan Türkmen 29 numaradaydı. Bir önceki haftada 29 numaradaydı ve yerini korudu. Şimdi ise Yılmaz Saner'le devam edeceğiz. Vurgunum Sana şarkısı geçtiğimiz hafta 23 numaradaydı. Bir Kenan Doğulu imzası taşıyor bu şarkı. Bu hafta 28 numarada.
1: 28 numara.

0: Yaşar Talü şarkılarından birini seslendirdi. Hep Böyle Kal bizlerleydi. Bu hafta 30 numaradan 20 numara yükseldi. Ağırladık onu, geride bıraktığımız isimdi. Şimdi ise Barış abiyle devam ediyoruz. Dönence şarkısı haftalardır listemizde. Bu hafta 4 basamak geriledi ama bizim için bir efsane olmaya devam ediyor. Kalbimizin bir numarası diyebiliriz aslında. Barış Manço Dönence ile bu hafta 26 numarada.
1: 26 numara.

Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek dönence biliyorum.

0: Yol şarkıları Top 40'ta geri sayım devam ediyor. Listenin ortasına yaklaştık. Bir Teoman şarkısı Gönül Çelen ama bu sefer Emlisa yorumuyla sizlerleydi. 25 numarada ağırladık. 6 basamak birden yükseldi Emlisa. Şimdi ise 21 numaradan 24 numaraya yükselen bir isimle devam ediyoruz. Yürü Yakulum şarkısıyla gerçekten de güzel yürüdü. Salih Bademci bizlerle olacak. 24 numarada ağırlıyoruz onu.
1: 24 numara.

0: Herkese iyi yolculuklar. Az önce Samuray'la Seda Yavuz'u ağırladık. Yıldızların Altında şarkısı 28 numaradan 23 numaraya yükseldi. Bu şarkı yavaş yavaş Samuray ve Seda'nın hazırladığı formatıyla hit olmaya aday olacak galiba. Ve şimdi ise tabii 23 numarada ağırladık onları. Şimdi ise Berkay'la devam ediyoruz. Aslanlar Doğuyor şarkısı 26 numaradaydı birkaç haftadır. Bu hafta yükselişe geçti. Kavi albümü sevildi ve diğer şarkıları da hit olmaya aday gibi gözüküyor. Şimdi ise 22 numarada ağırlayacağız Berkay'ı Aslanlar Doğuyor şarkısıyla.
1: 22 numara.

0: Radyo Spor Yol Şarkıları Top 40'ta geri sayım devam ediyor. Herkese mutlu geceler, iyi yolculuklar. Yeni haftaya en iyi şarkılarla hazırlanıyoruz. Şimdi 20 numarayı açıklayacağım ama az önce Sezen Aksu 21 numarada bizlerleydi. Kaç yıl geçti aradan şarkısıyla. Hemen 30'dan geriye bakalım kimler bizimleydi. Bora Duran Döndüm şarkısıyla 30 numarada. Gökhan Türkmen Yol Arkadaşımla 29 numarada. Yılmaz Sener Vurgunum Sana şarkısıyla 28 numarada. Yaşar Hep Böyle Kal şarkısıyla 27 numaradaydı. Barış Manço bizlerleydi. Dönence şarkısı 26 numarada. Emlisa Gönül Çelen'de 25 numarada. Salih Bademci Yürü Ya Kulumla 24 numarada. Samuray ve Seda Yavuz ikilisi Yıldızların Altında ile 23 numarada. Berkay Aslanlar Doğuyor şarkısıyla 22 numarada. Sezen Aksu Kaç Yıl Geçti Aradan şarkısıyla 21 numaradaydı. Ve şimdi Umur Doman geçtiğimiz günlerde yeni albümün lansmanını da yaptı. Buradan ona selamlar olsun. Burada da Zor şarkısıyla bizlerle uzun zamandır birkaç basamak geriledi. 20 numarada ağırlayacağız onu. Ona da buradan selam olsun. Baş başa bırakıyoruz sizi Umur Doman'la.
1: 20 numara.

0: Zirve heyecanı devam ediyor. Geçtiğimiz bölümde Burak Kut efsaneleşen şarkılarından biri Yaşandı Bitti ile 19 numaradaydı. 3 basamak geriledi bu hafta. Şimdi ise listemize geçtiğimiz haftalarda giriş yapan ve hızlı bir ivmeyle yukarı doğru çıkan isim Hadise ile devam ediyoruz. 32 numaradan 18 numara yükseldi. Ara Beni şarkısı herkes tarafından çok sevildi. Sizlerden de gelen yoğun mesajla bu şarkının yukarılara doğru çıkacağı belliydi açıkçası. Herkese teşekkürler. Sizlerin de katkılarıyla Yol Şarkıları Top 40'ta geri sayımı değiştiriyoruz. Listede isimler yer değiştiriyor ve yer değiştiren isimlerden biri Hadise Ara Beni ile Yol Şarkıları Top 40'ta bu hafta 18 numarada.
1: 18 numara.

0: Herkese iyi yolculuklar. Yol şarkıları Tapkök'ta geri sayım devam ediyor ve birbirinden güzel isimleri ağırlıyoruz. Az önce Elif Buse Doğan yangın yeriyle bizlerleydi. 17 numarada ağırladık. Bu hafta 4 basamak yükseldi. Hemen ardından Grip'in bizlerleydi. 3 basamak yükseldi. Haydi Kalk'la 16 numarada ağırladık. Şimdi ise 20 numaradan 15 numaraya yükselen bir isim Asil Gök Ne Oldu Böyle şarkısıyla bu hafta listemizde 15 numarada.
1: 15 numara.
2: Ne oldu böyle?

0: Yol Şarkıları Top 40'ta geçmişten günümüze en sevilen şarkıları sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz. Gülşen bizlerleydi. Yatacağız Kalkacağız'la 14 numarada ağırladık. Ajda Pekkan Hoş Görsen'le 13 numaradaydı. Kenan Doğulu Yüzsüz Yürek'te 12 numaradaydı. Tabi burada yer değiştirenler var. Mesela Gülşen 12'den 14'e gerilerken Ajda Pekkan 11'den 13'e geriledi. Kenan Doğulu ise 14'ten 12'ye yükseldi. Az önce ikilemle Tuğba Yurt yine bizlerleydi. İçiyorum Ederimize şarkısı 13 numaradan 11 numaraya yükselen ikiliydi. Şimdi hatta 3 kişi onlar, öyle söylemek daha iyi olacak. İkilem ve Tuğba Yurt ekibi diyelim. Onların da bu güzel şarkısını sizlerle buluşturduk. Tabii 15'ten geriye de bakmak lazım. 20'den geriye bakmadık çünkü. Umur Doğmaz Zorla 20 numarada. Burak Kut Yaşandı Bitti ile 19 numarada. Hadise Ara Beni ile 18 numarada. Elif Buse Doğan'ı söylediğim Yangın Yeri ile 17 numarada. Gripin Haydi Kalk'la 16 numaradaydım. Şimdi ise geldik listemizin 10 numarasına, artık geriye sayımda Heyecan Doruk'ta. 10 numarada bu hafta yine geçtiğimiz hafta 10 numarada olan bir isim. Emre Altuğ efsane şarkısıyla listemizin 10 numarasında. Tabii Emre Altuğ'un Siyah şarkısı da yayınlandı. Bu albümün devamı niteliğinde olan bir albüm o da. Ve onun da ilk şarkısı sizlerle buluştu. Radyolarımızdan onu da dinleme imkanı bulabilirsiniz. Şimdi sizi onunla baş başa bırakıyoruz. Efsane bu haftada 10 numarada.
1: 10 numara.

0: Herkese yolculuklar. Yol şarkıları Top 40'ta geri sayıma devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftanın da 9 numarası olan Gökhan Özen ve Demet Akalın Benden Sorulur'la yine 9 numaradaydı. Şimdi ise bu haftanın 8 numarası geçtiğimiz haftanın 6 numarası Hande Yener, Sebastian'la Bizler olacak. Herkese keyifli dinlemeler.
1: 8 numara.

0: ben seni.
1: Herkese iyi yolculuklar. Mert Erdoğan ben. Geri sayıma devam ediyoruz. Heyecan Doruk'ta 5'ten geriye saymaya başlayacağız ama öncelikle 7 ve 6 numarada kimleri ağırladık? Yonca Lodi bizlerleydi. Murat Güneş'le beraber İncir Ağacı şarkısını yorumlamışlardı. 7 numarada ağırladık yine onları. Ve hemen ardından 2 basamak yükselen Mabel Matiz Umrum Dışı şarkısıyla 8 numaradan 6 numara yükseldi. Onu da yeni yerinde ağırladık. Şimdi ise bir efsane ve efsaneleşen bir ekip Manifest Ajda Pekkan Hilili şarkısıyla geçtiğimiz hafta 5 numaradaydı. Bu hafta da yerlerini korumaya başardılar. Hileli şarkısıyla onları bu hafta Yol Şarkıları Top 40'ta 5 numarada ağırlıyoruz.
2: 5 numara.

0: Şebnem Ferah çok uzun bir aranın ardından konserlerine başladı ve gerçekten biletleri yok satıyor. Ulaşmak pek mümkün gözükmüyor. Yeni dönemde de yine konserlerine devam edeceğini açıkladı. Hep bir azdan onun şarkılarını söylemeye devam edeceğiz. 4 numarada ağırladık bu hafta. Geçtiğimiz hafta 3 numaradaydı Mayın Tarlası'yla. Şimdi zirvenin ortaklarından biriyle devam edeceğiz. Bu hafta listemizin 3 numarasında Megastar Tarkan var ve yine efsane olan şarkılardan biriyle Kuzu Kuzu. Geçtiğimiz hafta 4 numaradaydı. Bu hafta 3 numaraya yükseldi. Tarkan sizlerle.
1: 3 numara.

0: Radyo Spor'da geçmişten günümüze en sevilen ve en çok dinlenen haftanın en iyi 40 yol şarkısının geri sayımına sen de katıl. Bu keyifli müzik yolculuğunu kaçırma.
1: Yol şarkıları Top 40'ta, heyecan dorukta. Herkese bir kez daha iyi yolculuklar, güvenli sürüşler dileyelim. 40'tan geriye saydık ve artık zirveye yaklaştık sevgili dinleyenler. Önce 2 numarayı, ardından da 1 numarayı açıklayacağım ama şöyle bir ondan geriye sayalım. Emre Altuğ bizlerleydi efsane şarkısıyla 10 numaradaydı. Gökhan Özen ve Demet Akalın Benden Sorulur'la 9 numarada. Hande Yener Sebastian'la 8 numarada. Yonca Lodi ve Murat Güneş İncir Ağacı'yla 7 numarada. Mabel Matiz Umrum Dışı'yla 6 numaradaydı. Manifest Ajda Pekkan Hileli ile 5 numarada. Şebnem Ferah Mayın Tarlası ile 4 numarada. Tarkan Kuzu Kuzu ile 3 numaradaydı. Ve geçtiğimiz haftanın 3 numarası bu hafta zirvenin ortağı Ümit Sayın ve Bengü Ya Sen Gidip De şarkısıyla bu hafta listemizde 2 numarada.
0: 2 numara.

0: Radyo Spor Yol Şarkıları Top 40'da geri sayımda artık zirveye açıklama zamanı geldi. Bir kez daha herkese mutlu geceler, şimdiden iyi haftalar dileyelim. Mert Erdoğan ben ve her hafta pazarı pazartesiye bağlayan saatlerde Yol Şarkıları Top 40'ı sizlerle buluşturmaya başlıyorum. Bu haftada 40 şarkının geri sayımda umarım hepiniz keyif almışsınızdır. Artık Türkiye'nin hangi noktasında bizleri takip ediyorsanız buradan selamlar olsun. Ve geçtiğimiz haftada, ondan önceki haftada listenin zirvesinde olan isim Derya Uğurlu Şımarık şarkısıyla bu haftada listemizin en başında yer alıyor. Hem yaz döneminde çok sevildi hem de sonbaharda da sevilmeye devam ediyor. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Bir numara.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Radyo Spor Yol Şarkıları Top 40 sona erdi. Radyo